sei. Eu ri, te citei, mesmo assim, como quem

0: Lütfen şu plağı kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
3: Bertolt Brecht, Radyo.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bugün bir Bossa Nova yolculuğuna çıkacağız ve ilk olarak 1958'de çıkan bir şarkı ile başladık. Chega di Suadaci dinledik João Gilberto'dan ve şimdi Antonio Carlos Jobim radyonuzda olacak ve akıntıya uymayan anlamına gelen bir şarkı dinleyeceğiz. Desafinado.

Sabahlıkta şimdi de Stan Getz ve Astrud Gilberto'ya kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz parçanın adı The Girl from Ipanema.

Sabahlıkta şimdi de Baden Powell var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Canto de Ossania.

Sabahlıkta Bossa Nova dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Nara Leao radyonuzda olacak. Dinleyeceğimiz parçanın adı Küçük Tekne anlamına geliyormuş. U Barquinho.

0: Sabahlıkta şimdi de Antonio Carlos Jobim radyonuzda olacak, tekrar Cindy dinleyeceğiz.
1: Our friend Gal Costa.

İlk bölümü Cayetano Veloso ile kapatıyoruz ve dinleyeceğimiz parçanın adı Coração Vagabundo.

0: going down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
3: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Gilberto Gil ile başladık. Eowyn da Bahia, dinledik. Şimdi bu Bahia bölgesinden bir şarkıydı adından da anlaşıldığı gibi. Şimdi Bebel Gilberto radyonuzda olacak ve dinleyeceğimiz parçanın adı So Nice.

Sırada Seu Jorge var, bir Brezilyalı ve çok da popüler biri. Dinleyeceğimiz parçanın adı Chivi Razão.

0: Sabahlık Seu ile devam ediyor ve dinleyeceğimiz parça Male Molencia.
1: Veio até mim quem deixou me olhar assim.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba kainat. Bugün 30 Eylül Çarşamba. Yıl 2026, ay 9, gün 273, Hızır 148.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 19, 1442 Rumi, Eylül 17.
0: Mevlana'nın doğumu 1207.
1: Turna geçimi fırtınası ve yağmur.
0: Günün tarihi 1208 yılında, yani 818 yıl önce bugün, şair, düşünür ve İslam alimi Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi Belh şehrinde dünyaya geldi. Sonra babası Bahaeddin Veled ile birlikte Konya'ya yerleşti. Başlıca eserleri Mesnevi, Divan-ı Kibir, Büyük Divan yani, ve Fihi Mafih, yani ne varsa içindedir.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılış parçası olarak For Buffalo Springfield'dan For What It's Worth, artık neyse bedeli diye çevirebileceğimiz ünlü şarkıyı çaldık. Çünkü Kanadalı Buffalo Springfield'ın davulcusu, Kanadalı Dewey Martin'in doğum günüydü. 30 Eylül 1940. Kendisi 2009'da hayata veda etmişti. Çok önemli bir müzisyendi. Buffalo Springfield'da ortalığı adam akıllı etkisi altında bırakmış uzun yıllardır. Büyük bir topluluktu. Onun bu şarkısı da hala bugüne de ışık tutabilecek şeydi. Şarkı sözlerini yaklaşık şöyle çevirebiliriz azıcık. Oralarda bir şeyler oluyor. Ne olduğu tam belli değil. O, elinde bir silah tutan bir adam görüyorum. Bana diyor ki uyanık ol, dikkat et. Ayak izlerini, adımlarını dikkat et. Durmamızın zamanı geldi. Çocuklar, nedir bu sada? Her taraf, herkes aşağı doğru bakıyor. Savaş hatları çekiliyor. Kimse, eğer herkes yanlışsa kimse doğru değildir demektir. Genç insanlar zihinlerinden geçeni dile getiriyorlar. Ama birçok da arkadan onlara baskı geliyor. Durmanın zamanı bu seda nedir? Böyle binlerce insan sokaklarda şarkılar söylüyorlar, pankartlar taşıyorlar ve durmanın zamanı bu, silah sesleri nedir? Aşağıya doğru bakalım. Paranoya derinlemesine girmiş durumda, içimizin, hayatımızın içine dalıyor. Ve ne zaman korkuya kapılsan paranoya başlar işte. Ve adam geliyor, seni de götürecek. Bir durmamız zamanı bu sada nedir? Herkes aşağı baksın. Çocuklar, bu sada nedir diye giden sözleri bir Chicago'da meydana gelen cinayetlerde, o tarihte savaşla ilgili bir durumu anlatıyorlar ama günümüze de oldukça çeşitli ülkelerdeki durumlara da, ayaklanmalara da uygun düşen bir şarkı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet, bugün tarihte bugüne geçmeden önce bir neler olup bittiğine dair bir özet vermeye çalışalım. Türkiye'deki fon skandalı devam ediyor, büyüyerek hatta devam ediyor. Son olarak da Adalet ve Kalkınma Partili Fatma Betül Sayankaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulması kararı alındığı haberi var. Ayrıca da ilk defa olarak şeyden de bahsediliyor. Bu konuda yeni tedbirler alınacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi eş güdüm toplantısında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreci hızlandırmak amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturulmuş. Öte yandan da dünyada da savaşla ilgili İran'dan bir haber yok henüz ama çok kritik durumlar devam ediyor. Rusya'dan da Kaliningrad'a bir saldırı olursa nükleer silah kullanırız diye çok ürküntü verici bir uyarı da geldi. Ayrıca da Birleşmiş Milletler de bir başka uyarı, dünya ormanlarını onarma, yeniden yenileme şansının gittikçe azaldığını gösteren belirtiler olduğunu söyleyen bir rapor yayınladı. Bu da fevkalade kaygı verici. Fransa'da öğrenci ayaklanmaları, eğitim koşullarını protesto ederek yaygınlaşmış vaziyette binlerce sokakta 400'den fazla genç öğrenci gözaltına alındı. İspanya'daki Del Sol ayaklanması da devam ediyor. Ama şeye de kiracı olarak sakat Maria'nın şeyine de evine dönmesine izin çıkmış değil mi?
1: Evet, 87 yaşında zaten olaylar onun gözaltına, daha doğrusu
0: 70
1: evinden
0: yıllık evinden evet çıkarılması dolayısıyla kiranın
1: evet,
0: artmasıyla.
1: Marie Carmen'in yani evden çıkarılmasıyla başlamıştı. Şimdi evine geri dönme kararı verilmiş. Dün mecliste görüşmeler vardı. İki de yeni düzenleme yapılmış ancak bunlar kalabalıkları memnun etmiş değil. İşgal Del Sol Meydanı'nda devam ediyor.
0: Devam ediyor. Evet, bunları konuşacağız. Şimdi hemen tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1888 yılında bugün Amerikalı bilim insanı, mucit ve kadın hakları savunucusu Eunice Newton Foote hayatını kaybediyor. Kendisi 1819 yılında 17 Temmuz'da dünyaya gelmiş ve 1888'de bugün hayatını kaybediyor. Bazı gazların yalıtım etkisini tespit eden ve bu nedenle artan karbondioksit seviyelerinin atmosfer sıcaklığını yükseltebileceğini ve iklimi etkileyebileceğini öne süren ilk bilim insanıymış Foote. Ama kadın olduğu için adı uzun yıllar tabii bilinmiyor. Declaration of Sentiments, duygular bildirgesi imzacılarından biri olan Foote, kadın haklarını tek odak noktası olarak ele alan ilk toplantı olan 1848 Seneca Falls Kongresi'nin tutanaklarının editörlerinden de biri. 1856 yılında karbondioksit ve su buharının ısıyı emdiğini gösteren ve atmosferdeki karbondioksit miktarındaki değişikliklerin iklimi değiştirebileceğini öne atan, bu hipotezi ortaya koyan önemli bir makale yayınlıyor. Ta 1856'da bu fizik alanında bir Amerikalı kadın tarafından bilimsel bir dergide yayınlanan da ilk makale olmuş. Bilindiği kadarıyla tabii bu erkek isimleriyle de yayınlayabiliyorlar kadınlar o dönem. Ama bilinen ilk makale yani küresel ısınma ihtimali üzerine olmuş. 1857'de atmosferik gazlardaki statik elektrik üzerine ikinci bir makale daha yazıyor. Amerikan Bilim İlerleme Derneği üyesi olamasa da her iki makalesi de derneğin yıllık konferanslarında okunmuş. Bunlar 1889 yılına kadar fizik alanında bir Amerikalı kadın tarafından yazılan tek makaleler olmuş üstelik.
0: Yani makaleler evet.
1: Daha sonra da birçok icadın patentini alıyor Foote ve katkıları 20. yüzyılda kadın akademisyenler tarafından yeniden keşfedilene kadar neredeyse 100 yıl boyunca unutuluyor. 21. yüzyılda Foote'a yönelik yeni bir ilgi uyanmış. Çünkü çalışmalarının John Tyndall'ın keşiflerinden daha önce yapıldığı ortaya çıkmış. Tyndall'ın 1859'da makalesini yayınlamasından 3 yıl önce aslında Foote su buharı ve karbondioksitin güneş ışığından ısı emdiğini keşfediyor. Dahası atmosferdeki su buharı ve karbondioksit seviyelerindeki değişikliklerin iklim değişikliğine yol açacağına dair görüşü Tyndall'ın 1861 tarihli yayınından da 5 yıl önce ortaya konmuş. Yani çok daha öncesinde yazmış Foote bunları. 2022 yılında Amerikan Jeofizik Birliği olağanüstü bilimsel araştırmaları onurlandırmak amacıyla onun anısına Eunice Newton Foote Yeryüzü Yaşam Bilimleri Madalyası ödüllerini vermeye başlıyor.
0: Evet, bir hayli gecikmeli olarak uzun süre Tyndall'ın bu meseleyi ilk ortaya koyan kişi olduğu sanılıyordu. Ondan daha 5 yıl önce net olarak ortaya konmuş görüşler kadın olduğu için ve imzasıyla yayınlanamadığı için de böyle problemler de yaşanmış. Bunları açık yeşil programlarında etraflıca ele alma fırsatı da bulmuştuk Ümit Şahin'le birlikte. Şimdi çok daha bu yıl dönümünü anarak Eunice Newton Foote'a bir günaydın daha diyelim bu şekilde. Evet, 1912'de bugünse Baha Tevfik'in İlklerin dergisi olarak bilinen 20. asırda Zeka dergisi ilk baskısını yapmış. Kadın resimleri ve hatta nüler, çıplak resimler, tablolar Türk basınında ilk defa bu dergide yer alıyor. Materyalist ve anarşist değerler de ilk defa dile getirilmiş. 34 sayı çıkabilmiş dergi. Fotoğrafta fotoğraf, çizim ve yazılar, teknik ve tasarım olarak da döneminin çok ötesinde, ilerisinde örnekler barındırıyor. Örneğin o güne kadar ilk defa bir kadın fotoğrafı sansürsüz olarak açık göğüsleriyle eski harfle Türkçe bir mecmuanın kapağında da yer almış oluyor. İlginç bir şey yani. Ve kapağın altında kadının 5 farklı pozuyla ve açık göğüsleriyle kolaj yapılan kapağın altında bir hüsnün safahat muhtelifesi, yani bir güzelliğin çeşitli evreleri yazısı var. Baha Tevfik 20. yüzyılda ya da 20. asırda zekayı, gençleri muasırlaştırmak, çağdaşlaştırmak için çıkardığını da defalarca dile getirmiş. Evet, şimdi haberlere geçelim. Her zaman olduğu gibi iklim meseleleriyle başlayalım, değil mi?
1: Evet. İki büyük haber var. Özellikle dün Guardian'da yer alan, dün ve bu sabah aslında yer alan. Bunlardan bir tanesi orman kayıplarının artık geri dönülemez noktaya doğru geldiğine yönelik Birleşmiş Milletler raporu. İkincisi ise Antarktik kış buzullanmasında rekor düşüş deniyor. Dolayısıyla bu ikisi bir arada iklim felaketinin son sembolleri diyebiliriz. Yani haberler anlamında son sembolleri.
0: Değil ama bu konuda evet çok ciddi bir olumsuz gelişme. Evet, Antarktik buz deniz buzlarının kayıtlara geçmiş üçüncü en düşük seviyesine düşmüş ve şimdi neler yapılması gerektiği konusunda bilim insanlarının çok ciddi bir uyarı zincirini başlattıkları yazılı Guardian gazetesinde Graham Redfern imzalı çevre ve iklim muhabiri Redfern'in imzasıyla çıkmış ayrıntılı bir yazı. Yani uzun dönemli ortalamanın 1 milyon kilometre kare altında kalmış ve o zaman tabii küresel ısıtma da çok daha büyük kayıplara da yol açacağı diye bildirilmiş Guardian'daki bu haber. Yani Antarktika'daki buz, deniz buzunun kayıtlara geçmiş üçüncü en düşük seviyesine gitmiş ve ortalama uzun vadeli ortalamaya bakıldığında bilim insanları bunu da doğruluyorlar. Çok kaygı verici bir gelişme olarak etraflıca ele alınmış. Çünkü orada yaşayan hem bitkiler, algılar ve kriller dünyanın özellikle de o kıtanın ama bütün dünyanın da yiyecek ağ açısından kritik olan unsurlar barındırıyor bu. Başta da diğer türlerin, başta da imparator penguenlerinin bulunduğu bir yer. Ancak bu buzu ve buzuldaki algları ve kril denen küçük mikroskopik canlıları besleyerek, kullanarak çocuklarını beslemek ve gençlerini yetiştirmek için kullandıkları, onun da büyük bir kayba yol açacağı da belirtiliyor. Küresel iklim sistemi bu deniz buzu kaybına ne kadar hassas, bunu hala çalışıyoruz sayılara vurmaya ama sistem bizim anladığımızdan daha hızlı bir şekilde gelişiyor diye çok ciddi bir uyarıda bulunmuş Dr. Will Hobbs, Antarktika'nın Güney Kutbu'nun Tasmanya Üniversitesi'nde Avustralya'dan deniz buzu uzmanı, Antarktik buzlarının normalden çok daha hızlı düşmekte olduğunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu da dünyadaki canlılar açısından son derece ciddi bir uyarı. Öbürü de
1: Evet,
0: ormanlar.
1: ormana geçmeden önce bu en düşük üçüncü seviye deniyor. Fakat bu son 4 yıl arka arkaya en düşük 4 yıl olmuş zaten. Yani birinci sırada en düşük yılda bundan 2 yıl önce falan zaten gerçekleşmiş. Dolayısıyla kıtanın deniz buzundan kaydedilen en düşük 4 yılının hepsinin son 4 yıl içerisinde gerçekleştiğini de söylüyorlar. Buna yönelik de özel bir vurgu yapmış bilim insanları.
0: Evet, zaten Birleşmiş Milletler de başta Genel Sekreteri olmak üzere çok ciddi uyarıları da peş peşe bu son Birleşmiş Milletler toplantısında dile getirdiler başta.
1: Evet, şu anda
0: Antonio
1: mesela
0: Guterres olmak.
1: El Niño'nun da bunda etkisi olduğu söyleniyor. Deniz sularındaki sıcaklıkların, hatta Haziran ayında Antarktika yarımadasındaki sıcaklıkların normalin 20 derece üzerine çıktığı da belirtim. 20 derece normalden daha yüksek sıcaklıklar görülmüş.
0: Evet, ormanların da gidişatı ile ilgili de öbür habere de şimdi bir değinecek.
1: Sıcaklıkların normalin 20 derece üzerine çıktığı da belirttim. 20 derece normalden daha yüksek sıcaklıklar görülmüş.
0: Evet, ormanların da gidişatı ile ilgili de öbür habere de şimdi bir değinecek olursak ortalık

0: şansının giderek daralmakta olduğuna dair Dünya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün, FAO'nun hükümetlere derhal o ormanların yenilenmesi için birincil önceliği ülkelerinde bütün hükümetlerin vermesi gerektiği yolunda ciddi bir uyarı bulunmuş. Yani
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporu, adı da zaten Dünya Ormanlarının Durumu raporu. Dünyanın gıda güvenliği ve iklim krizine karşı direnç açısından hayati önem taşıyan ormanları yeniden restore etmek için, herhalde böyle çevirmek mümkün, yeniden restorasyonu için daralan bir zaman aralığı ile karşı karşıya olunduğu uyarısını yapmış.
0: Evet, son derece önemli bir haber bu da gerçekten. Yani bütün hükümetlerin birincil öncelik vermesi, ulusal öncelik vermesi ormanların canlandırılmasına, onarılmasına ve restore edilmesine, bunun öncelikle verilmesi gerektiğini de söylemişler.
1: Evet, böyle bir zaten anlaşma da var. 30x30
0: Evet.
1: diye dünyanın hem ormanlarının %30'unun yeniden restore edilmesi, hem hatta okyanusların %30'unun işte ticarete, büyük oranda ticarete kapatılması, bir tür koruma alanı ilan edilmesi gibi girişimler vardı. Bunların zaman zaman devletler uzlaştıklarını da söylemişlerdi ama böyle gitmiyormuş işler. 1990 yılından bu yana 489 milyon hektar orman yok edilmiş. Ya kesilmiş buradaki ağaçlar ya da bozulmuş, orman vasfını yitirmişler. Buna karşı ülkeler 1 milyar hektardan fazla araziyi restore etme sözü vermişler son 20 yıl içerisinde. Ancak bunun sadece 5'te biri fiilen restore edildi denmekte. Dolayısıyla kayıp çok daha büyükmüş ve geri dönülmez bir zarara doğru gidiyoruz
0: Evet, geri
1: diyorlar.
0: dönülmez noktaya doğru. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir haber var, Associated Press'ten de. Onu da ekleyerek şimdilik ara verelim bu şeylere, iklim meselelerine. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi, Supreme Court deniyor onu. Onun yargıçlarından Samuel Alito, pazartesi günkü bir şeyde duruşma başlamadan önce, duruşma değil de işte toplantı, kendisini önemli bir davada görev yapmaktan vazgeçmiş, ayırmış. Ya, böyle bir hakları var yüksek mahkeme yargıçlarının. En önemli iklim davası davalarından birisi görülüyor. Yani mahkeme duruma bakmadan önce yerel Boulder'da, Colorado'da ve yapılan bir şey, Suncor Energy ve Exxon Mobil şirketlerinin, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan, belki de en büyüğü olan Exxon Mobil'in ve bir de ayrıca Suncor Energy diye bilinen bir önemli bir şirket var. Çeşitli davalar açılıyor, fosil yakıtların iklim değişikliğine yol açmasına engel olmuyorsunuz diye ve milyarlarca dolarlık zarar, ziyan davaları açılabiliyor. Şirketlerden bir savunma görüşü yapılacakmış, bunu da alınacakmış. Trump yönetimi bunu destekliyor. Fakat yargıç Samuel Alito'nun bu önemli bazı petrol şirketlerinde, Suncor Energy'de ve Exxon Mobil'de değil ama başka büyük petrol şirketlerinde hisseleri varmış. Mesela başta ConocoPhillips geliyor. Ayrıca da Phillips 66 diye bir şirket var. Phillips 66. Yani kendi açıklamalarında buradan da hisse senetleri olduğu belirtiliyor. Sonuçta bundan da çekilmiş, böyle bir yarı skandal durumda var. Bakalım dava devam edecek, Trump buna da karşı. Öte yandan da Tayland'daki sellerde de can kaybının 23'e yükseldiği, Yani 16 Eylül'den bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı seller

0: başkent Bangkok'ta da Tayland'da. Onun da aralarında bulunduğu 42 eyalette gayet ciddi sonuçlar vermiş Tayland'da. Can kaybının da ülke genelinde sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 ülke yükselmiş. Ayrıca da ulaşımda ve havayolu operasyonlarında ciddi aksamalar var. Sellerin ekonomik zararı da 367 milyon dolar olduğu tahmin ediyormuş yaklaşık. Bu da İhlas Haber Ajansı'ndan, Karar Gazetesi'nden aldığımız bir haber. Durum böyle iklimle ilgili. Oradan nereye geçelim?
1: Araya verelim. Ondan sonra devam ederiz.
0: Evet. Şimdi ara.
2: Açık Gazete.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
6: Demokrasi stonk. Liberty stonk. Frisch bırakın stonk. En tüm eyle bir sein straf. En de bitin sektak nüt. Ey, ipleyin o straf. Mit akkuk. Hallo, ich bin Stritz mit seinen Eltern, seit der Hühn, ein der Stoff, mit seiner Klatsch, ey, mit seiner Trash, mit Skidden, meine Tita, wieder strafen, die strafen, sie strafen!
5: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
0: Evet, Charlie Chaplin'den bir alıntıyla devam ettik. Büyük Diktatör
1: filminden, evet.
0: Filminden Hitler'i yansıtan çok meşhur sahneden bir ufak bölüm dinletme fırsatı bulduk. Böyle faşizmin de yükselişinin dünyanın dört bir tarafında, nazizmin de hatta yükselişinin izleri görülürken uygun düştüğü söylenebilir bunun da. Evet, açık Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 8.30 tam. Ve tekrar döndük Açık Gazeteciler olarak. Şimdi biraz da dünya meselelerinden de bahsedelim. Nereden, Rusya'dan mı başlayalım, ne dersin, yoksa gösterilerden mi?
1: Gösterilerden isterseniz İspanya'dan başlayalım. Evet. Tam da faşizmin yükselişinden söz etmişken, dün akşam özellikle Del Sol meydanında eylemler, antifaşist eylemler vardı. Aşırı sağın alana girmeye niyet ettiğini öğrenen aktivistler büyük eylemler düzenlemişler. Biz antifaşist sloganları atarak gece boyunca slogan atıyorlar. Dün sabah söylemiştik, parlamentoda bu meselenin görüşülmesini bekleniyordu. Öyle de olmuş. İki geçici tedbir alındığı söyleniyor. El País gazetesinde var. Ancak başlığı da kimse hiçbir yere gitmiyor. Del Sol meydanından gitmiyorlar diye vermiş El País gazetesi. Her ne kadar ev sahipleri geri adım atmış olsa da, Mari Carmen de evine yeniden kavuşmuş olsa da, hükümet yani tabii ki talepler bunların ötesindeydi. Genel olarak konut krizine yönelik çözüm bekliyorlardı, özellikle kiralar konusunda. Hükümet kalabalıkları memnun etmek için iki kararname çıkardı deniyor. Ancak iş dünyasındaki ve siyasetteki diğer güçleri baskı altına almak için bunlar yeterli görülmemiş kamp alanında bulunan insanlar tarafından. Dolayısıyla biz devam ediyoruz diyorlar. Özellikle Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Gazetenin yazdığına göre, El País'in yazdığına göre meydan işgallerinin çok daha geniş bir mutabakatla, çok daha kapsamlı bir
0: Mutabakat, evet.
1: evet
0: Sonuçlanacağı söyleniyor, değil mi?
1: isteniyor. Bunu
0: İsteniyor daha
1: talep
0: doğrusu da,
1: ediyorlar.
0: evet.
1: Henüz mücadelemiz henüz bitmedi demiş mesela o kiracılar sendikası sözcüsü Valeria Racu. Mücadelemiz henüz bitmedi. İstediğimiz her şeyi elde edene kadar da devam edeceğiz diyorlar. Uzun zaman sonra yeniden bir nesil daha 2011'den sonraki ilk meydan işgalleri bunlar. Aradan 15 yıl geçmiş durumda ve bu İlk kez yine birçok şehre yayılan bu tarz bir meydan işgal hareketi başlamış durumda. Katılım da tabii ki çok gençmiş. 18 yaşında, 16-17 yaşında gençler de var ki biraz sonra geleceğiz. Fransa'da da lise öğrencileri isyan halinde. Onların ilk eylemleri ve kendi güçlerinin farkına vardılar. Eylemlere başladıktan 48 saat sonra parlamento onların taleplerini konuşmak üzere toplandı. Ve çok ufak kararlar alınmış. Bu iki kararın içeriğini henüz öğrenebilmiş değilim. O yüzden tam ne olduğunu bilemiyorum. Ancak bunlar tatmin etmiş değil buradaki
0: Evet, yani
1: kalabalığı.
0: 87 yaşındaki Abascal, Marie Carmen Abascal, engelli tekerlekli iskemlede ev sahibi şirketle yapılan yeni kira anlaşması sayesinde Madrid'deki evine geri dönebileceği açıklanmış. Önemli bir geri adım atıldığı söylenebilir ama tekil bir durum tabii. Yani 70 yıldan beri oturduğu evden sedyeyle çıkarıldı, zorla çıkarılıp hastaneye gönderildi. Ama oradan da mücadelesine devam etti Marie Carmen Abascal.
1: 1956 yılında bu kiraladığı eve çıkmış ve en son olarak şirket onu 2018 yılında binayı satın almış. Şirket Urbagestion isimli bir şirket 500 euro olan kirasını 2650 euroya çıkarmış. 87 yaşında emekli tekerlekli sandalyede olan bir kadının kirasını bu şekilde yükseltmiş. Bunun üzerine zaten bir de tahliye etmiş zaten tabii ödeyemeyecek. Emekli maaşı 1350 euroymuş. Onun iki katı kira vermesi bekleniyormuş yani.
0: Evet, ve yani 500 avroluk kirayı 2650 avroya yükseltiyor bir anda. 2018'de bu 18 yıl önceki bir operasyonla, yani
1: Yok, binayı o zaman almış ama bu kirayı
0: almış.
1: yeni yükseltmiş.
0: Evet. 2018'de satın alıp ondan sonra da daha kira bedelini 1650 avroya indirmeyi teklif etmiş ama zaten maaşı senin de söylediğin gibi Özdeş 1350 avro emekli maaşı.
1: Evet.
0: Bu tutarı karşılaması mümkün değil tabii. Türkiye'de de konuşulan konulardan bir tanesinin bu olduğunu da belirtelim. Önemli bir tepkiye yol açtı. İspanya'da durumun ne olacağı bilinmiyor. Puerta del Sol'daki çadır eylemi devam ediyor. Ona katılanlardan Jacob, nasıl okunuyor tam bilemiyorum. Jacob mu? Jacob Patino, Abascal'in evine dönmesinin tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini söylemiş, BBC'ye verdiği demeçte. Bu sadece geçici bir çözüm. Marie Carmen gibi tahliye edilen çok sayıda insan var. Ve tahliyelerde yer almak ruh sağlığımızı da etkiliyor diyorlar yani. İtfaiyeciler de konuşmuş. Diego Blanco. İtfaiyecilerde kullanılıyor bu tahliyelerde. Bu bizi bir sürecin parçası haline getiriyor diyor. Çok önemli geldi bana bu açıklamada. İtfaiyeci olmayı insanları kurtarmak ve yardım etmek için seçtik. İnsanları sokağa bırakmak için değil diyor. Ve İspanya'da da konut açığının büyüdüğüne dair ayrıntılar var. Hükümet yeni düzenleme hazırlığında deniyor yani. Ama başbakan da zaten Sanchez de 87 yaşında bir kadının ömrünü geçirdiği evinden çıkarılmasını kabul edilmez bulduğunu belirtmiş ve hükümetin konut krizine yönelik adımlar atacağını ifade etmiş. Bakalım ne olacak?
1: Evet, buradan Fransa'ya geçelim isterseniz. Mücadele bu sefer Fransa'da yükselmiş durumda ve başını da liseli gençler çekiyorlar. Daha iyi koşullar talebiyle bazı liselerdeki eylemlerini sürdürürken lise öğrencileri Salı günü polisle aralarında çatışmalar yaşanıyor. Yani dün çöp konteynerlarını ateşe verilmiş, okullarda barikatlar kurulmuş. Nedeni öğrenciler ders programları, sınıf mevcutları, öğretmen eksikliği ve son dönemdeki sıcak hava dalgalarının ardından aşırı ısınan sınıflar gibi sorunlara tepki göstermişler.
0: Evet,
1: Çok
0: o da
1: ilginç.
0: çok ilginç, evet yani.
1: İlk iklim isyanları mı diyeceğiz bunlara bilmiyorum ama çünkü Fransa'da 40 dereceyi aşmıştı. 6 büyük sıcak dalgası yaşanmıştı Fransa'da. Ve çok sayıda insan hayatını kaybetmişti
0: Binlerce insan,
1: sıcaklardan dolayı. Evet, sınıflar da tabii beklenenden daha sıcak olmuş. Zaten kalabalıkmış. Dolayısıyla tüm bunların düzenlenmesini talep ediyor öğrenciler. Paris çevrelerindeki Île-de-France, herhalde doğru telaffuz
0: evet,
1: ediyorumdur. Bu
0: Île-de-France.
1: bölgede evet başlamış. Dün 10 okulda girişlerin protestocular tarafından, yani öğrenciler tarafından engellendiğini söylüyorlar.
0: Ama
1: Fransız
0: yalnız
1: yetkililer bu şekilde
0: başkente değil
1: söylüyor.
0: yani, evet, yalnız başkente değil tabii, Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde mesela bir lisede maskeli öğrenciler toplanıp çöp konteynerlarını ateşe vermişler. Otobüs durakları ve reklam panoları da tahrip edilmiş. Yani polise de saldırılar var. Fırlatılan kaldırım taşları, şişeler, çeşitli
1: Evet,
0: cisimler
1: polis
0: var.
1: öğrencilere müdahale edince öğrenciler de
0: Evet.
1: karşılık vermişler. Ülke
0: Vermişler.
1: çapında 3700 lise varmış, 400'ünde eylemler yaşanmış. Oldukça da büyük bir
0: Büyük,
1: kısmında.
0: evet, Nant'ta da, Batı'da, yani her tarafında aslında. Paris'teki Lamartine Lisesi önünde de yaklaşık 80 öğrenci toplanmış. Banliyölerin çocukları diyorlar kendilerine. Epey bir, nasıl bir gelişeceği konusunda bilmiyoruz ama Le Marseillaise de, yani Fransa Milli Marşı da söyleyenler var. İçişleri Bakanı 164 kişinin gözaltına alındığını ve 180 okulun etkilendiğini belirtmiş. Aşırılıklara göz yumamayız demiş.
1: Sorumsuzlar demiş başbakan öğrencilere.
0: Sorumsuzlar, değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Gösterilerin tırmanması sorumsuzluktur demiş. Ve radikal solcu, boyun eğmeyen France Insoumise miydi? Boyun eğmeyen Fransa Partisi'ni, La France Insoumise, sert bir dille eleştirmiş. Aşırılıklara göz yumamayız demiş.
1: Şu an dünkü yaşanan olaylarda 440 lise öğrencisinin gözaltına alındığı da duyuruldu. Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından 440
0: Evet.
1: öğrenci.
0: Evet, yani
1: Evet, daha iyi koşullar, daha iyi koşullarda eğitim, daha iyi bir eğitim, daha düşük sayıda sınıflar, daha az kalabalık sınıflar ve iklim koşullarına daha uygun koşullar talep ediyorlar sadece.
0: evet, oradan Türkiye'ye geçebiliriz herhalde artık.
1: Evet.
0: Bayağı ciddi bir şekilde o işin büyümekte olduğu konusunda şey var. Bir takım haberlere rastlanıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen ekonomi eş güdüm toplantısında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreci hızlandırmak amacıyla bir kurul oluşturulmuş. Fon Koordinasyon Kurulu deniyor. Bu toplantıda işte Katılım Evim ve Bir Evim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın ve Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri süreci, bir takım radikal değişiklikler oluyor herhalde. Öyle bir devamdan bahsetmemiz mümkün. Ayrıca da yani şey haberi vardı. Fon iddialarına adı karışmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Fatma Betül Sayan ve eşinin Özata denizcilik hisselerinden elde ettikleri 2,2 milyar lirayı iade ettikleri haberi vardı. Ekonomim mecrasının haberine göre Kıyamet.
1: Evet, iade edilen yerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen bir banka hesabı. Yani bakanlığa herhalde o zaman iade etmişler. Ancak bunun yeterli olmadığı da söyleniyordu. Çünkü etkin pişmanlıktan bu tarz işlemlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak için gereken kriter iki katı ödeme yapması gerektiğiymiş. Dolayısıyla %50'sini ödedi diyebiliriz yani. Buna yönelik zaten CHP'de pardon Yeni Parti'de itirazlarını dile getirmişti.
0: Evet, yani İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında etkin pişmanlık ne demek? Bunu da kavramak çok kolay değil bu terminolojiyi. Ama bu hükümlerden faydalanmak isteyenlerin kazandığının iki katını ödemesi gerekiyor. Senin de dediğin gibi Diken.com'da var bu ayrıntılı haber. Alım satıma kapatılan fonlar Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföy şirketlerine ait. Bunlar İş Bankası ve Ziraat Bankası'nca yürütülecek. Tasfiye sürecinin 6 ay süreceği açıklanmış. Bu fonların bazılarının temerrüde, yani borcu ödeyememe durumuna düştüğünü de açıklamış bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ama yani eski Aile Bakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın bir
1: Eski
0: fon,
1: aile bakanı olması da çok
0: evet
1: manidar olmuş bu
0: çok
1: arada.
0: manidar, evet
1: Aile
0: aynen
1: güvende.
0: ailem güvende, evet ve AKP'nin de iktidardaki partinin genel başkan yardımcısı kendisi
1: Evet.
0: Fatma Betül Sayankaya bir fon üzerinden 21 kat, eşinin de 8 kat kar ettiği, çiftin bu ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürülüyor. Kaya suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etmekle yetinmişti. Bu konuda da bir açıklama Cumhurbaşkanlığından ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden pek geldiğini hatırlamıyorum ben.
1: Geldi geldi. Dün Erdoğan sert bir konuşma yaptı. İsim vermemiş ama kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söylüyor. Şimdi o cümleleri biraz sonra bulacağım. Size tekrar şey
0: Ama
1: yapacağım.
0: isim vermediğin zaman tam neyi kastettiğini anlamak mümkün.
1: Belki çünkü tek kişi olmayabilir Ömer Bey. Belki daha fazla insan vardır. Onları da kastediyordur.
0: Evet, belki de. Yani toplam 29 Eylül itibariyle soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 56'ya yükselmiş durumda. Yani iade etme durumundan başka bir de tabii şeyden bahsediliyor, değil mi? El konmasından. Şimdi o haberi bulmaya çalışıyorum. Evet. Yani T24 haber merkezinden dün gece 20.46 itibariyle güncellenmiş bir haberden, AKP'den istifa eden eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıkları için dondurulma kararı verilmiş. Yani sadece bu şey değil, elde ettikleri son kârdan bahsedilmiyor. Tüm mal varlıklarının dondurulması için kurumlara yazı gönderildiği haberi var. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya ile ilgili ortaya attığı iddialarda eski bakanın borsada Nisan ayında Özat'a denizcilikten aldığı 63 milyon Türk liralık hisseyi fon krizi patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar Türk lirasına sattığını söylemişti, iddia etmişti Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Kaya hakkındaki söz konusu iddialardan sonra partisindeki görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından yaptığı savunma da ilgi çekiciydi. Eşim haberim olmadan işlem yaptı, savunmasını yapmış.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün şöyle demiş, zaten bu meseleyle ilgili. Kimileri nefsinin esiri oldu, kimileri şeytana uydu, kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için aramıza sızdırıldı. Bir komplo teorisi şeyi de var sanki burada aramıza
0: Evet.
1: sızdırıldı. Hesabını sorduk, yolumuza devam ettik. AK Parti'ye AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Partimize katkıda bulunmuş kimseye haksızlık etmeyiz. Ama devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Kenara gelmiyorsa millete hizmet davasının hakkını versin diye bir konuşma yapmış.
0: Konuşma yapmış, evet. Şimdi bunun nasıl gelişeceği konusunda tabii rivayet muhtelif diyebiliriz. Zeynel Emre'den de fon skandalında yeni bir isme işaret ettiği haberi de vardı. Bu da önemli aslında. Artı gerçekte vardı bu haber. Yeni partinin sözcüsü Zeynel Emre, partinin genel merkezinde fon skandalına ilişkin oluşturulan kriz masasının gündemi hakkında yaptığı basın açıklamasında şunu söylüyor. İktidara çağrıda bulunuyor. Önemli mevkilerde olan insanların adları yine bu soruşturma dosyalarında geçmektedir. Biz bir öncekinde olduğu gibi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Delillendirmek için çalışıyoruz ama bize bırakmayın, siz açıklayın. Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız siz açıklayın diye konuşmuş ve yeni bir isim vermiş. Hayrettin Koç ismi. Bu da yeni bir durum. Özellikle bir isim son dönemlerde gerek bir milletvekilinin soru önergisinde gerekse daha önce milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklamasında baş harfleri geçirilerek gerekse de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in butlan kumpasıyla karşı karşıya kalmadan evvel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde açıklamış olduğu Turp'un Küçüğü başlıklı basın toplantısında ismi geçen Hayrettin Koç. Bu isimle ilgili çok yüklü miktarlarda 200 milyon avro gibi bu kişinin adına işlemler yapıldığı iddiaları var. 200 milyon avro. Kaç milyar Türk lirası yapıyor artık hesaplamak lazım. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir. Bu iddiaların doğruluğu yanlışlığı basittir. Yani basittir bu. Bir MASAK araştırması, mali suçlar mali araştırmalar dan MASAK araştırma raporu yaparsınız. Araştırma raporunu açıklarsınız. Bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı, hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar ve bu sayede de bir çantacılık yapıp yapmadığı tespit edilmiş olur demiş. Yani isim var demiş basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken Zeynel Emre konuya ilişkin olarak şunu eklemiş. Kendi adına işlem yapan var. Kendisinin yerine vekaleten çantacı kullananlar var. Bu ilişkilerin tespiti de kolay. Bugünün Türkiye'sinde gerek HTS kayıtlarından, telefon trafiğinden, gerek para transferinden, gerek geçmiş ticari ortaklıklardan baktığınızda bunlar bilinebilir. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gelişmelere göre yine açarız bu konuyu ifadelerini kullanmış. Yani %100 emin olmadan isimler var ama birkaç yerden teyit almadan açıklamama temel prensip kararımız demiş Emre. Emin olmamız lazım. Önceki yaptığımız açıklamalar gibi bu kesinlik seviyesine geldiğinde biz zaten açıklarız demiş. Çelik de bir açıklama yapmış değil mi? AKP sözcüsü. Yeni parti
1: Evet.
0: başkanı Özgür Özel'e cevap vermiş değil mi? Ne diyor?
1: O da siyasi cehalet ve siyasi iftira ile suçluyor Özgür Özel'i. Özel yönetiminin siyaset anlayışı skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir demiş. Bunu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında söyledi. Yolsuzluk operasyonlarını kastediyor CHP'li ama sadece CHP'li belediyelere yönelik olarak olan operasyonu. Bunları savunuyorlar. Biz ise içimizde barındırmıyoruz. Ortaya çıktığında üzerine gidiyoruz diyorlar. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan dün söyledi hem de Ömer Çelik AKP sözcüsü dün bunu söylemiş. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete de göndermede bulunduğu fon açıklamasına da tepki gösteriyor. Bu dönen dolaplardan haberin varsa sen de bu tezgahın başındasın demektir demişti. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir diyerek erken seçim talebini dile getirmişti Özgür Özel. Buna yanıt vermiş Ömer Çelik de siyasi iftira diyor, siyasi cehalet diyor. Onlar CHP belediyelerindeki yolsuzlukları savundular diye bir açıklama yapmış.
0: Burada tabii anlaşılması en azından benim adıma şahsen zor olan şey AKP Genel Başkan Yardımcısının ve eşinin tüm mal varlıkları için dondurma kararının yeni alınmış olması. Peki iftira nerede? Bununla ilgili
1: Başında sen varsın dediği için herhalde bunu söylüyorlar. Cumhurbaşkanı diyor. Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bilmiyorsan beceriksizsin, biliyorsan başında
0: evet.
1: sen varsın diyordu. Bunu kastediyorlar mı diye anlıyorum ben.
0: Evet, soru sormaya devam edebiliriz. Aslında bu konuda haber yapılması da yasak, değil mi?
1: Ne, fon konusunda mı?
0: Evet.
1: Yo, öyle bir şey mi var?
0: Radyo
1: Emin.
0: Televizyon Üst Kurulu neyi yasakladı?
1: Ben şeydi bu en son lise saldırısı falan onu en son haber yasağı getirmişti ama bu konuyu hiç bilmiyorum.
0: Bilmiyorum, bakmak lazım ona da. Ama nasıl yasaklanabileceğini ayrıca da konuşmak gerekiyor herhalde. Peki, oradan kalan az zamanımızda devam edelim.
1: Evet, bu arada bütün bu soruşturmalar sürerken CHP'li belediyelere yönelik hem operasyonlar devam ediyor hem de belediye başkanlarının geçişleri, transferler devam ediyor. Dün 9 ilçe belediye başkanı AKP'ye katılmış. Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takıyor. CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3, İyi Parti'den 1 belediye başkanı AKP'ye katılmış durumdalar. Yeni partiden bir geçiş yok. Bunların her birisi CHP'den geçişler. Tekirdağ, Çerkezköy, İzmir Çiğli Belediyesi, Antalya Elmalı Belediyesi, Erzurum Şenkaya Belediyesi, Balıkesir Marmara Belediyesi CHP'den yani başkanları AKP'ye geçmişler. Bu şekilde kaç tane gerçekten AKP belediye kazandı artık bilemiyorum, takip edemez olduk şu zamanda.
0: Çok
1: Şu
0: zor, evet.
1: zamana kadar. Bu arada Ataşehir Belediye Meclisi'nden de CHP üyesi, 6 meclis üyesi yine AKP'ye katılmış. Dün böylelikle dengeler değişti deniyor Ataşehir'de. Yani oranın da yakın zamanda AKP'ye katılma ihtimali var diye Karar Gazetesi'nde bir haber vardı.
0: Evet, öte yandan da işte casusluk davası da devam etti. Aynı gün iki davada birden yargılanan İmamoğlu, Hüseyin Gün'le fotoğraf çektiren Milli İstihbarat Teşkilatı MİT başkanından 4 aydır yanıt bekliyorum. Allah aşkına hangi ülkeye casusluk yapmışım? Hadi oradan diyor konuşmasında. Yine İBB davasından tutuklu. Siyasi danışmanı Necati Özkan'la eski Telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve etkin pişmanlık ifadesi veren Hüseyin Gün, tutuklu yargılandıkları siyasal casusluk davasında üçüncü kez hakim karşısına çıkmış durumdalar. İşte bu duruşmada savunma yapan İmamoğlu da iddianın ağırlığıyla ilgili hukuki bir ciddiyet olsun. Hangi talimatı vermişim? Hangi bilgiyi kime aktarmışım? Mahkeme heyeti böyle bir soru sormadı ama bununla yargılanıyoruz. Hangi eylemle devletin güvenliğini tehdit ediyormuşum? Hangi ülkeye casusluk yapmışım? Elimizde bir şey yok. NATO buradaydı. İmamoğlu casus mu diye sorup öğrenip öyle gelseydiniz. Bu ülkede bir emekli polis canına kıyarken fon soygununun failleri korunuyor diye bir savunma yapmış. Evet, oradan da Abdullah Öcalan'dan da yeni bir mesaj olduğunu da söyleyelim. Değil mi? Onurlu barış
1: Evet.
0: olmadan demokrasi ve özgürlük kalıcı olmaz diye bir haber var.
1: Londra'da
0: İlke
1: Barış ve
0: denemedi.
1: Demokratik Entegrasyon Konferansı gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz günlerde buraya Öcalan'da mesaj iletmiş. Bana göre devrim bir iktidar alışverişi değil, inşa ederek dönüşümdür. Şiddetle kazanılmış bir özgürlük, tırnak içerisinde özgürlüğü yazmış. Kısa sürede uğruna mücadele edilen değerlerin zıddına döner. Onurlu barış olmadan demokrasi ve özgürlük kalıcı olmaz. Silahların gölgesinde ne demokrasi gelişir ne de toplumsal barış kök salır ifadelerini kullanan bir açıklama yapmış. Silahın susması bir başlangıçtır diyor Öcalan. Barış tek bir anlaşma ile veya tek bir yasa ile tamamlanmaz. Silahın susması bir başlangıçtır. Kalıcı olan demokratik toplumun inşasıdır. Silahlı çatışmadan sürdürülebilir barışa geçiş daha uzun soluklu bir siyasi, hukuki, kurumsal ve toplumsal dönüşüm ister. Bu dönüşümde asıl hedef demokratik toplumu kurmaktır demiş. Daha sonra da
0: Yani
1: uzun
0: esas olan
1: uzun
0: özgür bir toplumu inşa etmektir diyor yani.
1: demokratik entegrasyondan söz ediyor. Uzunca bir açıklama bu. O yüzden böyle bir nereden özetleyeyim diye bakıyordum. Silahlı mücadele yürütmüş kişilerin siyasi ve sivil yaşama dönüşü demokratik siyaset içinde sorumluluk alma imkanı olmalıdır. Süreç tamamlandığında bu arkadaşlarımız demokratik tartışmanın, hukukun ve sivil hayatın öznesi olacaklar diyor. Demokratik entegrasyon ile toplumun parçası haline gelmek ve silahsız, şiddetsiz dönemin pratik öznesi olmaktır bu sürecin devamı demiş.
0: Evet, Türkiye haberlerinin de şimdi burada bir ara verelim, sonra devam edeceğiz herhalde. Yani son derece çeşitli davaların devam ettiğini de casusluk davalarının yanı sıra işte çeşitli fuhuş ve uyuşturucu iddiaları, yeni gözaltılar, yeni soruşturmalar, yasa dışı bahis operasyonunda yeni gözaltılar vesaire, onlara da biraz.
1: Hayır ama Ömer Bey girme fırsatımız olmayacak. Biliyorsunuz artık çarşamba günleri bu saatte yeni bir programımız var. Dolayısıyla onun ilk programını yapacağız biraz sonra.
0: Aa, doğru. Onları da o zaman şey olarak sözünü edelim. Çok sayıda fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarından, başkentte yasa dışı bahis operasyonundan 36 yeni gözaltı olduğunu da belirterek araya geçelim, evet.
4: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
4: tüm
2: seslerine,
4: renklerine
2: ve
4: titreşimlerine.
2: Apaçık
4: Radyo.
2: Apaçık
4: Radyo.
2: Apaçık.
7: Radyo. 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Ekonomi tıkırından. Ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik.
1: Hazırlayan ve sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu.

0: Günaydın Uygar, günaydın Yunus. Merhabalar, yeni programınıza hoş geldiniz.
1: Günaydın.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Günaydın.
3: Hoş bulduk.
0: Bugün bir genel tanıtım, nasıl ilerliyoruz?
3: Bugünü şöyle planladık. Herkese günaydın. 65. yayın dönemi güzel başladı. Biz de yeni bir programla konuk oluruz Açık Gazete'ye. Bugünkü programı bu yayın döneminde yapacağımız programları tanıtmak için bir başlangıç programı olarak tasarladık. Açık Radyo dinleyicileri Uygar'ın ismine aşina. Ben de yaklaşık 20 sene olmuş. Ömer Madra 20 sene önce bir programla katıldığım Açık Radyo serüvenime. Şimdi tekrar yeni bir programla, gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik başlıklı bir programla geri dönüyorum. Uygar'la birlikte yapacağız programı. Program çarşambaları 9-9.30 Türkiye saatiyle 25 dakikalık bir program planladık. Burada aslında çeşitli yeni gelişen dünyada Next Economies, gelecek ekonomileri diye tarif ettiğimiz akımları konuşacağız, konuklar alacağız. Türkiye'den ve farklı ülkelerden bu akımların temsilcileriyle konuşacağız ve Açık Radyo dinleyicileriyle bu akımları buluşturmayı hedefliyoruz. Uygar, belki biraz daha kendimizi tanımayanlar varsa diye biraz tanıtıp ondan sonra programı konuşmaya geçelim, ne dersin?
1: Olur tabii. Herkese merhaba. Ben çevre bilimciyim. Sistem ekolojisi ve ekolojik ekonomiler konusunda da uzun yıllar çalıştım. Dolayısıyla bu konuyu özellikle bir ilgim var. Tabii beni genellikle sosyal girişimci olarak da tanıyor insanlar. Çünkü Türetim Ekonomisi Derneği'nin başkanlığını yürütürken bu türetim ekonomisini hayata geçiren goodforchance.org diye de bir sistem kurduk. Ve burada insanlar bu türetim ekonomisinin içerisinde dahil olup bir total ekonomi içerisinde yer alıp birbirleriyle bu ekonomiyi dayanışma içerisinde gerçekleştirebiliyorlar. Ama belki de en önemlisi tabii ki Açık Radyo programcısıyım.
0: Evet, onu söyleyecektim. Kaç yıldan beri de onun da bir şeyini verir misin? Dökümünü lütfen.
1: O 2009'da başladık programcıda Ömer abi şeyi çok iyi hatırlıyorum, yani seninle bir kafede oturup bütün bunların hayalini kurmuştuk ve 2009'da başladık Gezegenin Geleceği programıyla, hiç aralıksız bugüne kadar geldi. Arada Hemen Şimdi diye sabahları bir program yaptık, bilmiyorum hatırlıyor musun, bu özellikle vatandaş hareketleri konusundaydı o.
0: Evet.
1: Şimdi de devam ediyor. İşte akşamları saat 6'da Gezegenin Geleceği'nde bu akşam da buluşacağız zaten. Yunus, belki sen de bir kendini tanıtmak istersin.
3: Evet. Biz de uzun zaman önce Açık Radyo ile o programı konuştuğumuzda araştırma programıydı. Ben de araştırmacı başlamıştım çalışma hayatına. 3 dönem yapmışız Nurhan Killer'la beraber. Sonra benim de hayatım Uygar gibi aslında sosyal girişimciliğe doğru evrildi. Başlarda girişimciyken henüz sosyal girişimcilik kavramı çok Türkiye'de bilinen ve yaygın bir kavram değildi. 17-18 sene öncesinden bahsediyorum. Dolayısıyla biz kurduğumuz işletmelerle, ben farklı birkaç yapı kurdum, bir bilim eğitimi veren, Türkiye'de çocuklara, ilkokul ve ortaokul çocuklarına bir sosyal girişim. Sonra bir 98 Haber olarak şu an hala yayın hayatına devam eden bir yurttaş gazeteciliği platformu ve başka bir yönetim danışmanlığı şirketi, yetenek yönetimi üzerinde. Derken de son 12 yıldır İsviçre'de devam eden hayatımda aslında sosyal girişimciliği biraz daha İsviçre ve Avrupa merkezli formlarla daha iyi çalışmaya, anlamaya, düşünmeye başladım. Ve bu yolculuk Uygar'la birlikte yeni ekonomilerle buluştu ve şimdi de buradayız. Hemen oradan Uygar yeni ekonomilere bağlayalım istersen. Niye böyle
0: Ama
3: bir
0: ondan önce
3: pardon.
0: pardon, bir de Yalnız Uygar ve sen yoksun Yunus. İki programcımız daha var bu programda, değil mi? Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik programında. Onlara da bir değinebilir miyiz?
3: Tabii. Iraz, çok teşekkürler hatırlatma için Ömer abi. Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu, ekip arkadaşlarımız aynı zamanda. Hem Yeni Ekonomiler Konferansı'nı biraz sonra daha detaylı anlatacağız. Hem de bu radyo programının hazırlanmasında, yayınlanmasında bizlerle birlikteler.
1: Özellikle Erdem Glasgow'dan ekolojik ekonomiler konusunda çalıştı. Glasgow'da biliyorsunuz hani sonuçta İskoçya meşhur Adam Smith olgusu var. Oradan mezun olduktan sonra da şu anda yine yönetim bilimleri konusunda Sabancı Üniversitesi'nde burslu doktora programında. Dolayısıyla Erdem geleceğin ekolojist, ekolojik ekonomilerin alanında çalışacak çok önemli insanlardan biri olacak diye ümit ediyoruz. Birlikte 3 yıldır aralıksız çalışmaktan da inanılmaz mutluyuz. Burada da birlikte olmak şahane.
3: Evet, biraz da aynı şekilde fen bilimleri alanından geliyor. Biz onunla ilk çocuklar için iklim değişikliği programları çalışmak üzere buluştuk. Özellikle teorik konuları daha deneylerle pratik anlayabilecekleri düzenekler üzerinde çalışırken, ondan sonra da sosyal girişimciler üzerine aslında hem bilim alanında hem farklı disiplinlerde sadece fikirlerini teorik düzeyde çalışan değil ama pratikte de hayata geçirmek isteyen, bunu bir girişimciliğe evirmek isteyen insanlarla birlikte çalışmak üzere bir takım gelişim programları tasarlıyoruz. Iraz'a da buradan selam olsun. Evet, Uygar. Next ekonomist.
1: Evet, next economies. Şimdi şöyle
3: Neden
1: olay,
3: şimdi? Evet,
1: evet,
3: neden?
1: olay ta 24 Mayıs'ında başladı esasında. Tabii öncesi de var ama bir uluslararası türetim ekonomisi konferansı düzenledik biz Kadir Has Üniversitesi'nde. Orada sen de vardın, senin de desteğin çok önemliydi o süreç içerisinde Yunus. Bu türetim ekonomisi konferansında uluslararası bütün dünyadan değişik yeni alternatif ekonomi akımlarını bir araya getirdik. İçinde büyümeme ekonomisi vardı, simit ekonomisi vardı, donut economics diye geçiyor. Uluslararası Adil Ticaret Örgütü vardı. Kamu yararı ekonomisi vardı. Yani yaklaşık 11 değişik böyle akımı biz bir araya getirdik o konferansta. Ve biz türetim ekonomisini anlattık. Onlar kendilerini anlattılar. Böylece türetim ekonomisini de biz bütün dünyaya tanıtmış olduk. Türkiye'den başlayan bir akım olarak. Ve çok enteresan bir şey oldu. Bu insanlar kendi aralarında da ilk kez bir araya geliyorlarmış meğersem. Dolayısıyla o kadar hoşlarına gittik ki böyle işbirlikleri çıktılar. Çıktı ki bir olaydan. Sonra dediler ki bunu biz daha kapsayıcı, hepimizi kapsayan yeni bir isimle gelecek ekonomiler olarak artık yapalım. Ve sen bir zirve düzenle diye bana görev verdiler. Bu işi çok iyi yaptınız siz diye. Onun üzerine biz 1,5 yıl sonra Eylül 2025'te yine Kadir Has Üniversitesi'nde bundan tam bir yıl önce yine Yunus'un çok büyük destekleriyle Gelecek Ekonomiler Zirvesi'ni yaptık Kadir Has Üniversitesi'nde. Ömer abi de oradaydı. Bir panelde konuştu. Ömer Madra.
3: Hoş
1: Özdeş de
3: geldin.
1: oradaydı.
3: Ağırladık, dinledik aynen.
0: Evet,
3: Evet, biz de oradaydık. Katılma fırsatı bulduk.
1: çok keyifliydi. Zaten Açık Radyo'nun ortaklarından bir tanesiydi. İletişim ortağıydı o konferans, o zirvede. Ve orada çok enteresan bir şey oldu. Yani bütün bu akım, yani 60'ın üzerinde kurum vardı burada ortak olarak. Bütün dünyadan bütün ana akımlar vardı. Yani şöyle ki Oxfam Uluslararası'nın CEO'su ana konuşmacıydı. Greenpeace Uluslararası'nın CEO'su ana konuşmacıydı. Catherine Trebek ki bunlar konuklarımız da olacaklar. O da çok heyecan verici bir programda. Catherine Trebek, esenlik ekonomisinin, Wellbeing Economy Alliance'ın kurucusu ve Club of Rome üyesi ana konuşmacıydı. Ashish Kothari, yani Global Tapestry of Alternative dediğimiz bu hani küresel Alternatifler dokuması diyelim buna, tercümesi yok Türkçe ama Global Tapestry of
3: Dokuma, evet,
1: Alternatives
3: alternatifler dokuması, doğru.
1: Global Tapestry of Alternatives'in başındaki Ashish Kothari vardı ana konuşmacı olarak, ama bu arada da işte Ömer abi gibi ve Özdeş gibi bir sürü panelistimiz, katılımcımız vardı yüzlerce ve şunu fark etti herkes, ya biz geleceğiz. Bu böyle hani sınırlı alternatif falan filan bir şey değil. Biz çok güçlü bir hareketten bahsediyoruz ve bu güçlü hareket esasında ya mevcut ekonomik sistemin yerine gelecek ekonomileri çoğul olarak, çoğulcu ama hepsi aynı istikamete bakan, ekolojik ve sosyal açıdan adil bir dünya istikametine bakan ekonomilerden oluşan ya yeni bir gelecek oluşacak zaten, veya bak bir geleceğimiz olmayacak bizim. Dolayısıyla böyle buna ayınca insanlar dediler ki artık biz birlikte hareket etmemiz lazım. Birbirimizle uyum içerisinde hareket etmemiz lazım. Onun için de bunu bir foruma çevirelim ve de bu forumu Kahire'de yapalım. Gelecek Ekonomiler Forumu şimdi Nisan 3, 4, 5, 6'da Kahire'de Heliopolis Üniversitesi'nde gerçekleşecek ve burada işte bu uyumu yakalamak üzere şimdiden yüzün üzerinde partner, ortak bir araya geldi. Dolayısıyla şimdi bu konferans dünyada ortalığı yıkıyor. Ama ülkemizde pek böyle bir yatırımdan
3: Duyulmuyor.
1: haberi
3: Evet.
1: olmuyor. Onun için de Yunus sağ olsun dedi ki, ya Uygar bizim bunu anlatmamız lazım. Herkese anlatmamız lazım. Onun için gel böyle bir program yapmaya ne dersin? Onun üzerine ben de ne denir, razı oldum kaderime diyelim.
3: Yani
1: Peki, sana göre nasıl buyurun?
3: ben konferansta öncelikle çok şaşırmıştım. Hani ilkinde ve ikincisindeki ölçek, katılımcı gruplar, çeşitlilik. Zaten ikinci Kadir Has'ta yaptığımız geçen sene bu bir sonrakinin daha da büyük bir organizasyona dönüşeceğinin sinyallerini vermişti. Hatırlarsan orada da konuşmuştuk. Çok geniş ve çeşitli bir ağdan bahsediyoruz. Ama tabii dağınık bir ağdan da bahsediyoruz. Bir yandan insanların bir araya gelme, paylaşma, fikirlerini birbirleriyle zaman zaman işbirliği çerçevesinde yeniden düşünmeye ihtiyaçları olduğu çok açıkmış. Tabii bu benim tarafımda büyük bir umut meselesi. Çünkü insanların da işte haberlerde sürekli karamsar bir gidişat üzerinden okumaya başlıyoruz hayatı. Hemen hemen bütün göstergeler, ekonomik, çevresel, toplumumuzla ilgili göstergeler iyiye gitmiyor haberlerini alıyoruz her gün. Ama bir yandan da bütün bunları farklı bir şekilde tasarlamaya çalışan birçok akımın, yani aslında bizin, o büyük bizin bir araya geldiğini görmek müthiş bir umuttu kendi adıma. Ben oradan bu Next Economies ve sosyal girişimcilik programını Umudun Programı adı yaptım Uygar. Dolayısıyla her bir bölümde farklı akıma, farklı umut veren, farklı yaklaşan ve bize sadece problemlerimizi değil çözüm yollarını gösteren, küçük olsa da yavaş olsa da şu an ışık var, buradan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar diyen yapıları konuşacağız. Bu umudu yayan insanlarla birlikte konuşacağız. Hemen oradan şeye geçelim. Biraz da yani Next Economies yeni, gelecek ekonomileri yeni. Yani çok yeni değil ama bilmeyen eminim çok insan olacaktır. Biraz bunu açalım. Ne demek bu? Ne üzerinde uğraşıyor? Buradaki ihtiyaç ne? Biraz sorunumuzu birlikte tartışalım. Ondan sonra da program yapacağımız programların içeriklerine bakıp kapatırız.
1: Süper. Yani şöyle söyleyeyim. Ömer abinin, Özdeş'in burada anlattığı şey gelecek ekonomilere neden ihtiyacımız olduğunun somut göstergesi. Çünkü hakikaten çok feci bir doğanın yok oluşu, krizler çağı var. Hem ekolojik krizler var, hem sosyal krizler var. Dolayısıyla
3: Aynen.
1: bunların temelinde yatan şey nedir diye dersek, yani en kök neden nedir diye bakarsak, bunun ekonomi olduğunu görüyoruz. Şimdi ekonomi deyince de bu ekonominin hangi özellikleri bunun nedeni diye baktığımızda, birincisinin büyümenin merkeze konması. Yani böyle bir GDP fetişi diye, gayri safi milli hasıla fetişi diye bir şeyimiz var. Yani üstelik de depremle, felaketle, afetle büyüyen bir şey bu. Yani inanılmaz bir olay. Yani bu kadar saçma olabilir.
3: Ve
1: Ve
3: ayrıca Simon Kuznet'te bu GDP geliştirdiğinde ve kullanılmasını önerdiğinde lütfen bunu refahı ölçen bir şey olarak kullanmayın da demişti. Onu da hatırlatalım yaklaşık
1: üstelik
3: 20 sene önce.
1: dememesine rağmen bunu, değil mi?
3: Kendi kurucusu bile lütfen bunu bu hale getirmeyin demesine rağmen biz o hale getirdik, evet.
1: Evet, bir tanesi o. İkincisi, yani büyümenin haricinde bir de kar maksimizasyonu denen bir şey var. Yani sanki doğanın ve insanın bedellerini ödediği ve sadece kara odaklı bir yapı var. Yani buna tabii nedenlerinden bir tanesi de finansal sömürü. Yani kar elde edeceksin ki finansı karşılayabileceksin falan gibi, böyle bir feci bir döngü var. Yani finansal sömürü var. Bir de tabii sahiplik mekanizmaları var. Yani
3: Aynen.
1: kim sahip bu işletmelere? Bu işletmelerin sahipliği, şimdi biliyoruz işte, bu Tech Brothers denilen, Tech Bro denilen bir takım böyle oligarklar çıktı dünyada. Ve bunlar politikaları etkiliyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ve bu sahiplik meselesi de en önemli konulardan bir tanesi. Yani bunu bence sırf vergilendirmeye indirmek de belirli bir sorun getiriyor yanında, ama onlara gireceğiz zaten bu programımızda. İşte bunun için alternatif yeni ekonomilere ihtiyaç var. Yani büyümenin yerine, GDP'nin yerine başka ölçeklerin konması, ondan sonra bu kim ve nasıl şirketler sahip olunacak, finansal sömürünün ortadan kaldırıldığı yeni finansal mekanizmalar nasıl kurulabilir? Bunlara ihtiyaç var işte, biraz da programda galiba bunlara biz
3: Bu
1: seninle
3: konuda
1: birlikte.
3: biraz araya girebilir miyim? Bir
1: Tabii
3: merak
1: tabii.
3: ettiğim bir şey var. Şimdi bu konferansa, geçen yılki konferansa da katılmıştım. Şimdi bu bahsettiğiniz üç şey, işte kar maksimizasyonu, büyüme ve mülkiyet dediğinizde akla doğrudan kapitalizm geliyor aslında. Ben tabii işin daha antikapitalist yönünde olduğum için Next Economist'ten anladığım kadarıyla bir kısmı antikapitalist de olan, yani kapitalizm sonrası bir yaşamı, ekonomi modelini tahayyül eden şeyler olduğu gibi, bir kısmı tam öyle değil de galiba daha kapitalizm içerisinde başka modeller de olabilir diyen yöntemler herhalde, öyle değil mi? Evet, aynen. Bunu da dün Uygar senle tartıştığımız konuya geldi özdeş. Doğru, bir takım akımlar var. Aslında akımların bazıları kendi içerilerinde gruplanmış ve çeşitli savunmaları daha güçlü hale getirmiş görünüyorlar. Mesela degrowth, küçülme diye çevireceğimiz grup, bu büyüme paradigmasından tamamen vazgeçilmesini savunan bir grup. Ama yine ekonomi merkezli bakıyor. Post-growth'tan önce ekonomiyi ıslah edelim dediğimiz bir grup var. Bunlar büyümeyi merkezde tutalım ama çevresel etkilerini azaltalım ya da işte sosyal eşitsizlikler üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışalım dediğimiz bir grup var. Yani sistemi içeriden transform edelim. Ve post-growth'çular var. Büyüme sonrası akımları. Bunların hepsi aslında ekonomi merkezli bakarken sürece, bir de post kapitalistler var tanımlarda. Özdeş, senin söylediğine denk daha yakın duruyor gibi gözüküyorlar. Onlar da ekonomiyle sadece olmaz bu iş. Bu işin politik taraftaki söylemini, diskurunu, bakış açısını tamamen değiştirmemiz gereken bir yolda ilerlemeyiz diyenler, işte Naomi Klein'lar, Progressive
1: Evet.
3: International'lar gibi. Burası da ekonomi politik çalışıyor akım olarak, ama bu tanımlamalar, tabii Duygar'la dün onu konuşmuştuk, tanımlamalar tamamen gelişmekte olan tanımlamalar, hani herhangi bir bakış açısında farklılaşabilir çünkü tahmin edebileceğin üzere çok tartıştığımız bir sürü sorumuz var. Zaten programda da biraz bunları tartışmayı hedefliyoruz.
1: Evet, ama tabii orada şuna da dikkat etmek lazım. Yani bunlar, bu ayrımlar vesaire, bunlar bir kamplaşmaya dönüştüğü anda
3: Evet.
1: hareketi...
3: Sorumuz var. Zaten programda da biraz bunları tartışmayı hedefliyoruz.
1: Evet, ama tabii orada şuna da dikkat etmek lazım. Yani bunlar, bu ayrımlar vesaire, bunlar bir kamplaşmaya dönüştüğü anda
3: Evet.
1: hareketi yok eden bir noktaya doğru gidiyor. Halbuki

0: de bulmaları gerekiyor. Ve belki de işte bu Gelecek Ekonomiler Forumu da bu çeşitlilik içerisindeki bütünlüğü, birlikteliği yaratabilecek bir şey olarak görüyoruz. O açıdan da çok
1: Evet.
0: önemseniyor hareket tarafından.
2: %100.
1: Şey, son 2-3 dakikamız kaldı. İsterseniz nasıl bundan sonraki programlarda nasıl devam edeceğimiz kısmında konuşalım mı? Yani anladığım kadarıyla
2: Olur.
1: siz anlatmayacaksınız bize sadece, değil mi?
2: Hayır. Biz
1: Evet.
2: sadece bugün giriş yaptık. Konuklarımız olacak Türkiye'den ve dünyadan. Birçok akım var. Bu akımların neyi temsil ettiğini, argümanlarını, pratikte neler yaptığını, akımların çoğu pratisyen ve fiilen gerçek hayatta işler üreten akımlar. Dolayısıyla onları temsilcileriyle birlikte konuşacağız. Aslında Uygar başlamıştı. Uygar devam edelim mi oradan? Sen
0: Tabii,
2: yavaşlamış, sen
0: olur.
2: konferansa da gelen arkadaşlarımızdan bahsetmeye başlamıştın. Oradan
0: Doğru.
2: ilerleyelim.
0: Olur.
2: Konuklarımızı ve kurumlarını da böylece yavaş yavaş tanıtmış oluruz.
0: Şimdi COP'a odaklı biraz konuşacağız. COP'a kadarki süreçte. Dolayısıyla COP'a hazırlık yapan, COP'a katılacak olan bir takım bu gelecek ekonomiler paydaşlarıyla bir araya geleceğiz. Bir tanesi Türkiye'den mesela Baran Örnek var. Biz bir dünya diye onlar bir kurum kurdular. Genç iklim aktivisti ama sistem dönüşümü ve ekonomi üzerinde de düşünüyor. Ondan sonra Amitabh Behar var. O bahsetmiştim. Oxfam Uluslararası'nın direktörü ve tabii ki Oxfam'da çok önemli raporlar yayınlıyor bu konuda. Ondan sonra Tarık var. Tarık Al-Olaymi. O da özellikle inanç temelli ekonomilere bakıyor. Finans, İslami finans. Ondan sonra yine bu yani yeni finansal sistemlerin nasıl kurgulanabileceği üzerinde. Yunus istersen sen de birkaç tane
2: Evet,
0: yazalım.
2: Catherine Trebek var. Çok önemli bir isim. Ekonomi politik çalışıyor, yazar, akademisyen. Edinburgh Üniversitesi'nde dersler vermeye devam ediyor ama aslında Wellbeing Economy Alliance kurucusu, iyi oluş ekonomisi. Ekonominin insanın, dünyanın iyiliğine, gezegenin iyiliğine kurgulanması gerektiğine dair son 10 yılda en önemli isimlerden bir tanesi. Olivier Deschuter var. Olivier Deschuter yoksulluk çalışan bir isim. Son 2020-2026 arasında Birleşmiş Milletler özel raportörüydü. Ve büyüme yoksulluk arasındaki ilişkileri veriyle ve birçok sivil toplum kuruluşuyla analiz ederek somut politika önerileri geliştirdi. Umarım konuklarımızdan biri olacak. Til var, Kellerhof, değil mi Uygar?
0: Evet, o da Club of Rome'un
2: Sen de
0: program.
2: yeni katıldın Club of Roma, aynen.
0: Aynen. Ondan sonra Murat Ulu var. O da İnsanlık Güneşi Vakfı'nda çalışıyor ve özellikle hani bu felsefi yaklaşımlar üzerine çok. Bir de en önemlisi yenilenebilir enerji danışmanı. Dolayısıyla
2: Aynen.
0: biraz reel sektör, yani şu anda yenilenebilir enerji alanı bu gelecek ekonomilerin içerisinde nerede? Onları COP'a doğru konuşabileceğimiz insanlar ve daha niceleri var tabii
2: Evet,
0: ki.
2: aynen. Daha niceleri var. İlk 5 programı COP öncesi olduğu için daha çok çevre konularıyla bağlantılı yeni ekonomiler konuşalım diye düşündük. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz konuklarımızla daha çok COP ve COP öncesi konuları konuşacağız. COP'tan sonra ise yeni ekonomilerin kendi akışı ve sosyal girişimcilik akımlarıyla devam ediyor olacağız. Muhtemelen arada ikinci dönemin konuklarını da duyurmuş oluruz. Ömer abi 26 demiş, 25 dakika demişti, 27'de durdum ben Uygar.
3: Çok teşekkür ederiz. Yani COP önümüzdeki gündemin COP 31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi Antalya'da çok önemli, yani her zaman önemliydi ama burada özellikle de aktivist kanadında konferansta bulunacağı bir özel günleri olacağını da verelim. Dolayısıyla bu programın kopu

0: yönelik olarak devam etmesi KOP gelene kadar. Ondan sonra da orada KOP içinde de herhalde bulunacaksınız sizler de. Bu şekilde takibe devam edeceğiz. Yeni bir dünyanın açılışını daha önce önde gelen aktivistleri de dünyanın iktisatçıları, bilim insanları açık mektup yazarak da birleşmenin sizin de başta söylediğiniz şeylere yakın bir günün sözü de yaptık biz de onu. Bir çok önemli bildirilerle Birleşmiş Milletler'e bu çok 2030'a kadar tamamen yani bu 10 yılın sonuna kadar yenilenebilir enerjiye geçmek zorundayız. Hep birlikte mücadele etmeliyiz demişlerdi. Onları da konularımız arasında ele alacağız tabii. Peki çok teşekkür
1: Evet, çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: O
2: Haftaya
1: zaman
2: görüşürüz.
1: evet, haftadan itibaren tam anlamıyla
2: Başka.
1: başlıyoruz.
2: Aynen.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet. Görüşmek üzere. Hoşça
2: İyi
0: kalın.
2: yayınlar.
3: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
4: Gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik.
5: Hazırlayan ve sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu.

0: Açık Gazete.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Kim astı bu resmi?
5: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz.
5: Merhabalar Vasim. Hoş geldin.
6: Günaydın Vasim. Merhabalar.
4: Merhaba. Günaydın. Bu sabah çok özel bir konuğumuz var. Sayra Onur Öz. Merhaba Sayra Hanım. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkürler.
5: Hoş geldiniz.
6: Merhaba Sayra.
7: Çok teşekkürler Ömer Bey. Sizi burada tekrar sesinizi duymak çok güzel bir şey.
6: Senin sesini duymak da güzel bizim için çok.
4: Evet, evet. Bizim için de öyle. Heyecanlıyız şu an. Çok ufak bir duyuruyla başlamak istiyorum. Ferhat Kentel bu dönem aramıza katılamayacak. Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Hüsnü Kabul programımızın günü ve saatiyle Ferhat Hoca'nın ders saatiyle denk geliyor. Bu nedenle Şubat ayına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ancak Şubat ayına itibaren herhangi bir değişiklik olması durumunda Ferhat Kentel aramıza tekrar katılmaya devam edecek. Sayra Onur Öz, Ağustos 2026 Skala yayıncılık tarafından yayımlanan Yanya'dan İstanbul'a adlı çalışma kaleme aldınız. Bu kitap hem bir anı hem de bir tarih kitabı niteliğinde yazılmış. 1912 Balkan Savaşları sırasında Yanya'dan İstanbul'a yapılan bir göçü ve İnayet Hanım ile ailesinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyorsunuz. Sayra Hanım, ben size Yanya'dan İstanbul'a kitap vesileyle tanımış oldum. Ve şunu söylemek isterim ki kaleme aldığınız bu kitap okurken sizinle bir duygudaşlık kurdum. Sanki tanıdık bir ses duyuyorum gibi hissettim. Çok tanıdık bir ses. Ortak dertlerimizle ilgili. Dolayısıyla şöyle başlamak istiyorum. Bize ilk önce kendinizden bahseder misiniz? Sayra Onur Öz kimdir? Nerede doğmuştur? Hangi şartlar altında büyüdünüz? Kısaca bize çocukluğunuzdan ve gençliğinizden bahseder misiniz?
7: Evet, ben babam asker olduğu için, tabii hepimiz bir yerde doğduğumuz için, bana da Boyabat gibi bir yerde doğmak nasip olmuş. Ama kayıtlarıma Çorum diye geçmişim. Fakat Anadolu'nun her tarafını dolaşma şansına babam sebebiyle şey oldum. Yani o şansı yakaladım bir bakıma açıkçası. Kimya tahsili yaptım. Ailede işte eczacılar falan olduğu için biraz böyle bir sempatiden kaynaklanıyordu herhalde. Ama bana sorarsanız ben liseden beri sosyolog olmayı istiyordum. Kazanınca kimyaya cazip geldi. Gitmekle olana kadar çalıştım. Daha öncesi var işte, orada özgeçmişimde yazıyor. Fakat bu arada kısa filmciliğe merak sardım. Zaten edebiyata her zaman bir sempatim vardı. Öğlen tatillerinde mutlaka elimde değilse kütüphanesinde, kütüphancıda tanırdı. Oralarda devamlı öğlen tatilimi, acele yemeğimi yer şey yapardım. Yani okumaya meraklı birisiydim. Tarih özellikle. O zaman da öyleydim.
4: Kitabınızın ön sözünde hemen ilk satırlarda şunu yazıyorsunuz. Benim lise yıllarıma hatırlattı bu hemen ön sözün ilk satırları. Benim babamın ailesi Yanya'dan gelmiş. Sizin de mi aileniz Balkanlardan? Bizimkiler Selanik göçmeni. Bizim ailede Üsküplü. Yazar Necati Cumalı Florinalli'ye
7: Florina.
4: Florina. Evet. Değilmiş. Evet. Biliyor muydun? Florina mı? Florina Balkanların neresinde? Haritada bana göstersene. Bu soru ve cevap devam ediyorsunuz. Bu soru ve cevap cümleleri okul sıralarında arkadaşlarım arasında hep kullanırdı. Ama tarih derslerinde nedense Balkanlar hakkında çok detaylı bir bilgi verilmezdi. Burada nedense kelime uzayını durmak istiyorum. Bu soruyla ilgili sezgileriniz var. Osmanlı'nın son dönemine Balkanlara, özellikle Balkan isyanları üzerinde yalnızca 100 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen bu dönem neden Türkiye'de yeterince bilinmediğini düşünüyorsunuz?
7: Pek çok hatalar var. O günübirlik yapılmış hatalar değil açıkçası. Yılların birikiminin patlaması bence oradaki yenilgi. Ve hiçbir ülke yenilgilerinden söz etmez. Bizim de Balkan bilgimiz Atatürk'ün Selanik doğumlu olmasından kaynaklanıyor. Hepimiz ancak bir Selanik'i biliyoruz. Oysa ki Yanya %20 okur yazarıyla gerçekten ve bütün pek çok kişinin bir arada Yahudi, Ermeni, işte Rum, Müslüman, aklınıza gelen bütün şeyleri, ulah, hepsinin beraber toplandığı bir yer. Kozmopolit bir şehir ve oldukça da medeni insanlar. Sonraki gözlemlerim de o. Dolayısıyla bu yeniklik yazılmadığı için bize de öğretilmemiş. Oysa ki insan tarihini öğrenmeli. Eğer herkes bilseydi sanıyorum bugün biraz farklı olacaktık.
4: Evet. Peki bu tam da bu kitabın motivasyonla ilgili konuşmuşken biraz daha anlatma şansınız olur mu? Kitabı neden yazma ihtiyacınız duydunuz?
7: Evet, şimdi bir defa bir Yanyalıları ben çok sevdim. Annem her ne kadar Çerkes'se de ben baba tarafını tercih ettim. Gerçekten bir başka türlü medeniyet var onlarda. Kim ne derse desin. Belki duygusalım, kusura bakmayın ama hakikaten de öyleler. Evet. Çok sempati duydum. Ve de merak da ettim. Önce bir kadın hikayesi yazayım diye yola çıktım.
4: Bir de yani, çok özür dilerim. 20 yıllık bir çalışma oldu.
7: Evet, 20 yıllık. Sebebi şu. Evet, evet. 1877-78 yani halkın hicri takvime göre 93 savaşı dediği 1293'e tekabül eden ve hakikaten ülkenin tam batışında daha da bir etkin olan bir savaş yaşıyoruz Ruslarla. Ben o savaşta tabii ki hem doğuda olaylar var hem batıda olaylar var. Önce kitapları hem doğu olayları Çerkezler dahil okudum. Sonra batı yok. Fakat sonra düşündüm ki açıkçası çok iddialı bir projeye yapmışım yani niyet etmişim. Tarihçiler için bile zor olabilecek bir şeyi benim gibi birisi için mümkün görünmedi gözüme. Sonra ikiye böleyim dedim Balkanlar tarafını. Tercihan önce yazdım çünkü içimde gerçekten Balkan yenisi, içimde sanki tedavi olmayan kanser uru gibi durur hep, yani nasıl bir duygudur bu bilemiyorum ama hiç affedemiyorum yani oradaki şeyleri, olan olayları. Ben vatandaş 100 yıl sonra torunlarım olarak ben affedemiyorum, 3. kuşak oluyorum ben tabii gelenlerden. Evet.
4: Ve yine kitabınızın Bence okurlar için en değerli tarafı şu olabilir. Bu büyük tarihsel kırılmayı yalnızca savaşlar, antlaşmalar ve siyasi kararlar üzerinde değil, İnayet Hanım ve ailesinin hayatında açtığı o sıradan ancak çok derin yaralar üzerine anlatmaya çalışıyorsunuz. İnayet Hanım'ın çocuklarını korumaya çalışırken evini, yakınlarını ve bütün geçmişini geride bırakarak Yanya'da ayrılması, özellikle Avusturya gemisiyle İstanbul yolunda geçirdiği ilk gecede hissettiği yalnızlığı ve gerginliği. İnsan tehlikeden kurtulsa bile geride bıraktığı hayatın acısından hemen kurtulamıyor. Düşünceleriniz?
7: Evet, yani orası yazarken bana da sordu. Şöyle düşündüm yazarken, ben onun torunuyum. ne hissederdim? Yani hareket noktam oldu açıkçası. O konsantre oldum o konuya. Yılları ailesinden ayrılmış bir kız düşünün. 4 tane çocuk doğurmuş, kocası var falan. Sonra birdenbire işte eniştesinin evine gelmek mecburiyetinde kalıyor. Gerçekten o bana çok dokundu. Yani kendiliğinden oluşuyor o duygular zaten kadınların üzerinde. Ve her zaman şunu söylerim. İyi ki babaannemin annesi damadına o evi aldırtmış. Teşvikiye'deki evi.
4: Evet. Evet,
7: İyi ki. Evet. Ve ben orada o evde bulundum. Yani biliyorum çocukluğumda da bulundum. Gittim. Tatillerde de bulundum. Bulundum. Ailenizin sanki şeyiydi o. Yani tarihiydi o ev. Her tarih gibi o da yıkıldı gitti.
4: Çünkü şöyle aslında o gerginlik ve yalnızlığı çok çarpıcı bir şekilde anlatıyorsunuz.
7: Teşekkür yani
4: Cemal. Aç kapıyı Cemal aslında o ifade. Çok ufak bir alıntı okuyayım buradan yine kitaptan. 18. sayfadan. Evin insana huzun veren halini izlemek amacıyla bir an durakladığında kulağına bir ağlama sesi geldi İnayet Hanım'ın. Evin kapısına doğru yaklaşıp dinledi. Yanılmamıştı. Ses evin içinden geliyordu. Kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Harap haldeki evin kapısı şaşılacak kadar sağlamdı. Sesi daha net duyabilmek için kulağını kapıya dayadı. Ses kardeşi Cemal'e aitti. Heyecanla kapıyı yumruklamaya, bir yandan da Cemal, Cemal kapıyı aç, Cemal diye bağırmaya başladı. Birden uyandı. Öyle yüksek sesle Cemal diye bağırmıştı ki koynundan yatan Sabriye korkuyla ağlayarak uyandı. İnayet Hanım bir kabus görmüştü.
7: Evet.
4: Biraz anlatmak ister misiniz bu alıntıyla ilgili?
7: Efendim şöyle bir şey, genç ailenin tek erkek çocuğu ve üzerinde çok şeyle özenle büyütülmüş bir çocuk Cemal. Bu Balkanlarda bizim mahalle kavgaları gibi adeta bilemediğiniz bir şeyler olur. Bilemediğiniz demeyeyim de savaşa bir herhangi bir savaşta tabii ki görev alacak gençler vardır. Gençlere yönelik olaylar olur. Sadece gençlere değil, orada da yazmışımdır. Bir faili meçhul cinayetler dönemi başlar. Ve o dönemde bazen mal için alışveriş olanlar birbirini öldürür. Bazen aşk için öldürür. Ama bunların hiçbirisi katiller bulunmaz. Hatta öyle ki galiba böyle bir şey diyebilirim ki ayda 60 kişinin falan öldüğü gibi bir rakam. Yani günde 2 kişi falan öldürülüyor. Cemal de mahallenin yakışıklı, hoş bir çocuğu. Gençler geliyorlar, Rum gençleri diyelim işte. Ondan sonra orada yazıyorum zaten, evin içine giriyorlar. Ablaların evet. Çığlıkları arasında Cemal'i ağaca çıkmış yakalıyorlar, götürüyorlar gidiş o gidiş. Bu aile için çok büyük bir acı tabii gerçekten. Böyle şeyler olmuş tabii, oluyor, hep anlatılıyor evet. Zaten hikayeler. Evet. Ama bunlar babaannemin o halka yönelik bir düşmanlığı olarak tezahür etmiyor zaten, güzel olan tarafı bu. Yani oluyor böyle işler diye düşünülüyor. Bunlar sonra hatta kullanılıyor. İşte İngiliz parlamentosunda Türkler zaten bir şey yönetemiyor. Bak herkes birbirini öldürüyor işte. Osmanlı bu işi beceremiyor gibi. Yani bir şeye, propagandaya yönelik şeyler o zaman.
4: Evet. Ve yine özellikle bu kabus, İnayet Hanım'ın aslında kabus gördüğü şeyden sonra zaten kitapta bir şeye dönüşüyor. Bir tarih çalışmasını evet, dönüşüyor. Evet. Zaten şunu diyorsunuz, bu İnayet Hanım'ın hayatına
7: evet.
4: Bir kenara bırakalım ve
7: evet.
4: Biraz tarihine bakalım.
7: Evet.
4: Ben burada özellikle 1908 ve evet. 1912 yıllarındaki 3. dönem Meclisi Mebusan'ı
7: evet.
4: Çok ilginç buldum. Türk, Arnavut, Rum, Ermeni, Arap ve Bulgar, Musevi mebuslarıyla tam bir imparatorluk muzayı.
7: Doğrudur.
4: İsmail Kemal Bey, Hasan Priştina,
7: evet.
4: Esat Paşa, Toptani evet, gibi Toptani. Arnavut mebusları evet. isimleriyle aktarmanız çok hoşuma gitti. Evet. Başlangıçta Osmanlı Meclisi içinde siyaset yapan bu kişilerin zamanla bağımsızlık düşüncesine yönelmeleri imparatorluğun ne kadar kısa bir süre içinde çözüldüğünü gösteren bir çarpıcı örnekti. Biraz bahsetmek ister misiniz?
7: Tabii o bir günde olan bir şey değil, birikimler. Yani düşünün, vücudunuzda bir sürü mikrop vardır. Hatta derler ki biyologlar, biz bir mikrop torbası olarak dolaşıyoruz. Virüs ve mikrop torbası. Ama vücudunuz bağışıklık sistemini yitirirse mutlaka hastalıklar çıkar. Tabii oradaki 1789'daki Fransız devrimi bütün Avrupa'yı etkilediği gibi Balkanları da doğaldır ki etkilemiş. Ama bazı asiler olur da herkes onlara peki demez. Ama işte bu örgütlenmiş Osmanlı'ya karşı bir tavır olarak sonuçlandırılmış bir olay. Dediğiniz gibi o orada oysaki Osmanlı herkese kendince imkanlar vermiş. Yani sadrazam yapmış, sarayı almış, İstanbul'da yerler vermiş insanlara. Yani böyle bir şey düzen kurmuş, çok da güzel ama... O işte olmuyor bazen. O devam eder, siz güçlüyseniz, hani vücut güçlüyse bu mikroplar hayat bulamıyorlar. Siz gücünüzü kaybettiğiniz zaman bu iş böyle oluyor.
4: Evet ve kitabın en dokunaklı kısmına, bir başka kısmına, tabii bu kısa bir sürede bütün kitabı ele almak çok kolay değil. Fakat sadece bu Murtaza Bey'in kanal harekatına katılacak oğluya Haydarpaşa garındaki vedalaşma anını hatırlıyorum. Evet. Burada yazmışsınız zaten. Murtaza Bey ayrılığın ve yaklaşan tehlikenin ağırlığı üzülürken oğlunun gençliği verdiği heyecan ve bilinmezlikle gülümsemesi sahneyi daha da trajik hale getiriyordu. Çünkü genç adam henüz başına neyle geleceğini bilmiyordu. Bu baba oğul ayrılığı yalnızca cepheye giden bir askerin uğurlanması değil, çözülmekte olan bir imparatorluğun gençleri bilinmeze sürüklenmesini ve aileleri birbirinden koparmasının da bir simgesiydi. Biraz Murtaza Bey ile ilgili.
7: Tabii Murtaza Bey biliyorsunuz Yanya direnişine katılmış bir askeri eczacı. O dönemler doktor ve eczacı beraber okudukları için bir bakıma doktor aynı zamanda kendisi. Ve orada işte bütün uzuvlarını kaybetmiş insanları görmek, ölüleri görmek filan. Savaşın gerçekliğiyle karşı karşıya gelmiş bir insan. Buraya gelince göçle tabii devlet genç çocukları topluyor. Maalesef orada iyi bir tahsil yapmış olan oğlu da buraya gel, yani Fransızca biliyor ve Rumca biliyor. Orada bir bir okul var çok meşhur. Şimdi birden ismini yapamadım. Zomai. Evet öyle bir şey. Orada yok. Orayı da bitirmiş. Burada da ticareti Bahriye'de okumak istiyor. Hayatın denizci olacak. Bütün dünyayı dolaşacak. Böyle şeyleri çok isteyen birisi. Ama maalesef hiçbir şey olmuyor. Okuyamıyor. Ve Kanal Savaşı'na, Cemal Paşa'nın o çok saçma projesinde Kanal Savaşı'na gidiyor. Evet doğru haklısınız işte orası. Öyle. Çok dolayısıyla tabii ki babası gerçekleri bildiği için çok dedem üzüntülü, evet.
4: Ve burada aynı duada buluşma hali de var. Biraz belki bu bir son sorum olabilir size. Onunla ilgili de bahsetmek ister misiniz?
7: Tabii,
4: İki şöyle. İnsanın aynı duada buluşması.
7: Aynı duada şöyle buluşuyorlar. Arta Irmağı'nın üzerine bir kaza geçiriyorlar. Nedeni bilinmiyor. Atlar böyle bir şeyden ürker ya öyle bir şey. Bir ölümden dönüyorlar açıkçası. Ondan sonra işte orada da görüyorsunuz Yorgos dönüyor diyor ki ikisi birden Rumca zaten babaannem de bir ana dil gibi Rumcayı biliyor. Asıl kullandığı Rumca zaten. Beraberce Allah bu Tanrı bu çocukların yüzü gözü hürmetine bizi kurtardı diyor.
4: Evet,
7: yani bunlar evet. Aynı cümleler şeyde var zaten. Orada bir arkadaşım var benim, İstanbul Rumu. Onun da yardımları oldu Elizabeth'in.
4: Hmm.
7: Yani evet, onlarda da varmış. Sizde var mı dedim. Var dedi. Öyle kullandım orayı.
4: bu çok kıymetliydi. Arta Köprüsü.
7: Arta Köprüsü, evet. Arta Köprüsü, evet.
4: Şimdi şöyle... Sayra Hanım'a ben şey rica ettim, acaba kitaptan bir bölüm de okumak ister mi diye ve bizim için bir parça da seçmiş, bir şarkıcının Sezen Cin Özdemir'in seslendirdiği bir parçası, Çıkayım Gideyim Urumeli'ne şarkısı. Ona geçmeden önce Umar Bey size söz vereceğim.
6: Evet,
4: evet
6: bir lütfen. Olabilirse bitirmeden.
4: Lütfen.
6: Yani bu sohbete küçük bir anekdot sorusuyla evet. Katılmak isterim. Evet. Sayra ile Ali Öz ailesinin şimdi müteveffa olan o sevimli bir muhabbet kuşu vardı, Maviş. O da bildiğim kadarıyla daha önceki görüşmelerimizden sık sık karşılaşıyoruz sokakta da Ali ile de ve Sayra ile, Sayra Onur'la. Maviş'ten bahsediyordu bize, Açık Gazete diye dır dır konuşup dururdu bir zamanlar. Onu bize anlatabilir misin bu buluşma böylece?
7: Gerçekten bu buluşmanın en renkli yer olacak galiba. Biz bir tane muhabbet kuşumuz vardı.
4: Evet.
7: Evet, biz Açık Radyo'ya böyle aşık bir aileydik devamlı. O zamanlar daha çok, daha kolay dinliyorduk. Çünkü radyodan ulaşmak daha kolaydı bugünküne göre. Devamlı kahvaltıda sessizce mutlaka Ömer Bey'i dinlerdik. Hı-hı. Gerçekten çok kalite bir radyodu. Bu vesileyle söylemiş Hı-hı. olayım. Kültür çok önemli bir şey ve bunu bedava veriyorlardı bize.
4: Hı-hı.
7: Bunun şeyin değerini bilmek lazım. Evet. Bugün ülkedeki iklimi de Miktat Kadıoğlu'ndan öğrendiklerimle çözümlüyorum. Düşünebiliyor musunuz? O kadar güzel bir radyoydu. Neyse biz dinliyoruz. Bizim kafesin kapısı da hep açık. Muhabbet kuşumuz da geliyor, hoparlörün üzerine oturuyor. O da sessizce dinliyor. Dinliyor mu? Ya, bilmiyoruz. Biz ilgilenmiyoruz. Biz kahvaltımızla meşguluz. Ve kulağımız Ömer Bey'de. Bir gün işte bunun ismi, bize bir yardımcı kadın var. Neyse onların evine verdim bir süre. Buna Maviş isimler. İşte Maviş, Beşiktaş, Aliş. Bunları öğretmişler. Sırayla bunları söylüyor. Maviş, Beşiktaş, Aliş filan falan. Bir gün bir baktım. Bunları sıralıyor. Arkasından da insan hakları, demokrasi, barış diyor. Barış şey ya. Gerçek bu, doğru. O kadar şaşırdım ki önce kendimden şüphelendim. Yani yanlış mı duyuyorum? yoksa bende bir ruhsal bir problem mi var demeye başladım. Sonra biraz durdu, sonra yine sırayla başladı. İşte Beşiktaş, Aliş filan, Maviş. Ondan sonra yani insan hakları, demokrasi, barış. Eşim geldi akşam, dedim ki ya böyle bir durum var. Yok canım dedi, yani sen de sana öyle gelmiştir dedi. Sonra böyle onların o böyle aklına bir takılıyor, sonra söylüyorlar. Her zaman yakalayamıyorsunuz.
4: Evet.
7: Yine böyle sabahtı galiba, yine bu başladı. İnsan hakları, demokrasi başladı. Ama tabii o kendine göre söylüyor. Sonra Chomsky'nin toplantısında Ömer Bey'le karşılaştık. Dedim ki Ömer Bey, bizim bir kuşumuz var. İnsan hakları, demokrasi, barış diyor. Yok ya dedi. Adı ne dedi? Maviş. Ondan sonra Ömer Bey her sabah bir kuş sesiyle ve arkasından Maviş günaydın diyerek
4: ya,
7: Açık
4: güzel.
7: Radyosunu açıyordu. Evet. Gerçekten çok güzel anılar bırakarak aramızdan ayrıldı. Hayvan sevgisi böyle bir şey. Evet, acılarınızı güzel. İçinize gömüyorsunuz. Yapılacak bir şey ya, yok.
4: Canım benim. Çok güzel.
6: Harika bir anekdot. Çok
4: evet, gerçekten öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Buyurun.
7: Evet, şu okuyayım değil mi? Evet. Şey istiyorsunuz, pasaj istiyorsunuz. Tamam. Pardon, şöyle yapayım. Ne oldu? Böyle doğru galiba.
4: Evet, evet.
7: Yan yadan ayrıldıktan sonra hafızalarına ve albümlerindeki birkaç fotoğrafa sıkıştırdıkları geçmişlerini unutmadan, gelecek için umutlarını yitirmeden, önlerine sürülen hayatın ağırlığını büyük bir sabırla taşımaya devam ettiler. Geride kalan anılar, ilk yıllarda aile içinde ve dostlar arasında heyecanla, gözyaşlarıyla hatırlanıp paylaşılırken, aradan geçen süre ve yeni yaşamların omuzlarına bindirdiği sorumlulukların etkisiyle, eski anılar yavaş yavaş keskinliğini kaybetmeye, önemini yitirerek sıradanlaşmaya ve nihayet kalın bir sis tabakası altında kalarak unutulmaya terk edildiler. Kim bilir? Bundan sonra belki torunlarının anılarında, belki de bir kitabın sayfaları arasında yaşayacaklar.
4: Sayra Hanım, çok teşekkür ederiz. Sayra Onur Öz ile birlikteydik. Yanıya'dan İstanbul'a kitabı konuştuk.
5: Kitabın ismini bir daha söyler misin Vasim?
4: Yanıya'dan İstanbul'a kitabı. Yanıya'dan İstanbul'a kitabı.
7: Skala Yayınevi.
4: Skala Yayınevi. Skala Yayıncılık tarafından.
7: Evet, Skala Yayıncılık tarafından yapılıyor. Evet.
4: Çok teşekkür ederiz Sayra Hanım.
7: Ben size teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederiz.
7: Çok sağ olun.
4: Sezen Cin Özdemir'in seslendirdiği Çıkayım Gideyim Örmeli'ne.

0: ismi kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiqui.
1: Evet, Hüsnü Kabul'de Sayra Onur Öz'le Yan Yana'dan İstanbul'a kitabını konuşma fırsatı bulduk. Radyoyla bağlantılarında konuşma fırsatında azıcık da olsa bulduk o fırsatta ve böylece bitirdik. Biz de şimdi Açık Gazete programına son verebiliriz. Arkamızdan sevgili Günlük, radyonun içinde olup bitenleri bizimle konuşacak arkadaşlar. Duyuracaklar programların içinde neler var neler yok. Biz huzurlardan ayrılabiliriz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
10: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
11: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
12: Günaydın Didem, herkese günaydın.
11: Herkese günaydın. Galiba senin sesin geldi.
13: Evet, ama artık geliyor sanırım. Herkese günaydın. Sana da günaydın ve herkese, dinleyicilerimize de günaydın. Açık Gazete'nin ardından stüdyoyu üstüne
11: evet,
13: kabulde.
11: Evet, üstüne kabulde çok keyifli bir sohbet vardı. Onu dinledik, hemen ardından buradayız. Bir de şarkı da vardı aslında, Çıkayım Gideyim Urumeli neyle kapattılar. Fakat ben şimdi bambaşka bir coğrafyaya götüreceğim.
13: Evet, öyle görünüyor listemiz bugün, öyle gibi.
11: Evet, biraz gitarlar, biraz Jack Baba esintili oldu ama Rose Tattoo'yu dün akşam Açık Şemsiye'de quiz programında, Quiz Night'ta onlar Nice Boy çaldılar. Bu grubu da Uğur sormuştu. Ben 10. saniyesinde falan şarkının ne olduğunu tahmin edince Rose Tattoo'yu özlediğimi fark ettim. Ama bizim programa senin bunu daha çok seveceğini düşündüğüm için Bad Boys for Love dinleyeceğiz.
13: Hadi dinleyelim.

0: Avustralyalı efsane topluluk Rose Tattoo'dan Bad Boy for Love dinleyerek başladık. Sevgili Günlüğe, 30 Eylül Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlıyoruz.
1: Bu arada Rose Tattoo'dan İksan Wacken'dan yazdığı yazıda da bahsetmiş. Angry Anderson da yakın zamanda 21 Eylül 2026 yılında öldü. Oradaki şahit olduğu konserde son konseri olmuş oldu.
0: Ona da bir
1: Böylece
0: günaydın
1: Rose
0: diyerek
1: Tattoo'da, evet,
0: başlayalım.
1: aynen öyle. Hadi başlayalım şimdi. 30 Eylül Çarşamba ne var ne yok anlatmaya. 10.30'da bizden hemen sonra Açık Yeşil var. Ümit Şahin ve Ömer Madra yeşil taksonomi yeşil mi sorusunu masaya yatıracaklar.
0: Evet, hemen onun ardından da saat 11'de Yer Üzerinde programı var ve Yer Üzerinde de İstanbul'un son 20 yılda değişen sanat mekanlarını ve bu mekanların mahallelerle kurduğu ilişkiyi konuşacağız. 2000'lerin sonlarından itibaren Beyoğlu ve çevresinde ortaya çıkan küçük ve bağımsız sahneler nasıl çoğaldı? Bugün neden önemli bir bölümü artık yok? Bir sanat mekanı bulunduğu mahalleyi nasıl dönüştürüyor? Sanatçılar çoğu zaman güvencesiz koşullarda üretirken kentsel dönüşümün hangi noktasında bu dönüşümün aktörlerine dönüşüyorlar? Tiyatro, kent ve politik performansın kesişiminde çalışan oyun yazarı, dramaturg ve tiyatro araştırmacısı Deniz Başar'la İstanbul'un kültür sanat haritasına biraz da mekanların ve mahallelerin içinden bakacağız. Saat 11'de Yer Üzerinde programında.
1: Evet ve saat 12'de Walkman'le devam ediyoruz. Walkman'de bu hafta Akif Burak Atlar 80'lerin sesini biraz açıyormuş. Tracy Chapman'dan The Church'e, Tom Petty'den ABBA'ya, Eric Clapton'a, Toto'ya, Madonna'ya, Queen'e ve Men at Work'le dönemin unutulmaz şarkıları peş peşe gelecekmiş bugün saat 12 kuşağında. Arada Art of Noise'un deneysel elektroniğe ve Tina Marie'nin funk soul enerjisine de uğrayan tam bir 80'ler yürüyüşü bugün yayında olacakmış.
0: 80'lerden rotamızı Kuzey Makedonya'ya çevireceğiz. Tuna'nın Beriyan'ı programında Muammer Ketencoğlu geçtiğimiz hafta başladığı seriye devam ediyor. İki programlık bir seriydi bu. Ve Slav ve Balkan kültürlerinin iç içe geçtiği Çalgıya müziğinden örnekler dinletecek bize Kuzey Makedonya'dan.
1: Evet ve saat 14'te de Yeşilçam arkeolojisiyle devam ediyoruz. Bu sefer sinema tarihinde gerilere gidiyoruz. Sinemacı Tamer Üstel'e ithaf edilen bir program var. Bugün Utku Uluer'in programı Tamer Üstel'e ithaf ediliyor. Orhan Gencebay'ın Yeşilçam film müziklerine yer verecekmişiz. Kızılırmak, Karakoyun, Kuyu, Bir Araya Gelemeyiz filmlerinde kullanılan müzikleri dinleyeceğiz. Bugün saat 14'te.
0: Evet, saat 14.30'da Alla Turka programı var ve Alla Turka'da bu hafta Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Oğuzhan Balcı yönetiminde Duo Blanc Noir, Selin Şeker Amber ve Yudum Çetiner solistliğinde 4 Aralık 2025 akşamı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda gerçekleşen konserden Wolfgang Amadeus Mozart'ın iki piyano için konçertosunu ve Ludwig von Beethoven'ın Opus 21 birinci senfonisini dinleyeceğiz.
1: Evet ve saat 15.30'da altın saatlerle devam edeceğiz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile 2019 yılından bu yana sürdürülmekte olan kültür varlıklarının korunması, projelendirilmesi, bakım, onarım ve restorasyon faaliyetlerini konuşacağız. Mahir Polat 7 yıl gibi kısa bir süre içinde birçok tarihi eseri ekibiyle birlikte İstanbul'a, dünyaya kazandırdı. Yapılanları, yapılmakta olanları ve yapılacakları öğrenmek için de kulturalmiras.ibb.istanbul web sitesine bizi bekliyorlarmış. Altın Saatler'de 15.30'da da Mahir Polat'ı dinleyeceğiz.
0: Evet, Altın Saatler programında da dinleyebilirsiniz ilk ağızdan neler olacağını. Saat 16.30'da Sakat Muhabbet programı var. Alper Tolga Akkuş'un hazırladığı programda bu hafta ilkokul mezunu ve Serebler Partili Ahmet Murat Şeyhun'u konuk ediyoruz. Konuşma güçlüğü dışında engelinin kendisini kısıtlamadığını ifade eden konuğumuzla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanlığı hayali üzerinden engelliliğin toplum tarafından algılanışı paralelinde bir sohbet bizi bekliyor saat 16.30'da.
1: Evet, saat 17'de de Dünyanın Cazı Kuşağı ile devam ediyoruz. Bugün çarşamba ve mikrofon başında Leyla Diana Gücük olacak ve bugün gitarist, besteci Hakan Kamalı'nın yeni çıkan albümü Olimpos'u konuşacak ve çalacakmış.
0: Evet, saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Çarşamba günleri hem sabahları hem de akşam saatlerinde Uygar Özesmi'ye kulak vereceğiz ve gezegenden iklim çevre haberlerini bize aktaracak. Açık Gazete'de yeni bir köşeleri başladı. İlk bölümde bugündü. Yunus Erduran ve Uygar Özesmi canlı yayındalardı. Gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik adını taşıyor. Bu programın da podcastlerden erişilebilir olduğunu, ayrıca her çarşamba günü saat 9'da yayında olduğunu hatırlatalım. Saat 18.10'da da Açık Dergi var. İlk Sen Mavi Tuna, kentte ne var ne yok ki Eylül epey yoğun geçiyor. Kentimizde ne var ne yok, onları anlatacak bize. Hadi bir müzik arası verelim.
1: Evet, Açık Dergi'nin köşeleriyle devam etmeden önce ne dinliyoruz?
0: Steve Wright'a kulak vereceğiz. Evie.

0: Steve Wright'tan dinledik Evie. Hadi devam edelim.
1: Evet, Açık Dergi köşelerinde kalmıştık. Saat 18.50'de tarlanın, pazarın, sofranın geleceği var ve bu bölümde iklim ve gıda krizine ekolojik, ekonomik ve toplumsal bir çözüm alternatifi olarak tüm yönleriyle agroekolojiyi anlattıkları bu bölüm olacak. Geliştirdiği ekolojik tarım modeli ile endüstriyel tarımın verimlilik iddiasını çürüten bir akademisyeni Yonca Demir'i konuk olarak ağırlıyorlar. Konuk ediyorlar programlarında. Toprağı onaran, biyoçeşitliliği koruyan, iklim krizine karşı üreticinin direncini artıran agroekolojik üretim yöntemleriyle aynı zamanda herkesi sağlıklı gıdalarla beslemenin mümkün olduğunu gösteren bilimsel verileri detaylıca konuşuyorlar.
0: Evet, saat 19'da ise Agora var. Agora bu yayın dönemi itibariyle Açık Dergi içinde ve yarım saate indi Ece Zeren Aydınoğlu'nun hazırladığı programda. Bu hafta Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde önemli bir role sahip küratör, yazar ve araştırmacı Vasıf Kortun konuk oluyor. İki haftalık bir seri bu da. Bu programın ilk bölümünde kendisiyle küratörün bir sergiye taşıdığı iklim kavramından yola çıkarak mekan ve yapıt ilişkisini, edebiyattan kente uzanan disiplinler arası yaklaşımların sanattaki etkisini konuşuyoruz. Sanatın alışılageldik beyaz küpün dışına çıkma çabasına rağmen toplumla arasına giren mesafenin nedenlerini ve farklı kültürlerde üretsek de izlesek de bizi birleştiren ortak görme biçimlerimizi tartışıyoruz. Bir sonraki programda ise günümüzde sanatın tanımının zorlandığı sınırları, kurumlar, sermaye ve piyasa ilişkileri ekseninde sanatçı ve profesyonellerin yüzleştiği sansür ve otosansür mekanizmalarını masaya yatıracağız. Sansür ve otosansür galiba her konuda sıklıkla konuşmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Yani gitgide artarak diye düzelteyim bunu.
1: Evet, tabii yani. Doğru. Saat 19.30'da da tezahürle devam ediyoruz. Tezahürde bu bölümde daha çiçeği burnunda olan bir festival olan İzmir Fringe Festivali'ni konuşmuş Gülinde de Simge Ünsan ve Dicle Doğan ile birlikte.
0: Evet, saat 20'de Ahenge Hengame programı bizi bekliyor ve tüm ekip bir aradalar. Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'ın hazırladığı programda dediğim gibi tüm ekip bir araya geliyor. Pek çok programı ayrı ayrı yapıyorlar. Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç başka başka programlar yapıyorlar. Neyse, bugün caz, soul, funk ve köklerinden gelen ritimlerle buluşturan multi-enstrümantalist Koki Mea'nın müziğine kulak veriyoruz. Akbank Jazz Festivali'ndeki konseri öncesinde onun çok katmanlı müziğini dinlemek için radyoda buluşuyoruz.
1: Evet, ve saat 21'de de Akdeniz Güneşi ile devam edeceğiz. Tolga Esmer bu bölümde İranlı tar sanatçısı Kia Tabasyan'ın grubu, Kanadalı Konstantinopol grubu ile Korsikalı Polifonik grup Efiletta'nın ortaklaşa kaydettiği ve 25 Eylül'de yayınlanan Clair Obscur aşıklı albümünü dinletecek bize. Albümünü
0: evet. Saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü var ve Proto Martir grubuna kulak veriyoruz. Relatives in Decent albümlerini dinletecek bize Yosif Alay.
1: Evet, gece yarısı da Hüsnü Kuruntu var.
0: Hüsnü Kuruntu'da da Esra Önel artık bir saatlik bir programa başladı ve gece yarısına taşındı. Bugünün teması hizmet aşkıymış ve Left Field Electronic'ten Three Papa, Down Tempo ve Ambient'ın sakin sularından Cold Wave, Broken Beat ve Synth Pop'a hipnotik ritimlere uzanan bir seçki hazırlamış bizim için. Türlerin ötesine geçen bir ses yolculuğu bize bekliyor ve hizmet aşkı temasını.
1: Hizmet aşkı deyince ne çağrışım yaptı ya sende?
0: Şöyle, aslında pek çok gün içinde pek çok durumda hizmet alan ve hizmet veren olarak rollerimiz değişiyor. Esra da buraya dayandırmış. Benim de ilk aklıma bu gelmişti. Sonra böyle Instagram'daki postunu görünce ah dedim, aynı yerdeyiz. O yüzden pek uzağa düşmemişim. Senin aklına ne geldi?
1: Ben bilemedim bir böyle Z kuşağının arasında hizmet aşığı falan gibi çağrışımlar.
0: Biraz politik bir gönderimi var. Yani böyle tabii politik altyapısı da olan bir söylem bu. Fakat esasında gündelik hayatımızda hizmet meselesi çok değişkenlik gösteriyor. Bazen hizmet veren, bazen hizmet alan konumlarına düşüyoruz ya da konumlarına geliyoruz ve bunların hepsini de konuşuyoruz. Aslında gündelik hayatımızın pek çok şeyinde de davranışlarımızı da değiştiren, değişkenlik göstermesini sağlayan bir kavram.
1: Evet, gece yarısı da Hüsnü Kuruntu'da Hizmet Aşkı temalı bölümü dinleyebiliyoruz. Gece yarısından sonra saat 1'de Noy'la devam edeceğiz. Bu hafta indie rock, alternatif rock sularında gezinmeye devam ediyor Selim vesaire, Holy Motors, Aaron Joseph Russo, Biggs, Adult DVD ve Finnish Postcard gibi isimlerin yanı sıra her zamanki gibi sürpriz isimlerin çıkan son teklileri de bizi Noy'da bekliyormuş. Böyle demiş Selim vesaire.
0: Evet, bize çeşitli şeyler hazırlamış. Hatta yani bu müzikleri tahmin etme uygulamalarının da açık olmasını önermiş Selim vesaire bu gece yarısı saat 1'deki Noy için. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Son bir parçamız var.
1: Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını hatırlatalım en başta. YouTube kanalımızda zaman zaman başka yerleri ziyaret edip stüdyo dışında ziyaretler yapıyoruz ve orada İhsan Mahmi Tuna ile söyleşiler kaydediyoruz. Bazen stüdyomuzda konuklarımız oluyor. Bu hafta da yine Cuma günü saat 17'de yeni bir bölüm geliyor. Bakalım ne olacak? Hepimize sürpriz olacak.
0: Evet, geçtiğimiz hafta Tayfun Erdoğan olmuştu, evet, bir söyleşi gerçekleştirdi. Arter'deydik. Bu hafta bakalım neredeyiz? O yüzden takip alın YouTube kanalımızı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. İşte hype'tır vesairedir. Eğer öyle haklarınız varsa onları da kullanırsanız pek çok farklı insanın da önüne düşmemizi sağlarsınız.
1: Evet, bir de Substack hesabımız var, bültenimiz var, açık bülten var, hikayenin sonu COP31 var, sosyal medya hesaplarımız ayrıca var. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Ama biz son şarkımızı dinleyelim.
0: Evet, Widespread Panic grubuna kulak vereceğiz. Bu benim tutkun olduğum gruplardan haberdarsındır,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet, bu grubu sen de
0: ara ara çeşitli insanları maruz bıraktığım bu enteresan gruptan. Superstation parçasını dinleyeceğiz onların yorumuyla. Teknik Masa'da Salih Şiker vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Superstation parçasını dinleyeceğiz onların yorumuyla. Teknik Masa'da Salih Şiker vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşça

Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında

0: olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
7: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
8: Apaçık Radyo.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
10: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
11: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
12: Ben de Ömer Matra.
11: Bugün Açık Yeşil'de yönetmelik okuyacağız. yönetmelikleri de yani çok da bayılmam açıkçası hukuki metinlere. Ama bu sefer bu çıkan son yönetmelikte çok eğlendim. Onu söyleyeyim. Yeşil taksonomi yönetmeliği çıktı. Birazcık yönetmelik okuyalım bugün. Biraz eğlenelim istedim Ömer abi. Uygun mu?
12: Evet. Biz de dün zaten bir başlık olarak bundan değinirken yarın etraflıca konuşma fırsatı buluruz herhalde Ümit Şahin'le diye de söylemiştik.
11: Evet. Ama taksonomiye geçmeden bir geçen hafta vakit kalmadığı için göremediğimiz bir haberden kısaca bahsederek başlayayım. Şimdi biliyorsunuz Johan Rockström ve arkadaşlarının 2009'da ortaya attığı ve küresel ekolojik krizi takip etmemize neden olan yani onu sağlayan bir çerçeve var. Gezegen sınırları, Planetary Boundaries diye. Bunu birkaç yıldır güncelliyorlar. Yani 9 başlık altında iklim değişikliği dahil gezegenin sınırlarının nasıl aşıldığını, aşılmadığını, aşılıp aşılmadığını inceleyen bir şey bu. İlk başta, ilk 2009'da yayınlandığında 9 gezegen sınırından 3'ü aşılmıştı. Çok iyi hatırlıyorum çünkü derslerde falan da anlatıyoruz. O ilk 3'ü biyoçeşitlilikte gezegen sınırları o zaman da aşılmıştı. Azot yükü konusunda yani azot döngüsünün bozulması konusunda sınırlar aşılmıştı. Bir de iklim değişikliği konusunda sınırlar aşılmıştı. Diğer 6 başlıkta henüz ya aşılmamıştı ya da değerlendirme yetersizdi. Şimdi son birkaç yıldır bunu her yıl güncelliyorlar ve birkaç yıldır şöyle bir durum ortaya çıktı. Yılda bir sınır daha aşılıyor. Yani 3-4 oldu, sonra 5-6 oldu. Şimdi bu seneki son güncelleme, genelde de yine hep COP'lardan önce bu güncellemeler yayınlanıyor. Bu sene 9 sınırdan 7'sinin artık aşıldığı ortaya çıkmış durumda. Eklenen bu sene okyanus asitleşmesi. Okyanusun asitlenmesi de aşmış durumda sınırı. Ki burada ölçüm, hani bazıları ölçülmüyordu da ölçülmeye başladığı için mesela kimyasal kirlilik o yüzden eklenmişti. Bu öyle de değil. Bu eskiden beri ölçülüyor ve gerçekten aşmış durumda sınırı. Yani bundan daha kaygı verici ne olabilir bilmiyorum ama tabii herhangi bir şekilde haber olduğunu falan hiç sanmıyorum. Yani ne olacak ki, gezegenin sınırları aşılsa ne olacak, değil mi?
12: Zaten. Aynen öyle. Bir de tabii ormanlarla ilgili, ormanların onarımı, geri getirilmesi falan konusunda da önemli bir açıklama da vardı. Yani dünyanın ormanlarını restore edebilmek için, öyle de denebilir herhalde, imkanlar giderek kapanıyor, pencere kapanıyor diye Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün, FAO'nun bir açıklaması var. Jonathan Watts yazmıştı Guardian'dan. O da son derece iç karartıcı bir durum. Yani giderek kapanan bir pencere, karanlığa açılan bir pencere değil. Evet. Çok vahim bir durum var yani. Birleşmiş Milletler'in yeni raporu. Yani 489 milyon hektar orman 1990'dan beri silinip süpürülmüş ve daha da büyük bir alanda yıkıma uğramış deniyor raporda. Onun için de bir numaralı önceliklerden, yani en önde gelen önceliklerden biri olarak bütün dünya hükümetlerine uyarı veriyor. Orman restorasyonu. Bunu da ekleyeyim.
11: Bu gezegen sınırlarıyla meselesini de şöyle bitireyim. Şimdi hangi sınırlar aşıldı? Yani aşıldı da şu demek, güvenli insanların yaşayabileceği güvenli bir sınır var. Belli göstergelerle bunlar ölçülüyor. O sınırların içinde miyiz? Yani hala idare edebilir miyiz ve geri döndürebilir miyiz? Yoksa artık geri dönülmeyecek kadar büyük bir sınır aşımı mı var? Bu ölçülüyor. Aşılmış olanlar iklim değişikliği, biyosfer bütünlüğü ya da işte biyoçeşitlik kaybı. Zaten bu çok eskiden beri korkunç durumdaydı. 6. büyük yok oluş başladı. Toprak kullanımı değişiklikleri, bunun içinde çölleşme vesaire var tabii. Su krizi, azot ve fosfor döngülerinin bozulması ve kimyasal kirlilik, buna plastik de dahil olmak üzere. Bunların hepsi aşılmıştı zaten. Bir de buna bu sene okyanusların asitlenmesi ekledi. Sadece iki şey aşılmadı. Birincisi ozon tabakasının incelmesi. Ki bu zaten iyiye doğru gidiyor. Hani dünyada insanların önlemeyi ya geri çevirmeyi başardığı tek ekolojik kriz. Bir de hava kirliliği. Ama hava kirliliği ile ilgili de şöyle bir uyarıda bulunuyorlar. Hava kirliliğini küresel olarak ölçtüğümüz zaman sınır aşılmamış gibi görünüyor ama belli bölgelerde çok kötü durumda. O yüzden bunu da çok şey yapmamak lazım. Yani aslında bir tek ozon tabakası iyiye gidiyor. Onun dışında her şey kötüye gidiyor. Ama tabii bunu engellemek için devletler, hükümetler çok önemli işler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de yeşil taksonomi yönetmeleri yayınlamak. Evet, çok yani heyecan verici işler. İklim kanunundan sonra Türkiye'de ve yeşil mutabakatla ilgili bir eylem planı yayınlanmıştı. Onun bir tür çıktısı olarak da yeşil taksonomi yayınlandı. Şimdi biraz baştan başlayalım. Direkt eleştirilere geçmeyelim. Yeşil taksonomi nedir, ne işe yarar?
12: Ne demektir? Evet.
11: Yani ne demek şimdi yeşil taksonomi? Gerek var mı yok mu şimdi? Aslında benim en sonda soracağım soru bu. Onu başta söyleyeyim. Böyle bir taksonomiye ne gerek vardı? Yani böyle yapacak olduktan sonra diye soracağım ama önce nedir taksonomi? Şimdi aslında ben bu benim en çok eleştirel durduğum şeylerden biri bu. Biyolojide ve ekolojide kullanılmış ve bu amaçla kullanılmaya başlamış bazı kavramların böyle her tarafa yayılması. Yani mesela ekosistem lafının işletmeciler tarafından, iş dünyası tarafından kullanılmasına hiç hoşlanmıyorum ama her şey ekosistem, biliyorsunuz. Yani araç ekosistemi, yok bilmem ne finansman ekosistemi falan, her tarafa ekosistem diyorlar. Şimdi ekosistem bildiğiniz gibi ekosistemdir. Yani ekolojide canlı ve cansızların bulunduğu, etkileşim içinde olduğu bir bütün. Şimdi taksonomi de aslında Linnaeus'tan beri, Carl Linnaeus'tan beri malum, organizmaların sınıflandırılmasına yarayan bir bilim dalıdır. İşte Homo sapiens olması gibi insan türünün bir taksonomiye tabi tutulur ve türler birbirinden ayrılır. Zaten mesela geçenlerde onu biz açık yeşilde konuşamadık ama Güney Amerika'da yeni bir kedi türü mesela saptandı. Onun diğer kedi türlerinden, yabani kedi yani, diğer yabani kedi türlerinden ayırmak için bir takım kriterler kullandılar, değil mi? Taksonomide olay kriter kullanmak. Yani bir şeyin mesela balık mı kuş mu olduğunu anlamak için yüzüyor mu uçuyor mu diye bakıyorsunuz. Eğer hani büyük ihtimalle yüzüyorsa kuş değildir. Yani bunun gibi bir mantıkla taksonomi yapıyorsunuz. Tabii şimdi bu taksonomi de aynı ekosistem gibi işletmeciler tarafından ve mühendisler tarafından ele geçirildi. Şimdi her türlü sınıflamaya taksonomi deniyor ama bu bildiğiniz sınıflama aslında. Neyse. Şimdi bu taksonomi de yine tanımlara dair bir şey söyleyeyim. Bir taksonomi yapılırken, yani bir tür diğer türden ayrılırken mesela taksonominin hakiki halinde içerme kriterinden daha önemli olan dışlayıcı kriterdir. Şimdi bu ne demek? Yani demin verdiğim örneği biraz ileri götüreyim. Mesela balina ile diyelim ki köpek balığını birbirine çok benziyor. İkisi de büyük. Özellikle de hani daha bir diyelim ki katil balina gibi daha küçük bir balina türünden bahsediyoruz. Acaba bu balina mı yoksa şey balık mı yoksa memeli mi diye bakıyorsunuz. Eğer bakarsanız ki balina da yüzüyor, denizde yaşıyor, köpek balığına da benziyor, yüzgeci var falan dersiniz ki, ya da yunus diyelim, dersiniz ki bu bir balık. Şimdi burada dışlayıcı kritere gidiyorsunuz ve onun aslında bir memeli olduğunu saptıyorsunuz. Değil mi? İşte yumurtlamıyor vesaire vesaire, bir takım dışlayıcı kriterler koyuyorsunuz. Şimdi aynı şey her türlü sınıflamada ya da taksonomide geçerli olması gerekir. Yeşil taksonomi ne demek? Yani niye bir yeşil taksonomi yapılıyor ekonomi alanında ya da idare alanında diyelim? Çünkü ülkeler bu iklim değişikliği ve diğer işte biyoçeşitlik kaybı vesaire gibi konularda belli ekonomik faaliyetlerin iyi olduğunu ilan etmeyi, yasal olarak ilan etme ihtiyacı duyuyorlar. Niye böyle bir ilan ihtiyacı var? Çünkü bunları teşvik edecekler, değil mi? Yani bir takım mesela güneş enerjisi iklim değişikliğini önlemek için iyi. Biz o yüzden ona ekstra teşvikler veriyoruz. Diyelim ki piyasa mekanizmalarında ona bir işte bu şey denen, bizde liyakten mekanizması denen, alım garantisi veriyoruz mesela, teşvik veriyoruz. Ya da ona bir finansman sağlayacak bir banka bakıyor, güneş enerjisi ise sağlıyor, kömür ise sağlamıyor, değil mi? Bunu sağlamak için, bunu bir yasal çerçeveye oturtmak için Avrupa Birliği ilk bunu icat etti ve yeşil taksonomi diye bir liste, aslında bu yönetmelikten önemlisi liste kısmı, bizim yönetmeliğinde ekinde yer alan liste. Burada bir liste yapılıyor ve bu listede yer alan ekonomik faaliyetler yeşil, yer almayanlar yeşil değil olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla
12: taksonomi ne demek aslında? Sınıflandırma, tasnif gibi bir
11: tasnif,
12: şey.
11: Yani. Tasnif, evet. Şimdi burada şöyle tasnif ediyor. İşte diyelim ki enerji üretim faaliyetlerinden sayılanlar yeşildir. Dolayısıyla banka yeşil taksonomiye bakıyor. Ha, bu burada varmış, kriterlere de uygunmuş diyor ve onu ona ekstra finansman sağlıyor. Şimdi bundan ibaret. Dolayısıyla burada neye bakarsınız siz? Yani orada yoksa bir şey, diyelim ki olmayanı söyleyeyim size, dışlayıcı kriter. Kömürlü termik santral bizim yeşil taksonomide yok. Demek ki kömürlü termik santrallara bir finansman verilmeyecek bankalar tarafından. Ama bu şu demek değil, yani bu listede yer alan, yer almayan ekonomik faaliyetler yasaklanıyor, kimse bunları yapamaz diye bir şey yok. Yani bu taksonomide yer almadığı için kömürlü termik santrallar kapatılmıyor. Bunlara para verilmesi, finansman sağlanması da yasaklanmıyor. Eğer bir banka buna, yeni bir kömürlü termik santrala finansman sağlamak istiyorsa sağlar, ama yeşil finansman sağlayamaz. Yani o kömür finansmanı sağlamış olur. Şimdi benzetmeyi biraz daha abartabilir miyim Ömer abi? Biraz daha şey yapacağım. Çünkü bu o kadar saçma ki, yani saçma olduğunu anlatmak için farklı benzetmeler yapma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi bizim halk sağlığında sağlığın geliştirilmesi diye bir alan vardır. Health promotion diye geçer. Burada özellikle sağlık davranışları sınıflandırılır ve sağlık davranışları, yani bu da taksonomi lafı kullanılmıyor ama onun gibi bir şey, bir sınıflandırma yapılır ve sağlığa uygun, sağlık için iyi olan davranışlar sayılır. Şimdi mesela birkaçını söylüyorum. Aşırı güneşte kalmaktan kaçınmak, düzenli diş fırçalamak, kişisel hijyen kurallarına uymak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, yeterli su içmek, dengeli ve yeterli beslenmek. Şimdi bunlar birkaçı sağlık için iyi olan kriterler, şeyler, davranışlar listede var. Şimdi bunların arasına şunu koydu, bunları teşvik edecek bakanlık. Zaten bakanlık bunları teşvik ediyor. Sigaradan uzak durmak da mesela bunların arasında. Dolayısıyla bakanlık ne yapıyor? Sigara bıraktırma programları için klinikler açıyor. Bizim radyoda da duyduğumuz tarzda kamu spotları yayınlıyor falan, değil mi? Yani bundan uzaklaşmak evet. için. Şimdi düşünün ki bu listede sigara içmek olsaydı ve gazlı şekerli içecekleri içmek de bu listede olsaydı. Ama deseydi ki bakanlık, yani bunları belli kriterlere bağlıyorum, yani buraya koyuyorum ama sigara içmek ve gazlı şekerli içecek içmeyi, kola içmeyi. Ama diyorum ki hani çok içilmediği takdirde hani 5 sigaraya kadar falan diyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bunu dediğini düşünün. Şimdi ne yapacak Sağlık Bakanlığı? O zaman kola içmeyi teşvik edecek aslında. Kola içmeye yönelik diyelim ki reklamları teşvik edecek vesaire, ama diyecek ki az için.
12: Evet.
11: Şimdi bizim yeşil taksonomi aynen bu.
12: Bizde yeşil taksonomi, yeşil sınıflandırma.
11: Evet,
12: yani.
11: Yeşil sınıflama yaptıkları aynen bu. Şimdi direkt İklim Değişikliği Başkanlığı'nın web sayfasından okuyayım. Diyor ki 2021 yılında yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında hazırlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği hangi yatırımların çevresel açıdan sürdürülebilir olduğunu belirlemede yol gösterici olacak. Sanayicilerin uluslararası yeşil finansmandan daha fazla pay alabilmesine olanak sağlarken piyasada şeffaflığı arttırarak, bakın burası çok önemli, tırnak içine almışlar, yeşile boyama riskini engelleyen ortak bir dil ve değerlendirme kriterleri sunacak. Yani neymiş? Greenwashing'i.
12: Greenwashing, yeşil badana diyoruz biz.
11: Yeşil evet. badanayı engellemekmiş amaç. Ne güzel değil mi?
12: Şimdi bizimle dalga geçer gibi değil mi?
11: Birileri bizimle dalga geçiyor, evet. Şimdi yeni düzenlemeye göre bu bir ekonomik faaliyetin taksonomiye uyumlu olabilmesi için 6 çevresel hedeften en az birine katkıda bulunması ve diğerlerine de önemli ölçüde zarar verme. Yani bir alt tane kriter var. İşte sera gazı salımda neydi bunlar? Sera gazı emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ve biyoçeşitliğin ve ekosistemlerin korunması ve restorasyonu. Bu 6 çevresel hedeften birine en azından uyacak bu faaliyet. Diğerlerine de önemli ölçüde zarar vermeyecek. Yani böyle bir içerici ve dışlayıcı şey koymuşlar. Bir de asgari sosyal koruma önlemlerine uyması gerekecek. Yani adalet kriteri de var ki bunların hepsi Avrupa Yeşil Taksonomisi'nden çeviri bu arada. Onu da söyleyeyim. Zaten şeyin tamamı, yönetmeliğin ve eklerin tamamı büyük ölçüde çeviri. Maalesef. Yani Avrupa Yeşil Taksonomisi de böyle. Yani onu da söyleyeyim. Sonuçta yeşil büyüme vizyonuna hizmet edecek ekonomik faaliyetlerin çerçevesi çiziliyor diyor. Bu arada bir sürü şey var, raporlama kriterleri falan filan, oralarda da bir takım ilginç şeyler var ama asıl şuna geçeyim, yönetmeliği açtım şimdi. Yönetmeliğin 4. bölümünde teknik tarama kriterleri diye bir şey var. Şimdi şunu diyor, yani bir liste yayınlıyoruz ekte ama diyor bu listede yayınlanan her şey yeşil demek değil. Yani şimdi bunu söylemiyoruz ama bir teknik tarama kriterleri listesi yayınlayacağız daha sonra. O teknik tarama kriterlerindeki esaslara uygun olarak, yani o saydığımız şeyin yeşil olup olmadığı ortaya çıkacak. Peki kim bunu belirleyecekmiş bu teknik tarama kriterlerini? Bu yönetmelikte yer verilmemiş. Sadece kim verecek? Başkanlık tarafından belirlenecek. Yani başkanlık Şimdi aynı ETS yönetmeliği gibi. ETS yönetmeliğinde de hatırlarsınız, bir ETS çıkartılıyor fakat her şeyi başkanlık belirliyor. Burada da yani tamamen siyasi otorite belirliyor. Yani siz madem her şeyi siyasi otorite, hükümet belirleyecekti, niye yönetmelik çıkartıyoruz ki zaten? Yani o zaman yönetmeliğe gerek yok. Şimdi direkt eklere geçeyim. Şimdi eğlence başlıyor. Burada sera gazı emisyonlarının azaltılımı ile ilgili faaliyetler listesi var. İşte önce ormancılık faaliyetleri, sulak alanların restorasyonu falan var. Sonra imalat faaliyetleri. İşte imalat faaliyetlerinden birkaç şey okuyacağım. Çimento imalatı, alüminyum imalatı, demir ve çelik imalatı, hidrojen imalatı ve vesaire gibi birkaç şey var. Yani bütün imalatlar yok dikkat ederseniz. Çimento, alüminyum ve demir çelik var burada. Geçiş faaliyeti olarak yer verilmiş. Sonra enerji faaliyetleri, enerji faaliyetlerinde fotovoltaik teknolojisi kullanılarak elektrik üretimi yani güneş, rüzgar, dalga, hidroelektrik, jeotermal falan diye sayıyor. Sonra geliyoruz biraz aşağılara. Burayı okuyacağım izninizle. Yakıt
12: Estağfurullah.
11: döngüsünden kaynaklanan minimum atıkla nükleer süreçlerden enerji üretmeye yönelik ileri teknolojilerden ticaret öncesi aşamaları, yani nükleer enerji üretimi için gerekli her türlü şey demek istiyor. Ve bir sonraki madde mevcut en iyi teknolojiler kullanılarak hidrojen imalatı da dahil olmak üzere elektrik ve veya ısı üretimi için yeni nükleer enerji santrallerinin inşa edilmesi ve güvenli bir şekilde işletilmesi geçiş faaliyetiymiş bu da. Bir sonraki madde mevcut tesislerde nükleer enerjiden elektrik üretimi. Bir sonraki madde fosil gaz yakıtlardan, doğal gaz ya da fosil gaz yakıtlardan elektrik üretimi. Bu da geçiş faaliyeti. Devam ediyorum. Atık yönetimi, sonra fosil gaz yakıtlardan ısı, soğutma, güç kojenerasyonu var. Sonra ulaştırma faaliyetlerine geliyoruz. Burada işte demiryolu vesaire var. Sonra arada şu var. Karayolu ile yük taşımacılığı. Kamyon, tır falan yani. Sonra devam ediyoruz. Bilgi ve iletişim faaliyetleri başlığı altında veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler. Yani veri merkezleri. Nasıl?
12: Veri merkezleri de var öyle mi?
11: Oo tabii
12: Yani
11: tabii olmaz mı? Yok yok. Kamyonlar.
12: kulaklığın susuzluğun baş şeyi olarak gösteriliyor, bilimsel olarak da ispatlanmış
11: Ya
12: durumda.
11: kamyon Ömer abi kamyonları koymuşlar. Yani ne diyeyim bilemedim yani. Gerçekten bilemedim. Elektrikli araçlar özellikle yok. Düşük karbonlu karayolu taşımacılığı başlığı altında var ama hani özellikle anmamışlar. Neyse. Sonra uyumda da aynı şeyler var. Onları atlıyorum. Şimdi geliyorum en eğlenceli bir diğer kısma. Döngüsel ekonomiye geçişle ilgili faaliyetler. 1-1 yani dakika 1 gol 1 yani 1.1 plastik ambalaj ürünleri imalatı. Nasıl?
12: Söylenecek hiçbir kelime bile
11: Plastik
12: bulamıyorum.
11: ambalaj ürünleri yoluyla döngüsel ekonomiye geçiş sağlayacakmışız. Nasıl oluyor? Çünkü plastik ambalaj ne kadar çok üretirseniz onları geri dönüşüm tesislerinde güya geri dönüştürdüğünüz için herhalde döngüsel ekonomi yapmış oluyorsunuz. Ya bu kadar deli saçması bir şey gerçekten olamaz. Bu taksonomi hani yani ilkokul ödevi demek abartılı olur diye lise ödevi diyeceğim yani. Ancak hani lise ödevi düzeyinde yapılmış bir şey. Şimdi diyeceklerdir ki AB şeyinde olduğu gibi işte kriter koyacağız. İşte fosil gaz santrallerinde şöyle bir verimlilik olması lazım. Yok nükleerin böyle olması lazım. Yok bunun işte bilmem nenin şöyle. Bir tek dışlayıcı şey var koskoca yönetmelikte. O da katı fosil yakıtlar. Yani yönetmeliğin 4. bölümünde 11. maddenin 2. fıkrasında şöyle diyor. Başkanlık tarafından belirlenecek teknik tarama kriterleri doğrultusunda katı fosil yakıtlar kullanılan üretim faaliyetleri çevresel açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetler olarak değerlendirilemez diyor. Ama bak fosil yakıtlar bile demiyor. Yani sadece kömürü dışlamışlar.
12: Kömürü dışlamış oluyorlar,
11: Petrolü bile
12: evet.
11: dışlamıyor. Yani petrolden elektrik üretilmediği için yazmamışlar ama petrolü de dışlamıyor. Zaten kamyonu koyduğuna göre dışlamıyor yani. Ha bu kadar yararsız, bu kadar anlamsız bir yönetmelik çalışması olamaz. Yani tamamen yanlış, tamamen baştan aşağı bütün şeyleri kriter koyacaklar tabii bunlara. Mesela çimento ve demir çelik imalatını koymuş. Çünkü niye? Şimdi kriterlerde belli tür demir çelik ve belli tür çimentoyu ayrıştıracak herhalde ama nasıl ayrıştıracak belli değil yani. Onu sen yönetmeliğe koymadığın sürece her türlü siyasi etkiye açıksın demektir. Bu sene kriteri şu yaparsın, ertesi sene kriteri değiştirirsin. Yani dolayısıyla bunları buraya koymak, demir çeliği, çimentoyu vesaireyi son derece mantıksız. Yani diyorlar ki bunlar işte yenilenebilir enerjinin üretiminde kullanılıyor mesela çimento, o yüzden koyduk. Yani koymasaydınız bilmiyorduk zaten. Ömer abi ne diyeceğim bilemedim. Plastik ambalaj, doğalgaz santralleri, nükleer, yani bunların bir de diğer beş, yani bunları sera gazı azaltımına faydası olduğunu düşünerek koymuşlardır. Mantık odur. Ama diğerlerine zarar vermemiş oluyor yani. Biyoçeşitliliğe, şuna buna. Hiçbir şeye zararı yok. Ne nükleerin ne bir fosil yakıtın.
12: Peki doğalgaz o da var değil mi?
11: Tabii, fosil gaz olarak yazmışlar
12: Fosil gaz
11: içinde.
12: olarak yazılmış. Yani Biyanet'te çıkan bu bir analiz vardı bunun üzerinde. Senin de yorumların var. Profesör Doktor Türkeş de bu konuda bayağı açıkça söylemiş yani doğalgaz ve nükleerin yeşil tırnak içinde yeşil sayılması dünya çapında da çok olumsuz karşılanan bir şey demiş yani.
11: AB yeşil taksonomisinde de var zaten. O zaman da kıyamet kopmuştu ama
12: Evet.
11: yani işte çeviri yaptıkları için arkadaşlar aynen almışlar ama yani çeviri yapmasalar da alırlardı zaten. Çünkü belli çıkar çevreleri bunları sürekli takip ediyor. Yani plastik ambalajın burada olması hangi çıkar çevresinin burada olduğunu gösteriyor.
12: Plastik ambalaj yani en kirletici ve yıkıcı iki endüstrinin burada
11: Bir de bak,
12: kolaylaştırıcı olarak
11: plastik imalatı da değil. Bak dikkat edin. Plastik ambalaj imalatı. Mesela diğer plastik imalatları değil mi o zaman? Niye ambalaj? Çünkü ambalajı kurtarması gerekiyor ya. O
12: Evet.
11: yüzden taksonomiye koyuyor. Yani neyi kurtarmak istiyorsa, neyi yeşil yıkama için, yeşil badana için kurtarmak istiyorsa onu
12: Evet.
11: koyuyor aslında. Yani dışlayıcı olması gereken, yani dışarıda bırakılması gerekenleri içeri almak buradaki asıl amaç. Yani amaç aslında plastiğe, nükleere, gaza finansman sağlamak aslında. Yeşil finansman adı altında. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bir yeşil badana yönetmeliğidir. Başka da bir şey değildir yani.
12: Evet, bu çok ciddi bir eleştiri konusu olması gerekiyor. COP31'e doğru yakınlaşan hızlı adımlarla giderken bu son derece kaygı verici bir yani alay konusu olması bir yana kaygı verici de tabii bir yeşil badana şeyi senin de açıkça belirttiğin gibi yani.
11: Maalesef, evet. Yani bakalım COP31 yolunda Türkiye gerçekten kendisini iklim lideri olarak gösterecek bir adım atacak mı? Yani taksonominin çıkması başlığı nedeniyle bir olumlu adım olarak görülüyordur şimdi eminim. İçeriğine bakmadığınız zaman ne güzel yeşil taksonomi çıktı, iklim kanunu da çıktı, ETS yönetmeliği de çıktı. Bütün kağıt üstündeki çekler atılıyor böyle. Ama gerçekten ileri giden Türkiye'de tek bir şey var. Yenilenebilir enerji kurulumlarının artması açıkçası. Mesela İklim Haber'de bir onunla ilgili haber vardı. Ağustos ayı itibariyle kurulu güçteki payı güneş ve rüzgarın %34,2'ye yükselmiş. 43.348 megawatt. Bu son derece iyi. Ama Türkiye'de maalesef yıllardır olduğu gibi bu alanda atılan tek olumlu adım yenilenebilir enerji kurulumlarının artması. Onun dışında ne emisyonlar ne bu tür yönetmeliklerde falan hiçbir şeyin doğru düzgün ilerlediği maalesef yok. Yani bunu da söylemek çok acı tabii. Tam
12: Acı Amasya
11: COP31
12: konuşmak üzere.
11: şeyinden önce ben hala umutlu tarafımı koruyarak diyorum ki belki de bir yeni kömür santralı yapılmama açıklaması, bir plastik atık ithalatını yasaklama adımı falan hala gelebilir. Bu arada mesela Almanya fosil yakıtlardan çıkış yol haritası açıkladı. Yani bu son derece önemli. Daha önce galiba Hollanda ve Kolombiya dışında açıklayan yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam ya da bir ülke daha olabilir. Dolayısıyla bu çok olumlu bir adım. Mesela Türkiye'nin de aslında en azından bir fosil yakıtlardan çıkış yol haritası hazırlayacağını açıklaması bile iyi bir şey olurdu ama
12: Bu da yok.
11: henüz
12: Yok.
11: badanaya devam yani maalesef
12: Maalesef.
11: durum bu. Evet, programı bugün de böyle bitiriyoruz. Gelecek hafta daha güzel haberler inşallah veririz.
12: Görüşmek üzere. Hoşça
11: Hoşça
12: kal.
11: kalın.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
10: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Dünyanın cazı. Hafta içi her gün saat 17'de
1: Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak, Sanat Deli Orman, Leyla Diana Gücük, Ceyhan Usanmaz ve Harun İzer.
2: Biz şimdi Açık Radyo'da ne için destek istiyoruz ve destek olunca ne olmuş oluyor? Onu birazcık anlatalım isterseniz.
3: Lütfen.
2: Şimdi Açık Radyo bildiğiniz gibi Türkiye koşullarının doğal bir ürünü sayılamayacak mucizelerden bir tanesi. Bir kültürel sapma olarak değerlendirebileceğimiz, aslında var olmaması gereken bir yer. Bunun var olmaya devam etmesi gerekiyor. Bunun da mümkün mertebe sponsor ve reklamdan bağımsız olarak var olmaya devam etmesi herkesin çıkarına. Çünkü gerçekten iyi haber veren, iyi müzik, iyi her şey yayını yapan bir radyonun günümüz Türkiye'sinde ve dünyasında bu sponsor ve reklamlara ne kadar az bağlı olursa bunu o kadar iyi yapabileceği gibi temel bir gerçeklik var diyebilir miyiz?
1: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
4: Apaçık.
1: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugün 65. yayın döneminin ilk programında Murat Güvenç ve konuğumuz Deniz Başar ile birlikte İstanbul'da sanat mekanlarının son 20 yıldaki dönüşümünü ve bu mekanların mahallelerle ilişkisini konuşacağız. Küçük ve bağımsız sahnelerin nasıl ortaya çıktığına, birçoğunun neden kaybolduğuna bakacağız. Bir sanat mekanının bulunduğu mahalleyi nasıl etkilediğini, kendileri de çoğunlukla güvencesiz koşullarda çalışan sanatçıların zaman zaman kentsel dönüşümün aktörlerinden birine nasıl dönüşebildiğini de tartışacağız. Evet, bütün bunların içinde bir topluluğun aynı mekanda yıllarca üretmeye devam etmesinin bize İstanbul hakkında ne anlattığını da konuşacağız aslında. Özellikle 2000'lerin sonlarından itibaren Beyoğlu ve çevresinde çoğu üniversite tiyatro kulüplerinden gelen gençlerin kurduğu küçük ve bağımsız sahneler bu hikayenin bir dönemini oluşturuyor aslında. Bir daire kiralanıyor, bir depo sahneye çevriliyor. Birkaç sanatçı bir araya gelip kendi mekanını yaratıyordu. Bugün bu sahnelerin önemli bir bölümü artık yok. İstanbul'un kültür sanat haritası da bu süreçte değişti. Küçük ve bağımsız mekanların yanında daha büyük, daha kurumsal kültür merkezleri ve alışveriş merkezlerinin içindeki sahneler giderek daha görünür hale geldi. Ama bu dönüşümün içinde başka bir hikaye de var. Bütün bu değişime rağmen kendi mahallesinde, kendi mekanında üretmeye devam eden topluluklar var hala. Burada sanat mekanının hikayesi de ister istemez mahallenin hikayesine de bağlanıyor. Çünkü bir sanat mekanının kentte var olabilmesi yalnızca sanatçıların ne ürettiğiyle ilgili değil. O üretimi yaptıkları yerin, yapının, kiranın ne olduğu, binanın mülkiyetinin kime ait olduğu, imar planında o yapının nasıl tanımlandığı, mahallenin kimler için değiştiği ve sanatçıların bu değişimin neresinde durduğu da aslında bu hikayenin bir parçası. Başlarken söylediğim gibi bugün konuğumuz oyun yazarı, dramaturg ve tiyatro araştırmacısı Deniz Başar. Deniz'in çalışmalarında tiyatro ile kent sürekli birbirine değiyor. Çünkü Deniz lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'ndeki yüksek lisansında 2000'lerden sonra Türkiye'de ortaya çıkan alternatif tiyatro sahnelerini ve bu sahnelerin nasıl yeni kamusal alanlar yarattığı üzerine çalışıyor. Ardından Montreal Concordia Üniversitesi'nde tamamladığı doktora çalışmasında da kukla sanatı ve politik performans üzerine çalışmalarına devam ediyor. Deniz tiyatro, kent ve politik performansın kesişiminde yazıyor ve üretiyor ve şu anda da çalışmalarına Sabancı Üniversitesi'nde devam ediyor. Hoş geldin Deniz.
3: Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel giriş için de teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
4: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Deniz, sen hem şehir plancısı hem tiyatro araştırmacısın ve İstanbul'a bu iki farklı yerden bakıyorsun aslında. O yüzden bugün bu iki alanın kesiştiği bir çalışmadan İnci Olgun'la birlikte hazırladığınız ve Tophane'deki Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın mahalleyle ilişkisini ele alan Umutsuzluğa Alışma çalışmanızdan konuşarak başlamak istiyorum bugün. Bize biraz bu çalışmadan söz eder misin ve neden kente bir dans topluluğunun hikayesi üzerinden bakmayı seçtiniz ve bir dans topluluğunun başına gelenler bize İstanbul'un nasıl bir kent haline geldiğiyle ilgili neler söyleyebilir sence? Bunu sorarak başlayayım bugün.
3: Çok teşekkürler. Bu aslında çok uzun zamandır devam eden bir çalışma. İnci Hoca benim lisansta hocamdı. Sonra ilk 2017'de ben kendisine böyle bir öneride bulunmuştum. O zaman doktor öğrencisiydim. Fakat o çalışmaya o dönem devam edememiştik. Sonra 2021'de ben tekrar kendisine aynı öneride bulundum. Bu Tophane Çıplak Ayaklar Kumpanyası ilişkisini hem şehir planlama hem işte performans çalışmaları disiplinin içinden ele alsak acaba nasıl bir şey çıkar diye. Bu arada umutsuzluğa alışma bizim koyduğumuz bir başlık değil. Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın çok meşhur sloganı. Aynı zamanda işte uzun yıllar boyunca gittikleri protestolara taşıdıkları bir şey, pankart. Ve bu pankart hala da kendi Tophane'deki stüdyolarında pencerede asılı duruyor. Fakat bu sosyal medya üzerinden de çok yayılan bir pankart oldu. Bu söylem hepimizi çok derinden etkilediği için bence son 15-20 yıldaki umutsuzluk atmosferi içinde. Dolayısıyla çok farklı gençlik gruplarının protestolarda bazen elinde bunu görüyorum. Hatta bu 2025 protestoları esnasında Sabancı öğrencilerinin de elinde gördüm ve mesela o öğrenciler o söylemin ilk nereden çıktığını biliyorlar mı? Emin değilim. Böyle bir etosu olan bir grup bir yandan da hani belli kültürel etkileri olmuş ve bu etkiler doğrudan takip edilmesi de zor bir ekip Çıplak Ayaklar Kumpanyası. Yine işte Gevende, Büyük Ev Ablukada gibi çok önemli topluluklara ilk mekanlarını sağlayarak oluşumlarına önemli katkılarda bulunmuş bir mekan. Tophane ile ilişkileri de çok bana şu anlamda ilginç geldi. Ben 2010'ların başındaki çok yoğun bir alternatif tiyatro hareketi diye o dönem adlandırılan bu isim de tartışmalı bir isim ama hani o tartışmaya şimdilik girmiyorum. Olduğu gibi kullanıyorum bu ismi. Alternatif tiyatro hareketi diye adlandırılan bir hareket vardı ve aslında bu hareketin en önemli alamet farikası bizim kara kutu sahne dediğimiz black box sahne diye İngilizce'de bilinen bir sahne kullanma modeliydi. Yani bulunan bir mekana sığan bir tiyatro aslında. Hani mimari olarak tiyatro olması için yapılmamış, başka bir fonksiyon için yapılmış. Fakat içine giren ekip onu bir şekilde tiyatroya dönüştürmüş. Değildi. Ta ki Dot Tiyatro 2005'te bunun anlamını değiştirene kadar. Fakat sonrasında sahiplendikten sonra genç ekipler bu kara kutu sahnenin imkanları üzerine gelişen bir akımdı. Yani oradaki aslında tiyatro hareketinin temelinde yeni bir mekan örgütlenme biçimi vardı. Fakat Çıplak Ayaklar, ben bunu yani az önceki lafıma geri dönecek olursam bu hareketi 2010'larda kendi içinde çalışmıştım. O hareket devam ederken onun bir şekilde dışından hem kıyısından diyeyim bir gözlemci olarak yüksek lisans tezimi yazmıştım Boğaziçi'nde. Fakat bu Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nı ayrıca çalışmam gerektiği fikri çok erken bir dönemden itibaren vardı. Bunun bir iki tane sebebi var. Bir tane sebebi doğrudan doğruya yaptıkları işin doğasıyla alakalı. Yani diğer hiçbir kumpanya dans kumpanyası değildi. Tiyatro kumpanyalarıydı. Ve bunlar kardeş olsa da farklı disiplinler. Ve Türkiye'deki tarihleri de farklı. İşte bir modern dansa giden bir izleyiciyle tiyatro izlemeye giden izleyici her zaman kesişmeyebiliyor. Bir de Tophane 2010'ların başında soylulaştırma baskısı altında şiddete meyilli bir mahalleydi. Hala da o şekilde. Özellikle galeri baskınları, hepimizin bildiği baskınlar. İşte dönem dönem plakçılara bir plakçıya baskın yapılmıştı. Sıklıkla böyle şiddet haberleri aldığımız Beyoğlu'nun genel daha liberal, daha açık doğasının içinde bir daha problemli bir bölgeydi. Daha problemli bir mikro bölgeydi. Hala da bu şekilde. Ve bu bölgenin ortasında Türkiye'deki daha işte liberal geçinen kesimlerin bile yadırgayabileceği bir sanat türü olan bir modern dans stüdyosu var. Ve bu bana her zaman ilginç gelen bir dinamikti. Yani bu insanlar burada bu işi yapmaya nasıl devam ediyorlar? Sonrasında da biz 2021'de İnci Hoca ile bu çalışmaya başladık. Mihran Tomasyan'la ilişkiye geçtik. Böyle böyle bir çalışma fikrimiz var. İlgilenir misiniz? Yardımcı olur musunuz diye. Tabii olurum dedi. Diğer dansçı arkadaşlarla da ufak ufak konuşmalarımız oldu ama bilginin büyük bölümünü en azından bu aşamada Mihran Bey'den aldık. Uzun bir röportaj yaptık kendisiyle. O röportajdan bir takım çıkarımlarda bulunduk. İşte eldeki uluslararası literatürle yan yana getirdik. Bunu özellikle Adesola Akinyele diye bir siyahi dans akademisyeni var. Onun Dance Architecture and Engineering kitabı bize çok ilham oldu. Ve bir şey haritası çıktı. Yani tansiyona meyilli bir mahallede nasıl dayanışma ağları kurdular 2007'den beri, bu depoyu alıp dönüştürdüklerinden beri ve toplumsal olarak stresli anlarda nasıl açık hedef haline geldiler. Bunun en önemli örneği de 2013 yılında gezi eylemleri esnasında çok tırnak içinde gezici diye okunan bedenlere sahip oldukları için dansçı olarak. Ve bunun hani şiddete meyilli doğasını o dayanışma ekseninde nasıl sönümleyebildiler ki yani her zaman sönümlenemiyordu aslında. Ve şöyle yani çok konuşmak istiyorum tabii bu şeyle alakalı ama şöyle çok ilginç bir bulgu çıktı. Ben bunu geçen sene bu zamanlar İngilizce olarak sundum bu çalışmayı ve orada bana ilk defa daha önce hep şehir plancılarıyla konuşmuştuk bunu. Tiyatrodan bir bilgi geldi. Tiyatro alanındaki çalışan bir profesörden ve şey dedi. Çalışmanızın en ilginç tarafı bu dayanışma ağlarının nasıl kurulduğuna ilişkin. Çünkü Mihran Bey bize şunu söylemişti. Yani biz ne kadar yakın yani yakın da olsak, ne kadar bir hayatta paylaşsak, ne kadar bir şiddet anında işte bize doğrudan doğruya destek olan, hatta bedeniyle siper olacak kadar bize sahip çıkan belli mahalleliler de olsa, biz bu insanları ne kadar davet edersek edelim hiçbir şekilde gösterilerimize getiremiyoruz. Peki bu ilişkiler o zaman nasıl kurulduğunun cevabı da daha ekonomik bir alanda yatıyor. Bütün çok akıllıca bir şekilde stüdyonun bütün işleri mahalleliye yaptırılmış. İşte elektrikçisi, tesisatçısı, nakliyatçısı, işte öğle yemekleri o mahalledeki esnaf lokantasında yenmiş, tostçuda yenmiş ve İşte dans stüdyosu stüdyo olarak kullanıldığında da dışarı çıkan ekipler mahallenin ekonomisine katkıda bulunmuş. Ve Mihran Bey çok akıllıca şöyle bir okumada bulundu. Biz de bu okumayı genişlettik aslında çalışmamızda. Yani mesela bir galeri hiçbir şekilde mahalleyle bir ilişki kuran bir yapı değil. Yani içeride oturan belki tek bir insan var. İşte ve bir cam mekan dükkan var. Ve mahalleyle ilişki kurmak gibi bir girişimi de yok. Bizim durumumuzda belki daha aykırı bir sanat dalı olarak algılanıyor bu hani muhafazakar kültür içinde. Ama hani orada kurulan yapı bir ekonomik etkileşim. Tiyatro alanında da bunun ilginç gelmesinin sebebi şu. Tiyatro literatüründe yapılan araştırmalarda genel olarak şöyle bir anlatı var. Bir işte tiyatro tırnak içinde yine problemli bir mahalleye gider ve sanat yoluyla o mahalleyle işte iyi ilişkiler kurar ve o mahallenin gelişimine katkıda bulunur. Fakat burada çok farklı bir örnek var. Yani o sanatsal etkileşim beklenen şekilde oluşmuyor. Yani şöyle oluşuyor belki. İşte gelen seyirci profilinde dizi oyuncusu olan insanlar var. O dizi oyuncularını işte mahalle halkı seviyor ve onlarla fotoğraf çekilmek istiyor mesela. Ama orada yapılan işle kurulan bir ilişki yok. Bir ekonomik ilişki var, bir komşuluk ilişkisi var. Ve dayanışmayı da bunlar kuruyor. Yani çok söyleyebileceğim şey var ama ilk başta böyle bir şey giriş yapabilirim.
2: Evet
4: Yani
2: zaten.
4: bence Deniz Hanım, bu benim sormak istediğim sorunun büyük bir kısmını da bu soru içinde anlatmış oldu. Aslında çok güzel ve özlü bir giriş yapmış oldunuz. Şimdi tabii biraz böyle bir adım geriye çekilerek bakılırsa, yani 90'lı yılların sonundan itibaren Beyoğlu'nun olduğu yer, bölge, çok kapsamlı bir soylulaştırma operasyonu geçirdi. Bu bağlam içerisinde, yani genç sanatçıların, Funda da başta söyledi, kurduğu küçük sahneler, küçük mekanlar Beyoğlu'nun farklı bölgelerine, Tarlabaşı da dahil olmak üzere böyle yerleştiler. Ama bugün maalesef bu soylulaştırma süreci böyle durduğu gibi durmuyor. Sonunda bu mahallelere, sizin söylediğiniz gibi, değer katan, o mahallelere hayat getiren, o mahallelere yeni bir kimlik kazandıran bütün bu aktörler, sanatçılar, girişimciler, performans sanatçıları. Sonuçta bu yarattıkları kültür mekanlarının hem aktörleri hem de daha sonra bu sürecin mağdurları oldular. Bu ilişkiyi siz nasıl okuyorsunuz? Sizin örneğinizde bir mağduriyet aslında pek yok. Çünkü mahalleliler bu kumpanyaya sahip çıkmışlar ve çok ilginç bir şekilde söylediğiniz gibi, yani kurulan bağ sadece sanatın işte nasıl tılsımlı gücü değil, aynı zamanda sanatın tetiklediği sosyal süreçler, ekonomik süreçler, tostçuda tost yemeler, fotoğraf çekilmeler filan gibi şeyler. Bu model acaba sizin bu geliştirdiğiniz model bir noktadan sonra bu mağduriyeti aşıp sanatçıların kendilerini dışlayan mekanizmaya yeni bir bakış açısına dönüşebilir mi? Yani bu sizin keşfettiğiniz süreç aslında Beyoğlu'nda bütün bu soylulaştırılmış mahallelerde yaşanan nasıl diyelim her zaman da çok olumlu olmayan süreçlere karşı bir şey olabilir mi? Yani bir çıkış yolu, bir fırsat penceresi olabilir mi diye düşündüm sorunuzu dinlerken.
3: Yani çok teşekkür ederim. Çok aslında güzel bir iki tane noktaya parmak bastınız. Bu soylulaştırmanın hem tetikçisi hem de daha sonra kurbanı olmak sanatçıların genellikle dünyada hep kaderi olmuş bir şey. Bu üzücü de bir şey tabii ki. Yani fakat Türkiye'de Beyoğlu özelinde özellikle benim hani gözlemlediğim 90'lar için haklısınız. Fakat 2010'ların başından sonra, özellikle 2013'ten sonraki Gezi'den sonraki süreçte şöyle bir şey oldu. Türkiye daha otoriteryan bir noktaya kayarken Beyoğlu'nun yönetimi de daha otoriteryan bir noktaya kaydı ve bir Beyoğlu Kültür Yolu Projesi adı altında daha çok büyük ölçekli bir devlet destekli soylulaştırma planı aslında öne sürüldü. Bu planın tabii ki öncelleri uzun zamandır vardı. İşte Galata Port olarak vardı, İstanbul Modern'in yeniden yapılandırılması olarak vardı. Daha sonra işte AKM'nin hani tekrar yapılandırılması, pek çok başka örnek verebilirim. O hat üzerinde kalan, İstiklal Caddesi hattı üzerinde kalan. Bütün bunlar olurken, yani 2020'lerde bu Beyoğlu Kültür Yolu projesine vardık ama 2013 ile 2018, yani o halin bitişine kadar olan sürede Beyoğlu sosyal olarak çok ağır bir baskı altındaydı. 2013'ten sonra zaten çok az fonları vardı bazı küçük grupların. O fonlar tamamen kesildi. Yani işte sosyal medya paylaşımları gibi sebeplerle. Bu grupların bir bölümü maalesef dağılmak zorunda kaldı. Çünkü bu kadar büyük baskılar insanların hani çalışma prensiplerini, ilişkilerini de doğal olarak etkiliyor. Dağılmayan gruplar da, ya da bazı insanlar yurt dışına yerleşti. Dağılmayan gruplar da Kadıköy'e kaydı. Yani evet. Kadıköy'de ilginç bir hareketlilik oluştu.
4: Hatta, yel değirmeni değil mi? Yel değirmeni.
3: Evet, yel değirmeninde aynı zamanda Bahariye Caddesi üzerinde ufak ufak mekanlar, hatta Hasanpaşa'ya kadar uzandı.
2: Burcu Yasemin Şeyban
3: Hoca'nın, evet aynen öyle. Burcu Yasemin Şeyban Hoca'nın 2020'de çıkan Struggle and Survival diye bir kitabı var. O kitapta da bir bölüm tamamen bu Kadıköy'e kayışla alakalı aslında Beyoğlu'ndan. Ben dolayısıyla bizim 2013 sonrası Beyoğlu'nda yaşadığımız şeyi bu dünya trendlerinin hani biraz dışında okuyorum. Daha şeyle paralel okuyorum. Yani 20. yüzyılın ortasında Robert Moses'in New York'ta yaptığı büyük ölçekli tasarımların, büyük ölçekli yerinden etmelerin nasıl kenti yeniden şekillendirdiği üzerine bugün konuşuyorsak, bambaşka değerlendirmeler yapıyorsak, yani Beyoğlu da biraz öyle bir süreç geçirdi. Yani bir tırnak içinde yine söylüyorum, doğal gibi gözükebilecek bir neoliberal dönüşümün çok dışında devlet eliyle bir dönüşüm yaşandı. Dolayısıyla tam olarak nasıl tekrar kendine gelecek? Şu an bence belki kendine gelmeye başladı ama daha zaman alacağını düşünüyorum.
4: Peki.
2: Evet. Ben yine Tophane'ye dönerek bir soru sormak istiyorum Deniz. Sen de bahsettin bir önceki soruya cevap verirken Tophane'de 2000'li yıllarda galerilerin ve sanat mekanlarının çoğalması, o sırada zaten dönüşüm baskısı altında olan mahallede yeni bir kültürel ve ekonomik hareketlilik yarattı. 2010'da galerilere yönelik saldırılarla birlikte de sanat dünyası ile mahalle arasındaki gerilim böyle daha da görünür hale geldi.
3: Evet.
2: Burada sanatçıların kendileri de daha önce dediğimiz gibi kendileri de güvencesiz ve sınırlı imkanlarla çalışan insanlar, ama mahallede yaşayanlar açısından galeriler ve sanatçılar daha büyük bir dönüşümün, soylulaştırmanın habercisi olarak görülebiliyor. Bunun yanında bir de yine mahalleli tarafından farklı yaşam tarzlarına karşı muhafazakar bir öfke de söz konusu aynı zamanda. Mahallede yaşayanlar açısından bu süreç mahallenin el değiştirmesi ya da gündelik hayatın değişmesi olarak deneyimleniyor. Burada aynı mekansal dönüşümün farklı gruplar tarafından bu kadar farklı okunmasını nasıl anlamak gerekiyor? Sen bu durumu nasıl açıklıyorsun? Biraz daha bu meseleyi deşerek cevaplarsan çok sevinirim.
3: Tamam. Şimdi az önce teşekkür ederim Funda. Az önce Murat Hoca'nın sorusunda bir kısmına cevap vermemiştim. Laftan lafa atlarken. İkisine beraber cevap vereyim dilim döndüğünce. Şimdi Tophane'de dediğin gibi bir şey var. Hatta tütün deposunda da o baskı hissediliyor biliyorum.
2: Evet.
3: İşte farklı yaşam tarzlarına dair duyulan bir tedirginlik durumu var. Aynı zamanda bir muhafazakarlık var. Fakat Tophane'deki siyasi tendansların ne olduğu da tam olarak aslında dışarıdan da okunamıyor. Hani İşte farklı yaşam tarzlarına dair duyulan bir tedirginlik durumu var. Aynı zamanda bir muhafazakarlık var. Fakat Tophane'deki siyasi tendansların ne olduğu da tam olarak aslında dışarıdan da okunamıyor. Hani çünkü

0: bildiği bir şey düzeyinde. Yani bu kanıtlanabilir bir şey düzeyinde değil. Bir de çıplak ayaklar şu anlamda da çok ilginç. Bir tane farklı bir örnekle yan yana getirerek neden ilginç olduğunu açıklamak istiyorum. 2010, 2014-2016 arası sanırım ikinci kat tiyatronun Karaköy'de Demirciler Çarşısı'nda bir mekanı vardı. Ve bayağı hani hiç, yani sadece gerçekten demircilerin işte ve çeşitli hani el işlerinin yapıldığı bir alanda, geceleri karanlık olan bir mekanda bir tiyatro açmışlardı. Ve mesela o tiyatronun çok da kısa sürdü. Yani ekip işte bence siyasi baskıların da etkisiyle uzun süre beraber çalışmaya devam edemedi. Fakat mesela o ekip Karaköy'deki dükkan sahipleriyle sanat üzerinden tam işte bu tiyatro literatüründe adı geçen hani sanatın dokunuşu vesaire falan, ona daha benzer bir tanıma uyan bir ilişki kurmuştu. Şöyle ki işte elektrik için bir şey yardım, mesela atıyorum sigorta atıyor, hani karşı taraftaki tornacıdan bir şey isteniyor vesaire, geliniyor gidiliyor ve şeye davet ediyorlar, hani oyunlara davet ediyorlar. İkinci kat bir de seyircinin ayağa alışsın diye ilk açıldığında 30 gün boyunca 30 farklı oyun oynatmıştı bütün bağımsız tiyatrolardan ve onlar bağışlamıştı şeyi, yani oyunlarının bilet
1: Gelirini.
0: gelirini evet tiyatroya bağışlamışlardı, tiyatronun başlayabilmesi için, devam edebilmesi için bir mekan olarak. Ve mesela o hani komşuluk ettikleri demircileri, demir ustalarını çağırıyorlar, hani gelin isterseniz hani bedava bütün oyunlarımızı izleyin diye, ve gelip izliyorlar, hani 30 gün boyunca gerçekten gelip izliyorlar. Yani bunlar çok da olabilir ilişkiler ve mesela fiziken Tophane ve Karaköy birbirine çok yakın ve ekonomik sınıf olarak da bu insanlar birbirlerinden uzak değiller. Ama işte orada Tophane ile Karaköy Demirciler Çarşısı arasındaki temel fark muhafazakarlık farkı. O da yani pek çok şeyi belirliyor. Yani mesela ve buna rağmen mesela ikinci kat devamlılığı olamadı. Bunca desteğe rağmen, hatta işte daha farklı bir sahiplenmeye rağmen belki, ama Çıplak Ayaklar başka bir direnç göstererek Tophane gibi patlamaya meyilli bir mahallede çok uzun süre, 2007'den beri, yani şu an 20 yıla geliyor, var olabiliyorlar. Bu da ilginç bir şey. Yani oradaki dirençlilik mekanizmaları da ilginç bir şey. Bu başka bir şeye dönüşür mü? Tabii ki ben dönüşmesini isterim. Ama gerçekten dönüşür mü? Çok küçük anlarda kendini belli ediyor bunlar. Yani işte mesela bir şiddet anında işte oradaki tostçunun ve nakliyatçının, onlar bizim mahallenin insanı, hani el kaldıramazsın diye araya girmesi. Hani bunlar çok önemli mahalle dinamikleri. Ama mesela
1: Çok.
0: evet tabii ki, yani hani hayatta kalmaya dair dinamikler bunlar. Bunlar siyasi olarak bir bakış açısı farkına sebep olur mu? Mesela oralarda soru işaretleri var. Ama bir yandan da İstanbul'un kendi çok sesli, çok kültürlü dünyası sebebiyle, mesela yani Mihran Bey'in yine paylaştığı bir anı, İznik'te işte başka bir mekan kuruyorlar. Ve mesela İznik'te işte o İstanbullu ekibin çeşitliliğine dair İstanbul'da hiçbir zaman alınmayan bir takım sorular alınıyor. Yani her zaman kötü niyetli de olmasa. Yani mesela Mihran Bey şey dedi, yani biz bunu hani Tophane gibi muhafazakar bir yerde İstanbul'da olduğumuz için belki de hiç yaşamadık. Yani hiç kimse bana senin ismin neden Mihran diye sormadı. En işte muhafazakar, en hani İslamcı insan bile. Bir yandan hani böyle bir İstanbul'un kendi getirdiği çoklu dünya var. Bir yandan bir komşuluklar var. Ama bir yandan da sürekli patlamaya meyilli bir zemin var. Yani hani çok daha şöyle söyleyeyim, çok daha hani iyimser ve naif başladığım bir şeydi, ama çalışmayı da hala da o şekilde düşünüyorum. Fakat sanatçılardan daha çok şey dinledikçe, hani biraz daha araştırma yaptıkça, dayanışmaların limitliliğine dair de aslında fikir edindik. Ama tabii ki hani bunların aşılabileceğini de ümit ediyoruz. Yani mesela Gezi gibi bir anda hani daha muhafazakar kanattan olacağını düşündüğü bir esnaf da birdenbire çok destekçi olabiliyor vesaire gibi. Pek çok anlar var. Yani bu anlar

0: aslında o dayanışmaların ne olduğunu
1: Daha
0: da gösteriyor.
1: belirleyici
0: Mekanın
1: olan.
0: ne olduğunu gösteriyor. Evet.
1: Evet.
0: Bilmem cevap verebildim
1: Tabii ki, tabii ki.
0: mi?
1: İsterseniz şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra İstanbul'un değişen kültür sanat haritasını konuşmaya devam edelim. Bugün Yola Devam filminin müziklerinden Deyar'ı dinleyeceğiz.
2: این قصه قصه یک کوچی دلتنگه که تو شهرش برادر با برادر می جنگه. اون دیگه رفت و برید از وطنش، اما شمشیر کهنه آویخته به دیوار، یاد خون که نمیره از سرش، یاد دیار.

0: Müzik Arası'ndan sonra Yeryüzlerinde tiyatro araştırmacısı, oyun yazarı, dramatürk Deniz Başar'la birlikte İstanbul'da sanat mekanları, kentin dönüşümü üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde 2000'lerden itibaren Beyoğlu ve Tophane'de ortaya çıkan sanat mekanlarının mahallelerle kurduğu ilişkileri, sanatçıların bir yandan kentsel dönüşümün parçası, aktörü haline gelirken bir yandan da bu dönüşümlerden nasıl olumsuz etkilenebildiklerini konuştuk. Aynı mahallelerin farklı gruplar tarafından neden bu kadar farklı deneyimlenebildiği üzerinde düşündük. Burada Deniz Hanım'ın Perşembe Pazarı tarafıyla Tophane tarafı arasındaki kontrasta işaret eden değerlendirmeleri çok kıymetli tabii. Şimdi biraz daha mekanların kendisine dönelim. Biz de haritacılar olarak buna çok merak ediyorum. İstanbul'un değişen kültür sanat haritası var ve bu haritada bu dönüşüm içerisinde siz sanat topluluklarının nasıl ayakta kalabildiği sorumluluğunu öne çıkarıyorsunuz. Şimdi benim sorum şu: umutsuzluğa alışma çalışmanıza referansla bir soruyu sormak istiyorum. Mihran Tomasyan'la yaptığınız görüşmeden yola çıkarak bu Tophane tarafındaki dayanışma ağlarını, tehdit noktalarını gösteren bir harita üretmişsiniz. Bu haritayı oluştururken sanatçıların kendi aralarındaki dayanışmayla, mahalleyle kurdukları ilişkileri, mekanı koruma çabasının ayrı olmadığı, yani mekanın korunmasıyla aslında sanat pratiği ve mahalleyle kurulan ilişkiler aslında iç içe geçiyor. Bir ilişki ağı oluşturuyor. Bu tabii çok kıymetli. Bu ilişkiler nasıl kuruluyor? Biraz anlattınız. Bu mekanın zamanın aşındırıcı etkilerine, bu mesela Galata Port'un yarattığı ve bütün Galata sokaklarında bugün izleyebildiğimiz o dönüşüm, mekansal dönüşüm, her yerin kafeye dönüşme eğilimine rağmen nasıl ayakta kalabildiği, bu ağları nasıl, bu ağlar bu direnci, yerel kimliğin koruma direncini nasıl yaratıyor? Biraz bu konuyu daha önce bahsettiniz ama biraz böyle gündelik yaşamdan örneklerle açabilir misiniz acaba?
1: Tabii. Aslında farklı farklı dönemleri var belki mahallede. Yani ilk
0: Evet.
1: geldiklerinde mahallelinin evet çok yadırgadığı bir grup olarak mahalleye giriyorlar. Hatta biz işte yani yayınlanmak üzere olan inşallah akademik çalışmamızda İnci Hoca ile biraz ondan bahsediyoruz. Yani o ilk dönemdeki sadece stüdyoya girmek ve stüdyodan çıkmak, hani dışarıda kendini çok da güvende hissetmemek durumunun doğrudan doğruya koreografilerine bazı etkileri var. Yani mesela bir bazı performanslarına yansıyan bir hareket eden duvar fikri var. Hani bir taraf, yani iki tarafın direnciyle tutulabilen bir ince bir tahta platform gibi bir şey düşünün ve hani dansçılar bunun iki tarafında ve bunu dengede tutarak hareket ediyorlar. Bir içeride dışarıda olma dinamiği ve mesela işte Mihran Bey'le yaptığımız bu uzun söyleşi de bize o fikrin belki bilinç dışı bir yerden o stüdyonun kapısıyla kurdukları ilişki üzerine olduğunu söylemişti ve bence çok gerçek bir şey bu. Fakat yavaş yavaş sonrasında aslında sizin daha önce değindiğiniz hani işte sanatçıların soyulaştırmayla etkisi var mı? Yani şöyle çok yavaş bir şekilde hani yanlarındaki tüpçü çıktığında işte onun yerine bir özgün baskı yapan bir sanatçının girmesine vesile olmak. İşte başka birisi çıktığında o avluya bakan, çok küçük bir avluları var o avluya bakan yerde işte başka bir güvendikleri sanatçı arkadaşlarının o mekanı kiralayabilmesini sağlamak. Böyle böyle 20 sene gibi bir sürede o en azından şeyi, o küçük avluyu daha güvenli bir hale getirebilmek. Fakat dediğim gibi yani bu süreçte Tophane'nin şeyi de değişiyor aslında. Siyasi iklimi de değişiyor. Yani mesela başka bir sanatçıyla konuştuğumuzda bize şeyden de bahsetmişti. Hani biz buraya ilk geldiğimizde mesela bir takım daha radikal İslamcı gruplar vardı. İşte daha çember sakallı gruplar vardı. O gruplar bu mahallede belli bir süre sonra tutunamadılar. Hani başka bir İslamcı ve muhafazakar model hani yer almaya başladı. Dolayısıyla yani Türkiye'nin sağ siyasetinin görünür bir dönüşümü de var mahallede. Bu yani bu haritayı oluştururken de aslında Mihran'ın anlattığı ve diğer sanatçılarla daha hani informal konuşmalarda bize aktardıkları deneyimleri haritalandırmaya çalıştık. Yani mesela bu gezide hani bir saldırı aldıkları bir durum olmuş. Yani korkunç bir şey bu tabii ki. Hani o sırada 5-6 yıldır mahalledeler. Ve mesela orada hani nakliyatçı işte ve oradaki esnaf lokantasının sahibi doğrudan doğruya araya girmişler. Yani bedenen araya girmişler. Yani buradaki dayanışmanın daha ileri gidebilecek bir noktası da yok bu arada. Yani bir insan için siz bedeninizi sipariş ediyorsanız hani bayağı ciddi bir dayanışma bu.
0: Bu çok önemli tabii.
1: Evet ama işte bir yandan da çok limitli. Yani çünkü hani bir ekonomik ve bir yaşam paylaşma komşuluğu bir işte biz İngilizce'de coexistence olarak bunu tanımladık. Mesela hemen yanındaki Masumiyet Müzesi ile böyle bir ilişkisi yok mahallenin. Ama çıplak ayaklarla var. İşte bunun
0: Bu
1: dışında
0: da çok
1: mesela
0: önemli.
1: hani evet yani mesela bunun dışında işte mesela yine gezi zamanı hani bir poğaçacıya gidildiğinde hani işte 30 tane poğaça alınıyor hani gezide dağıtılacak. Ve şey abi sen bunları ne için alıyorsun ya da abla sen bunları ne için alıyorsun dendiğinde işte parka götüreceğim dediğinde al o zaman bedava. Hani belki o fırıncıdan beklenmeyen bir tepki ama birdenbire hani o bir stres anında toplumsal stres anında kimin nerede durduğu belli oluyor işte. Ama mesela yandaki eczacı ki baktığınızda yine bu sınıf eğitim hani ve siyasi görüş olayları çok farklılaştırabiliyor. Yani eczacı mesela gezide yaralanan insanlara işte ilaç vesaire satmayabiliyor.
0: Evet.
1: Ve bunlar hani doğrudan doğruya yani sanatçılara belli doneler veriyor yani. Hani ben bu mahallede benim başıma bir şey gelse ben kimin dükkanına girebilirim? Hani kim yani bana insan gibi davranır? Vesaire vesaire. Yani bunlar tabii ben yani burada bizim aslında öne çıkardığımız kavram çalışmada dirençlilikti. Yani mesela ikinci kat çok daha hani mahallede o direnci gösterebilse belki daha farklı 20 senede daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Ama hani o şekilde olmadı. Burada çok daha stres altında bir grup hem yaptıkları sanat işinin kendisinin Türkiye'de çok tırnak içinde yine aykırı kabul ediliyor olmasından kültürel olarak hem de Tophane'nin hani problemli bir bölge olması sebebiyle fakat bütün bunlara rağmen 20 senedir devam ediyorlar ve bir zorla yerinden edilme vakası olmazsa da orada kalmak istiyorlar benim anladığım kadarıyla. Umarım da kalırlar. Böyle yani aklıma gelen örnek bir
0: Evet.
1: sadece.
0: Evet. Bence çok yararlı oldu. Çok önemli noktalara değindiniz. Şimdi bundan sonraki soruyu Funda soracak.
2: Evet, ben de şimdi aslında çok devam eden bir soru soracağım. Yine biraz kültürel hafıza bağlamında bir soru sormak istiyorum. Kumbaracı 50 ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası gibi bulundukları semtte uzun süre 15-20 yıl boyunca aynı yerde varlığını sürdüren mekanların yani bir devamlılık meselesinin ötesinde bulunduğu semtin kültürel hafızasının da bir parçası haline gelmesi anlamına geliyor bu. Deniz sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ve uzun süre aynı yerde kalan bir sahne zaman içinde mahallenin kültürel kimliğini ve insanların o yerle kurduğu ilişkiyi nasıl etkiliyor? Bunu soracağım sana.
1: Yani dışarıdan gelen insanlar için daha güvenli hale getirebiliyor. Fakat işte yine bu soylulaştırma dinamini gündeme çeken bir durum. Yani hani benim tophaneye gidişimi daha güvenli kılan bir mekan, daha farklı bir ekonomik sınıfı da oraya çeken bir mekan demek aynı zamanda. Yani maalesef gerçeklik bu. Böyle olduğunda da hani bir ekonomik baskı oluşuyor mahallenin üzerinde. Yani Kumbaracı 50'de çıplak ayaklarda mahalleyle ilişkilerini hem ekonomik zeminde kuran hem de kendi üretimlerine hani o mahalledeki dinamikleri aktaran gruplar. Fakat mahalledeki insanlar onların işlerini ne kadar izliyor? Yani çıplak ayaklarda izlemediklerini net olarak söylediler bana. Kumbaracı 50'de de çok minimal bildiğim kadarıyla. Yani yok değil ama minimal. Dolayısıyla o şey sorusu geliyor. Yani mekanın belleği kimin için mekanın belleği? Ya yani benim için tabii ki tophane çıplak ayaklarla beraber bir mekan. Hani
2: Evet.
1: ya da işte Kumbaracı 50 tabii ki yani benim için Beyoğlu'nun bir köşe taşı. Ama hani orada yaşayan insan için öyle mi? Orada şöyle bir soru var. Ona da şöyle başka bir cevap verebilirim. Murat Hoca şeyden bahsetti. 90'larda tarla başına kadar giden hani mekanlar var. Ben o zaman İzmir'de yaşıyordum çocuk olduğum için. Fakat daha sonrasında araştırdığımda gördüm. Çok önemli bir mekan var o dönem tarla başında. İşte İstanbul Sanat Merkezi.
2: İstanbul Sanat Merkezi Manastır
1: Evet,
2: diğer adıyla.
1: hatta SALT'ın onunla alakalı çok güzel bir arşiv
2: Doğru,
1: çalışması da
2: evet.
1: var.
2: Sözlü tarih çalışmasını
1: Evet,
2: da içeriyor aynı zamanda. Fotoğraflarla filan çok güzel bir arşiv o.
1: evet, çok çok önemli bir arşiv ve kesinlikle yani çok kıymetli. Özellikle benim gibi o dönem İstanbul'da olamayan hem yani yaşı icabıyla hem mekansal olarak insanlar için de çok önemli bir kayıt bu. Fakat şeyi söylemek istiyorum. Ben 2019 yılında ömür boyunca hani tarla başında yaşamış bir sanatçıyla röportaj yaptım. Sibel Tomaç adı. Kendisi bir kadın karagöz ustası. Roman kökenli. Yani gerçek bir tarla başılı. Hani kendisi bu şekilde tanımladı. Kendi anlattığı şekilde anlatıyorum yani hikayeyi. Onun çalışmaları üzerine de ben uzunca bir makale yazdım. Hani özellikle patriarkal karagöz dünyasında hani bir kadın olarak bir tırnak içinde yine kocası, ustası vesaire bir erkekle o beraber çalışmayan bir kadın olarak nasıl var olabildiğine ilişkin. Ve mesela Sibel Hanım'ın röportajında şöyle bir şey çıktı. Ben ona İstanbul Sanat Merkezi'ni sordum. Aa dedi biz bilirdik dedi çocukken. Ama dedi hiç içine girmedik dedi. Yani o mekanlar bizim için değildi dedi. Ve bakın bu hayatını daha sonra tiyatroda şekillendirmiş bir insan. Yani Kocaeli Üniversitesi'nde sahne dekor alanında yüksek lisansını yapıyordu ben onunla konuştuğumda. Lisansını da aynı bölümde yapmıştı. Ve İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde turneye çıkan, gösteri yapan profesyonel bir tiyatrocu ve kuklacı. Dolayısıyla ilginç ya da ilginç demeyeyim yani belki de ortada duran ama nasıl angaje olacağımız tam bilmediğimiz bir problem var. Yani dışarıdan gelen insanlar bir mekan kiraladıklarında o mekanın yerlisi o sanat mekanının kendileri için olmadığını bir şekilde hissediyor. Sanatçıların kurmak istediği ilişki o olmasa bile o his mahallede kalabiliyor. Ya bu nasıl
2: Evet.
1: aşılır bilmiyorum. Aşılabileceğini düşünüyorum ama bunun nasıl aşılabileceğini de ayrıca düşünmek gerektiğini de düşünüyorum.
0: Evet. Deniz Hanım, bugünkü konuşmada bugünkü konuğumuz Deniz Hanım bize İstanbul'da çok önemli ama ilk bakışta küçük ölçekli ama çok önemli olduğunu zannettiğim bir sürece değindi. Bizim mekansal analiz alanında Fransızların geliştirdiği iki tane kavram var. Bir tanesi bir mekanın üzerinde yer tutmak ki Deniz Hanım'ın anlatısındaki eczane buna şey yapıyor. Bir de mekanın içinde yer almak. Bir tanesi üzerinde on, bir de in İngilizce. Fransızca'da sür ve dan diye iki tane sıfat var. Yani yerleşmenin bir tane mekanda hasbelkader yerleşmesiyle o mekandaki insanlarla ekonomik de olsa tostçu üzerinden hani poğaça almak üzerinde de olsa tostçu bir takım ilişkiler kurmanın çok önemli farklar yaratabildiğini söyledi. O bakımdan bu anlatı bence hakkında konuştuğumuz olgunun İstanbul Gayya Kuyusu kadar büyük şeyin içerisinde yani denizin içerisinde bir damla kadar küçük bir şeyden bahsetmiş gibi olduk ama bence çok önemli şeylere işaret eden ve bir İngilizce marker, Türkçe'de gösterge, emare dediğimiz süreçlere işaret ediyor. O bakımdan ben Deniz Hanım'ın sunuşunu çok çok önemli buluyorum. Şimdi burada siz bize İstanbul'da son yıllarda yaşanan tiyatro alanındaki, sanat alanındaki mekansal haritanın değişiminde anlattınız. Bir yanda mahallenin içinde bağımsız küçük ölçekli sahneler, diğer tarafta ise AVM'lerin içerisinde yeni kamu alanı diyebileceğimiz veya yeni sahte kamu alanları diyebileceğimiz AVM'lerin içerisinde büyük özel yatırımların bünyesinde yer alan çok daha büyük kapasiteleri, teknik olanakları çok daha gelişmiş sahneler var. Dolayısıyla tiyatro artık yalnızca bir sanat mekanında değil, kentin farklı mekansal yapıları içinde farklı izleyici kitleleri için üretiliyor. Bu değişim sanatçıların üretim koşullarını ve tiyatronun kentte kurduğu ilişkileri de ne gibi değişikliklere yol açıyor? Zor bir soru sordum biliyorum ama belki bütün bu çalışmanızdan sonra bir küçük tipoloji geliştirebilirsiniz. Bir oyunun oynandığı mekan, o oyunun izleyici kitlesi tarafından nasıl algılandığını ya da kent içindeki anlamını değiştirebiliyor mu? Yani siz aslında ilişkiyi oyun üzerinden değil de sanatçıların mekanla ve o mekanda yaşayan toplulukla kurduğu ilişkiler üzerinden kurdunuz. Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz? Biraz açar mısınız?
1: Çok teşekkürler. Yani bu önemli bir konu. 2020'lerde de aslında çok merkezi bir konu. Yani şöyle pek çok sanatçı AVM'ye mahkum edildi aslında. Yani alanlar çok daraldı. Siyasi baskı arttı. Fakat şunu da belirteyim. Pek çok tiyatrocu mesela bu AVM'lere yani özellikle hani iş cinayetleriyle inşa edildiğini net olarak bildiğimiz bazı AVM'lere oyun yapmak istemiyor. Ve bu konuda yani gayet net olan pek çok tiyatrocu tanıyorum. Fakat ne yazık ki bu mahkum edilmek dediğim alan da burası. Bu tiyatrolar sizin de bahsettiğiniz gibi teknik olanakları Türkiye'de çok üst seviyede olduğu için bir takım uluslararası prodüksiyonlar Türkiye'ye geldiğinde sadece bu sahnelerde oynayabiliyor. Hatta adını da vereyim yani. Zorlu PSM mesela önemli bir örnek bu anlamda. Ve mesela boykot o noktada işte maalesef olamıyor. Çünkü Türkiye'den vize almak ve yurt dışına gitmek ve oyun izlemek çok zor bir şey. Ve pek çok insanın böyle bir yani pek çok sanatçının böyle bir ekonomik imkanı yok. Türkiye'ye geldiğinde bu oyunları izleyip dünyada kendi çalışma alanlarında ne olduğundan haberdar olmak istiyor insanlar. Çok haklı ve gerçek bir şey bu. Ve bu sebeple yani ben oraya gidip oyun yapmam diyen insan bile oraya gidip oyun izliyor oluyor.
0: Evet.
1: Böyle bir mahkum edilme dinamiği var. Bunun ötesinde genç oyuncular ve genç yazarlar için şöyle bir şey var. Yani bu mekanların hani oyunun içeriğine girmeyin dediniz ama oyunun inanın içeriğini de çok etkiliyor. Çünkü ben farklı farklı AVM'lerdeki özel tiyatrolarda yapılan işte gençlik festivalleri var ve onunla alakalı bir işte Arap Stages'de bir makale yazmıştım. Ve mesela 2010'larda söylenilebilecek o bağımsız sahnelerde, o işte alt katlarda vesairelerde, hani tuvaletin tıkalı olduğu yerde söyleyebileceğiniz lafları siz o AVM'nin sahnesinde birdenbire söyleyemiyorsunuz. Ve birdenbire onu söyletmeyecek bir mekanizma kurumsal olarak kurulmuş oluyor.
2: Ya da şey oluyor mu Deniz, pardon bölüyorum, söylendiğinde de söylenebildiği kısmı da inandırıcılığını yeterince kuramıyor. Aklıma şey geldi, bu yine Zorlu PSM'de oynamıştı sanırım, satıcının ölümü üzerinden çok tartışılmıştı bu. Hani oyunun içeriğiyle mekanın kendisi seyirciler için örtüşmüyordu birbirine, çok zıt geliyordu. Ve bu bir tartışma konusu olmuştu. İlk defa, yani en çok onun üzerinden tartışıldığını
1: Ya böyle
2: yakın
1: çok
2: zamanda
1: örnek var.
2: hatırlıyorum.
1: Ya öncesinde, yani daha tiyatronun içinde tartışılmış şeyler var. Mesela çok hani meşhur bir tiyatro profesörü, aynı zamanda yönetmen, Trump Center'da Grotowski'nin şeyi neydi? Yoksul tiyatro tekniğini kullanarak bir oyun yaptı. Yani ne alaka? Hani ne alaka? Daha önce, yani ki sevdiğim, gerçekten çalışmalarına saygı duyduğum bir grup olmasına rağmen, Dot Tiyatro'nun işlerine ben yüksek lisans tezimde bazı böyle eleştiriler getirmiştim. Hani işte Birleşik Krallık'ta ciddi fakirlikle alakalı, yoklukla alakalı, sokakta yaşam ve bağımlılıkla alakalı bir takım oyunları aşırı steril mekanların içinde oynamak Türkiye'de ne demektir gibi bir soruyla. Yani bu devam eden bir gerçeklik. Fakat bunlar 2010'larda tek tek seçmece şey, ya yani seçilebilen şeylerken 2020'lerde seçilememeye başladı. Yani 2020'lerde alan tuhaf bir daralma yaşadı. Ve bu, yani maalesef AVM'lere de sıkıştırıldı
2: Ya
1: ve
2: sinema
1: AVM'lere
2: için de çok aynı durum söz konusu. Sinema salonları da aynı şekilde sadece AVM'lerin içinde kaldı. Oraya sıkıştı.
1: Yani bunun bir alternatifi olmaya hala işte Kadıköy'deki bağımsız mekanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yeni bir genç kuşak var. Büyük bir ideal, hala yani idealizmlerini koruyabiliyorlar. Yani tebrik ediyorum gerçekten Z kuşağını. Ama bizim dönemimizde olana göre çok daha büyük bir baskı var. Yani hani insanlar da böyle, yo AVM'lerde işte şartlar daha iyiymiş, orada tiyatro yapıyorum. Pek çok insan o noktada değil. Özellikle alana yeni girmeye çalışan insanlar için hiç öyle değil. Yani bu çok sert bir noktaya gitti ekonomik olarak, politik olarak da. Bilmiyorum dolayısıyla yani ne
0: Yok, bence çok
1: olacağını.
0: güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet, bugün süre nedeniyle yine kalan sorularımızla birlikte programın sonuna geldik. Deniz, çok teşekkürler katıldığın için
0: Bir tane
2: ve evet.
0: Fundacığım, son bir şey söyleyeyim.
2: Tabii,
0: Biz
2: tabii hocam.
0: yıl sonuna doğru bir program yapalım. Bu şeyleri, konuklarımızı da çağıralım. Soramadıklarımız olsun.
2: Evet,
0: Yani
2: yılbaşı özel programı yapacağız hocam. Bunu yetiştiremediğimiz her programda söylüyoruz.
0: yetiştiremediklerimizden programı yapalım. Deniz Hanım'a çok çok teşekkür ederim.
2: Çok
0: Sağ olun.
2: ben çok
0: Teşekkür
2: teşekkür
0: Deniz, iyi ki
2: ederim.
0: geldin, anlattın bize.
2: Çok
1: Çok
0: önemli
1: teşekkür ederim
0: şeyler
1: davet
0: söyledin. Sağ
1: ettiğiniz
2: olun.
1: için. Sağ olun.
2: Çok teşekkürler. Evet, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Yeryüzlerinde.

0: But if we're to have a perfect understanding.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Reklamlar.
3: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

Is the band getting bigger?

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Firdevs Sema Tatlı'ya teşekkür ederiz.
3: Samışarım anıcayı nesen spun naiko.

Sevgili dinleyiciler, Tuna'nın Beri Yanı programında bu hafta geçtiğimiz hafta başladığımız çalgıya müziği yolculuğuna devam ediyoruz. Kuzey Makedonya'nın bağımsızlık öncesi şehir kültürü içinde gelişen Osmanlı müzik geleneğiyle Balkanların yerel ezgilerini buluşturan çalgıya müziğini birbirinden güzel örneklerle dinlemeyi sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Tuna'nın Beri Yanı programında bu hafta geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edip çalgıya müziği örnekleri dinledik. Önümüzdeki hafta Tuna'nın Beri Yanı'nda Muammer Ketencoğlu'nun Tuna'nın Beri Yanı'ndan seçtiği müzikleri dinlemeye devam edeceğiz.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Firdevs Sema Tatlı'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
3: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
1: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tamer Üstel'e teşekkür ederiz. Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Merhabalar değerli Apaçık Radyo takipçileri. Bendeniz Utku Uluer ve yeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde sizlerle birlikteyiz. Yeşilçam Arkeolojisi'nde Türk sineması ile ilgili özellikle 1950 ile 90'lar arasındaki dönem, yani bizim genellikle Yeşilçam olarak nitelendirdiğimiz bu dönemle ilgili araştırmalarımıza devam ediyoruz. Hem araştırmalarımıza devam ediyoruz hem de sizlerle birlikte bazı bilgileri derleyip geniş bir arşiv oluşturmaya çalışıyoruz. Da bizim gibi yayın yapan, bizim gibi içerik üreten pek çok insan var. Onlarla da yollarımız kesişiyor. Zaman zaman onları da programa konuk etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de yayınımız 8 yıldan beridir devam ediyor. Efendim, bu haftaki programımız Yeşilçam Arkeolojisi'ne Tamer Üstel'e, sinemacı Tamer Üstel'e ithaf etmek istiyorum. Yeşilçam çok ilginç bir gerçek. Çünkü Yeşilçam'ın artık son temsilcilerin de artık yavaş yavaş aramızdan ayrılmaya başladığını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. İşte geçtiğimiz aylarda Kadir İnanır'ı kaybettik. Kadir İnanır'la ilgili hala bazı tartışmalar devam ediyor. Özellikle onun miras davasıyla ilgili. Çok ilginç konular. Tabii insan bazen şaşırıyor. Yani böylesi önemli bir sanatçı, böylesine tanımış bir oyuncu ile ilgili bazı konular o vefat ettikten sonra ortaya nasıl çıkar diye düşünüyorsunuz. Ama magazin dediğimiz konu birazcık da böyle. Bazen de yıllarca magazini işgal etmiş isimlerin nasıl hiç hatırlanmadığını bile görüyoruz. Bazen bunları tanıklık ediyoruz programımızda. Hakkında sayfalarca yazı yazılmış bazı ismin bugün pek çok kişi tarafından tanımadığını bile görüyorsunuz. Bazen de bu tip kavgalar neden diye soruyor insan tabii ki. Şu anda 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali devam ediyor. 33 yıl önce başlayan Adana Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali bu sene Orhan Kemal Emek Ödülleri ile birlikte başlamıştı. Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Senen'e takdim edilen bu ödüller, yani emek ödüllerine o gecede bazı filmlerde de yer almış olan Nükhet Duru'nun bir konseri eşlik etmişti. Tabii Altın Koza bence çok önemli. Çünkü Adana çok önemli bir yer. Adana'da sinemanın kalbinin attığını söylesek yanlış olmaz. Adanalı pek çok oyuncu daha sonra İstanbul'da çok önemli işlere imzalar atıyorlar. Yani belki de birkaç programımızı Adanalı oyunculara ayırmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Onlardan bir tanesine Yılmaz Güney diye başlayacağım. Oradan zaten sonrası devamı geliriz. İrfan Atasoy deriz. Pek çok isim devam eder. Ama Altın Koza tabii Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok önemli artık bir film festivali oldu. Hem de emek ödüllerinde de çok uzun yıllar sinemaya emek vermiş pek çok oyuncumuz belki de hayatlarındaki ilk ödülleri alıyorlar. Bu nedenle emek ödülleri bence çok önemli. Ve bu sene de Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Selen'in takdim edilmesi çok hoş bir jest olmuş diye düşünüyorum ben. Açılış konuşmasında yine Menderes Samancılar yapmış. O kendisi de Altın Koza Yürütme Kurulu Başkanı. Orhan Kemal Emek Ödülleri olunca tabii Orhan Kemal de bir Adanalı oradan da. Yani dediğim gibi Adanalı'nın ismini saymaya başlarsak herhalde birkaç program bu devam eder. Sadece isimleri yer vermek bile düşünüyorum ben. Dediğim gibi Yeşilçam dediğimiz dönem aynı Adana gibi bereketli bir dönem. Ve onun iz düşümlerini hala günümüzde yaşıyoruz. Hala pek çok dizi oyuncusunun önemli karakter oyuncusunun hala Yeşilçam kökenli oyuncuların yer aldığı bu son süreçte çok önemli. Biz de elimizden geldiğince arşivlemeye çalışıyoruz ve kayıt altına almaya çalışıyoruz. Umarız bu çıktığımız yolculukta ileriye bir şeyler bırakabiliriz diye düşünüyorum. Zaten onun için de biraz bu film müzikleri konusunu ihmal ettiğimizi düşündüm ben. Ve özgün film müziklerine yer vermek gerektiğini ve o sanatçılarla ilgili programlar yapmak gerektiğini, aslında 8 yıllık bu süreçte bazı isimlere ne kadar az yer verdiğimizi de hatırladığımı da söylemem gerekiyor, itiraf etmem gerekiyor. İşte Atilla Özdemiroğlu onlardan bir tanesiydi ve kendisine bir program ayırdık. Hatta iki kere de bir programı tekrar Genel Üstelik üzerine bir daha yayınlamış da olduk. İşte geçen hafta da çok ilginç bir sanatçı olan Atilla Yelken yer aldı programımızda. Bu hafta ise Orhan Gencebay var. Orhan Gencebay çok ilginç bir isim. Şimdi Açık Radyo, Apaçık Radyo, Kainat'ın bütün seslerin Açık Radyo sloganıyla. Yani burada ele aldığımız zaman Orhan Gencebay'ın özellikle son dönemde çok tartışılan bir isim olduğunu görüyoruz. Benim için Orhan Gencebay'ın tabii farklı yönleri var. Özellikle bir dönem Orhan Gencebay'ın müziklerini incelemeye başlamıştım. Özellikle 90'lı yıllarda. Daha sonra albümlerinin bazılarını piyasaya sürdü ve oradaki kayıt yaklaşımlarını çok beğenmedim. Özellikle Hatasız Kul Olmaz şarkısının almış olduğu yeni format benim çok hoşuma gitmemişti. Fakat eski kayıtlarını çok beğeniyordum. Hatta bazı şarkılar mesela Yorgun Gözler şarkısı mesela benim için böyle western soslu bir şarkıdır. Western türkü, böyle arabesk diyemem mesela o müziğe. Western türkü diyebileceğim bir şarkı mesela. Tabii o dönemlerde Orhan Gencebay ile ilgili araştırmaları yaptığımız zaman Orhan Gencebay'ın aslında yola film müzikleri çıktığını öğrenmiştik. Orhan Gencebay'ın film müziklerindeki kayıtlarını da bir dönem aramaya başlamıştım. Fakat maalesef bu özellikle ilk dönem yaptıkları plaklara basılmamış ya da kayıtlarına bulabilmek çok mümkün değil. Zaten Orhan Gencebay'ın iki dönemi olduğunu düşünüyorum ben. Yani film müzikleri yapıldığı zaman film müziklerinin ve müzik direktörlüğü yaptığı filmler. Hani bu 1966-1968 dönemi diyebiliriz. Bir de bestelerinin filmlerde yer aldığı, hatta filmlere damga vurduğu işler diyebiliriz. Yani orada Kara Gözüm'den başlıyor. Daha sonra işte Kendisinin Bir Teselli Ver, Hatasız Kul Olmaz gibi. Hatta ilginçti mesela, Hatasız Kul Olmaz filmi vardır ama Hatasız Kul Olmaz müziği filmde kullanılmamıştır. Başka farklı kayıtlar ve enstrümantal kayıtlar kullanılan pek çok filmleri de vardır ama onlar birazcık daha arabesk dalga filmleri. Ben birazcık daha önceki dönemle de ilgili paylaşımlar yapılması gerektiğini düşünüyordum ve programda ilk başta orayla başlayacağım. Biraz lafı uzattığımı düşünüyorum ben. O nedenle biraz müzik dinleyelim. Sonra Orhan Gencebay'ın yaptığı müziklere, film müziklerine ya da müzik direktörlüğüne ve çalıştığı filmlere devam ederiz. Çok genç bir yaşta, 20'li yaşlarda yer alıyor ve onlardan en önemlisi de Kızılırmak Karakoyun filmi. Aslında Kızılırmak Karakoyun filmi 1945 yılında Muhsin Ertuğrul'la birlikte beyaz perde taşımış film. 1967 yılında tabii işin içinde Yılmaz Güney olduğu zaman da en fazla bilinen örnek sanırım ya da versiyon ya da uyarlama Kızılırmak Karakoyun 1967 yılı yapımı ve Lütfi Ömer Akat'ın yönetmenlerini üstlendiği bu film. Filmin çok iyi bir kaydı günümüze ulaşmamış. Ben umarım aynı Susuz Yaz'da olduğu gibi ya da Hudutların Kanunu'nda olduğu gibi bu film de temizlenir ve özellikle önemli bir festivalin böyle bir film temizlenmesi için örnek olacağını ben ümit ediyorum ve İnanıyorum ki önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde bu film de temizlenecek. Filmde iki tane şarkısı var Orhan Gencebay'ın. Benim tabii filmdeki müzik direktörlüğünü Orhan Gencebay'a vermişler 1967 yılında. Burada iki tane şarkı seçtim ben. Zaten ulaşabildiğim kayıtlarda onlar, diğer kayıtlar filmlerden almamız gerekiyor. Kerbela Çölü, bir de Yıldız Dağı. Bu ikisini şimdi bir arada dinleyeceğiz. Bağlamasıyla birlikte tabii türkü formatında karşımıza çıkıyor. Bu iki tane şarkıyı şimdi dinliyoruz ve Orhan Gencebay film müzikleri, Yeşilçam film müziklerinden devam ediyoruz programımıza, Yeşilçam arkeolojisine.

0: biraz gel huzurumu aldım. Gelip uyun benim yar
1: yar. Kızılırmak Karakoyun'dan Orhan Gencebay'ın seslendirmiş olduğu ve bağlama çalmış olduğu iki şarkı Kerbela Çölü ve Yıldız Dağı. Tabii türküler çok farklı tınlıyor Orhan Gencebay ile birlikte ya da Orhan Kencebay ile birlikte. Orhan Kencebay ismiyle de 45'likleri piyasaya sürmüş. Ben özellikle 2000'lerin başında arka plan formunda, o zaman film müzikleri araştırdığımız, deşifreler yaptığımız çok önemli bir plan, bir forumdu. Arka plan forumu. Cem Şeftalicioğlu ve Ercan Demirel'i de buradan saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Onlar çok emek verdiler forumun yaşaması için. Ve daha sonra da özellikle bootlegler konusunda Ercan Demirel daha sonra Iron Hand Records'da kurarak, plaklar basarak da hala müzik üretmeye devam ediyor. Cem Şeftalicioğlu da her zaman için Türk müziğine ve araştırmalara destek veren değerli dostumuz. Onlara buradan selam olsun diyorum. O dönemde özellikle forum dönemlerinde Orhan Gencebay'ın yapmış olduğu bestelerle çok yakından ilgileniyorduk. Açıkça söylemek gerekirse ben film müzikleriyle öne çıktığını, daha doğrusu film müzikleriyle yoğun olarak başladığını bilmiyordum Orhan Gencebay'ın. 1970'lerde yaptığı müzikle tanıştıktan sonra 1967'lerde bu kayıtları dinlediğim zaman çok şaşırmıştım. Kızılırmak Karakoyun'daki kayıtlar da çok değerli bence. Bu arada ilginç bir not düşmek istiyorum programımıza. Bildiğiniz gibi bu haftaki programımızı Tamar Üstel'e ithaf etmiştik. Kendisi 1993 yılında Kızılırmak Deltası isminde bir belgeselin yönetmenliğini üstleniyor. Çok ilginç oldu aslında programımıza çünkü ben böyle bir bağlantı kurabileceğimi düşünmemiştim. Ama hem Orhan Gencebay'ın Kızılırmak Karakoyun filminden müziklere yer verdik hem de Tamar Üstel'i Kızılırmak Deltası belgeseliyle birlikte de hatırlamış olduk. Kısa film festivallerinin gösterilmiş bir belgesel. Ben de aslında çok merak ettim. Umarım ulaşabilirim. Buradan da kendisini tekrar anmış olduk diyorum. Ve programımıza Orhan Gencebay ile devam ediyorum. Orhan Gencebay iki kısma ayrıldığından bahsetmiştim size film müzikleriyle ilgili. Tabii burada en önemli olan noktalardan bir tanesi Orhan Gencebay'ın virtüözlüğü. Çünkü Orhan Gencebay her ne kadar farklı formatlarda müzikler ürettiğini ve arabesk yapmadığını öne sürse de ya da bunu defalarca tekrarlasa da arabesk eğer bir Arap etkisi ise müziğinde Arap etkisi gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Bazı formlarda görmedik dersek yanlış olacağını ben düşünüyorum. Ama şimdi şöyle ilginç bir durum var. Orhan Gencebay sadece bu noktadan hani Arap etkisi olarak değil üretimlerini ortaya koyma bakımından da biraz özellikle 90'lı yıllardan sonra yaklaştığını bunu düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz gibi Apaçık Radyo her sese, kainattaki her sese açık bir radyo ve senelerden biridir yayın yapıyoruz. Ve bugün de 65. yayın döneminde Yeşilçam Arkeolojisi'nin de 65. yayın döneminin ilk programını yapıyoruz. Orhan Gencebay'a yer verdiğim zaman Utku, Orhan Gencebay'a mı yer veriyorsun denebilir ama film müziklerinde objektif bakmak gerekiyor. Orhan Gencebay da 20'li yaşlarında çok önemli filmlere imza atmış. İşte Kızılırmak Karakoyun, Kozanoğlu, Hudutların Kanunu bu filmlerde direktörlük yapmış. Kuyu filminde de müzikleri yer almış. Şimdi tabii bu önemli müzikleri görüyorsunuz. Müzik direktörlüğünü ve film müziklerini yaptığı ilk filmleri diyorsunuz. Fakat Orhan Gencebay çok şahsına münhasır bir sanatçımız. Gerçekten bazen kendisini çok anlayamıyorum ben. Kendisinden uzun yıllarca film müziklerini derlediği albümler bekledik. Hani çünkü burada kullanılmış film müzikleri ulaşmamız mümkün değil. Kayıtlara ulaşmamız mümkün değil. Kendisi de Orhan Gencebay film müzikleri diye bir albüm çıkarttı. Hem de iki CD'lik. Ben çok heyecanlanmıştım. 98 dakikadan da sürüyor. Orhan Gencebay'ın filmlerindeki müzikleri yer alacak derken biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü biraz önce çaldığım mesela müzikler yoktu albümde. Baktığımız zaman çok değişik versiyonlar var tabii. Hani bunlar kötü de olmaları iyi. Çünkü işte cello yer alıyor, kanun karışmış. Ondan sonra elektro bağlamayı kullandığı bazı kayıtlar var. Enstrümantal versiyonları dinleyebiliyoruz mesela. Hatası Kul Olmaz'ın enstrümantal versiyonuna rastladığımız kayıtlar var. Bir tarafta da işte Leyla ile Mecnun filminin orijinal film müziği var orada. Al Senin Olsun var. işte Batsın Bu Dünya var. Film müziklerinin kullanılmış değişik versiyonları. Birazcık daha rock formatına da yakın olan versiyonları yer almış. Fakat kayıt yaklaşımını çok beğendiğimi söyleyemem. Aynı Barış Manço'nun Mançoloji albümündeki gibi biraz fazla parlatılmış, cilalanmış kayıtlar vardı. Ama yine de Orhan Gencebay'dan daha farklı kayıtlar bekliyordum. Yeterli bulmadığımı söylüyorum. Bence Orhan Gencebay film müzikleri diye şöyle bir 4-5 tane albümlük bir seri çıkabilir. Daha farklı kayıtlar yer verebilir ve belki de birazcık daha farklı şekilde eline alabilir diye düşündüm. Yine de özellikle ikinci CD'sinin çok kötü olmadığını düşünüyorum. Film müzikleri konusunda sinemamızın halini biliyorsunuz. Ben şimdi iki tane daha şarkı seçtim sizler için. Burada Kuyu filminden gelecek. Özellikle Kuyu filminde piyasaya çıkmamış olan ve Orhan Gencebay'ın çok farklı bağlama çaldığı bir kayıt var. Filmden birkaç arkadaşımız bunları çıkartmış, sökmüş, almış diyelim. İşte oradan Orhan Gencebay'ın bağlamasını dinleyeceğiz 2,5 dakika kadar. Arkasından da bu sefer Orhan Gencebay'dan gitar dinleyeceğiz. Yine enstrümantal bir versiyon. Fakat tabii bu kayıtlar ilginç kayıtlar. Şimdi neden ilginç kayıtlar? Çünkü Orhan Gencebay'ın yer aldığı çok ilginç bir film var. O filmde Bir Araya Gelemeyiz filmi. Şimdi Kuyu filminden o 2 dakikalık bağlamayı alıyoruz. Ondan sonra Bir Araya Gelemeyiz filminde Orhan Aksoy'un 1975 yılındaki o Bir Araya Gelemeyiz filminde Hülya Koçyiğit'le birlikte karşılıklı rol almış olan Orhan Gencebay'ın bu sefer bir enstrümantal gitar partisyonunu dinleyeceğiz.

Bir Yeşilçam Orkestrası'nın daha sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Orhan Gencebay'ın film müziklerine yer vermeye çalıştık. Ancak tek program yeterli olmadı. Önümüzdeki haftalarda Orhan Gencebay'ın film müziklerine yer vermeye devam edeceğiz. Kendisi çok değerli bir müzisyen, çok farklı içeriklere imza atmış. Bu programda ben elimden geldiğince bilinen Orhan Gencebay müzikleri değil, birazcık daha türkü, birazcık daha kendisinin virtüözlüğünün de yer aldığı ve filmlerde kullanılan ana temalarına ya da filmlerde aralarda kullanılmış müziklerine yer vermeye çalıştım. Özellikle de 1966 ile 68 yıllar arasındaki kayıtlarda. Şimdi ise programın kapanışını 1975 Orhan Aksoy yapımı olan Bir Araya Gelemeyiz filminden, aslında çok farklı bir 45'lik olarak da çıkıp albümde yer almış olmasına rağmen ve yine aynı isimde bir film olmasına rağmen Bir Araya Gelemeyiz filmindeki versiyonu ben çok beğeniyorum. Oradaki bağlamayla çaldığı versiyonu çok beğeniyorum. Hatasız Kulağımızla birlikte de sizlere hoşça kalın diyorum.

0: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tamer Üstel'e teşekkür ederiz.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Laturka programına hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugün program ortaklarım Ali Pınar ve Ozan Binici aramızda olamayacak. Bizlere ulaşmak isterseniz aliloturka2026@gmail.com, X ve Instagram'da aliloturka2001 hesapları, Facebook'ta aliloturka grubunu kullanabilirsiniz. Destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, 4 Aralık 2025 tarihli bir konsere uzanacağız bugün ve müziği tam olarak da radyolarınıza iletebilmek için pek fazla yoruma girmeyeceğiz. Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı dinleyeceğiz. İlk olarak Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'den oluşan piyano ikilisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın 10 numaralı iki piyano için konçertosunu seslendirecek. İlk bölüm ve rondo formundaki 3. bölüm allegro, 2. bölüm andante tempolu dinliyoruz Apaçık Radyo'da Laturka programında.

Apaçık Radyo'da La Turca programındasınız. Saygıdeğer dinleyenler, piyanistler Selin Şeker Anber ve Yudum Çetiner solistiğinde Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı 4 Aralık 2025 tarihli Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi konserlerinin kaydında dinledik. Programın bir diğer eseri ise Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın bir numaralı senfonisiydi. Do majör tondaki Opus 21 sıra numaralı bu yapıtı da Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim. İlk bölüm Adagio Molto Allegro con Brio, ikinci bölüm Andante Cantabile con Moto, Minuetto formundaki üçüncü bölüm Allegro Molto e Vivace ve finale başlıklı dördüncü bölüm Adagio Allegro Molto e Vivace tempolu.

Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın Do majör tonda yazdığı Opus 21 1 numaralı senfonisini Oğuzhan Balcı yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 4 Aralık 2025 tarihli Bursa Minnos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi konserinde seslendirdi. İlk bölüm Adagio Molto Allegro Con Brio, ikinci bölüm Andante Cantabile Con Moto, Menuetto

0: Facebook'ta Ala Turka grubunu kullanabilirsiniz. Ala Turka destekçilerine, dinleyenlerine ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine, dinleyenlerine teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka Ala Turka'da bir araya gelinceye dek hoşça kalın, esen kalın, müzikle kalın değerli dinleyenler.
1: Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süheyla Elbaş'a teşekkür ederiz.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise programımızın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Biz bu programı bir gün önce yani 29 Eylül Salı günü kaydediyoruz. Yarın 30 Eylül tarihinde yayınlanacak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Evet efendim, bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Bey. Mahir Bey, hoş geldiniz programımıza efendim.
7: Sevgili hocam, hoş bulduk. Bütün dostlara selamlar, sevgiler, merhaba.
6: Sağ olun, merhaba. Çok teşekkürler. Evet, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve Tuğçe Tezer, sizler de programa hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim.
9: Hoş bulduk.
6: Ben Mahir Polat Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı'nda kültür yönetimi alanında hazırladığı teziyle lisansüstü eğitimini tamamladı.

0: tamamladı. Aynı bölümde 2011-2015 yılları arasında öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine dersler verdi. 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda dinsel kültürel miras odaklı teziyle doktora programını tamamladı. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren vakıf uzmanı olarak sürdürdü. 2014-2016 yılları arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016-2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür Varlıkları Daire Başkanı olarak atandı. 2020 yılında ise Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Müze Gashane, Art İstanbul, Feshane, Yedikule Gashanesi gibi büyük çaplı restorasyon projelerini hayata geçirdi. Sosyal yardımlar, kültür ve sanat etkinlikleri, sergi ve kütüphane gibi projeler gerçekleştirdi. Tarihsel ve kültürel çevre koruma, müze bilimi, dinsel ve kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışan Polat, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, kısaltılmış adıyla TAÇ Vakfı Başkanı, Europa Nostra Türkiye Vakıf Uzmanları Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı ve Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Evet, Mahir Bey, tekrar hoş geldiniz efendim. Biz bugünkü programda sizden biraz önce sadece birkaç tanesini sıralama imkanını bulduğum, çok sayıda gerçekleştirmiş olduğunuz tarihi yapıların restorasyonunda ne yaptınız, nelere dikkat ettiniz, hangi kriterler çerçevesinde bu yapıları tekrar bize, insanlığa, dünyaya kazandırdınız. Bu konuda sizden açıklamalar bekliyoruz. Buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sayenizde hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçmiş oldu. İnsan hakikaten böyle uzun erimli düşündüğünde ve konuştuğunda insanda yapı gibi yaşadıkları da başından geçenlerle beraber bir bütün. Kentler de böyle aslında yaşıyor. Tarihi yapılar da, tarihi çevre de böyle yol alıyor. Programımızın çerçevesi açısından da şunu söylemek lazım. Tabii ki bir yandan yaşam yani bir şeyin tecrübe kazanması ya da başından bir şeyler geçmesi onu bir yandan deneyimli ve dirençli kılıyor. Bir yandan da doğal olarak yıpratıyor. İstanbul söz konusu olduğu için ve İstanbul yapıları üzerine konuşacağımız için bugün daha çok kentin Anadolu'da belki de sürdürülebilmiş en uzun süreli performansa dayalı kentlerinden birini konuşuyoruz. Daha antik kentlerimiz, daha yaşlı kentlerimiz var ama İstanbul kesintisiz bir şekilde yaşamış bir kent. En azından Roma dönemiyle beraber ele alacak olursak herhalde son 2000 yılda sabah, akşam, gece durmaksızın yaşayan bir kent örneği için herhalde tekil bir kent. O yüzden çok yoğun yaşamış, çok yoğun olarak mekansal ölçeğin kendisini deneyimlemiş. Başından türlü türlü haller gelmiş geçmiş bir kent. Ben ilk önce bizim yapılarımıza geçmeden önce bu tarafını vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten İstanbul bir çeşit doldur boşaltla insanların, kültürlerin, tekniklerin, çeşitli endüstrilerin, olayların sürekli yaşandığı ve bunların sahnelendiği bir kent. Yani bütün aksiyonların kendisinin içinden geçtiği bir proses, bir makine gibi çalışan bir kent. Doğal olarak bir taraftan çok yıpranmış ve yorgun, bir taraftan da bunun getirdiği şekilde çok dinamik ve katmanlaşmaların geldiği bir kent. Mimari stiller, kentsel kültürel izler, tarihsel hafıza, tabii ki kültürel çevre bunların hepsi üst üste binmiş durumda. Benim 1998 yılında İstanbul Üniversitesi'nde ilk öğrenciliğe başladığımdan beri çocukluğumda da çok merak ettiğim bir konudur bu tarihi çevre yapılar. Sürekli görmeye, anlamaya çalıştım. Ayakta olan kentin arkeolojisi var. Bu mesela tekil örnek üniversite yıllarından bahsettiğim için söyleyeyim. Mesela Simkeşhane binası niye ortasından kesilmiş bir yapı diye öğrenciyken sürekli sorardık. O zaman bütün bilgiye bugünkü kadar hızlı ulaşamadığımız ya da daha henüz okuduğumuz bölümün ve kentin tarihini böyle hemen anlamadığımız konularda. Sonra bütün bu yapım sonrası yıkım, Simkeşhane'nin hemen ön tarafında bir forumun kalıntılarının olması, bizim 1930'lu yılların ortasından kalıntılarla dolu bir alanın hemen yanında bir İstanbul'un modern mimarlığının erken dönem yapılarından bir tanesinin içerisinde oluyor olmamız. Aslında insan yaşadıkça bu kentte bir katmanlaşmayı, yıkımların, modifikasyonların, yeniden yapımların ya da yok oluşların izlerini arıyor, görüyor. Tabii bu duygusal olarak da, zihinsel olarak da insana bir rol biçiyor. Bugün inşaat mühendisleri yoğunluklu bir ortamda olduğumu düşünüyorum. Yani buradaki büyük üstadlarımız da öyle görüyorum. Bizim biraz daha yeni yapımdan çok tarihi alan ve tarihi çevrenin kendisi biraz daha koruma odaklı olduğu için yapmaktan çok mevcudu korumak üzerine bir refleks. Bu bakımdan bütün bu akış süreci içerisinde hem duygusal hem zihinsel olarak insan yaşıyor. Yaşadıkça da yeteneklerini ya da ilgilerini buna göre çeşitlendiriyor. Benim hikayemde biraz böyle hem öğrencilik yıllarımda hem ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün Anadolu'ya yaygın hizmetler de yaptığı için sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun bütününde de gerekli görevler olduğu zaman bir yandan Sivas'ta, Kayseri'de, Diyarbakır'da, Tokat'ta, Balıkesir'de yani şu an Antalya'da anlatamayacağım kadar çok yerde tarihi çevrenin ve alanın işleriyle görevlendirilmiş bir dönem yaşadık. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi göreviyle beraber bu defa fokuslanacak bir şekilde başka bir noktaya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevi tabii bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi yetkisi alanındaki ya da sahibi olduğu binaların korunması ya da çevrenin korunması ile ilgili bir görev veriyordu. İkincisi de denetim yetkisinde olan bir belediye olmaktan kaynaklı olarak denetim yetkisinde olan mülk sahibi olmadığımız ama denetlemek, yönlendirmek, gerekirse danışmanlık ya da bir vizyon koymamız gereken alanlarla ilgili oluyordu. Bugüne kadarki çalışmalarda iki başlığın öne çıktığını söyleyebilirim. Bugün bir kısmından bahsedeceğim. Pek bilinmeyen denetim alanı, yani bizim yetkimizde yapmak, dönüştürmek, fiili olarak bizim restore etmek gibi yetkimizin olmayan ama yönlendirmek ve denetlemek gibi alanlardaki yetkimizi kullandığımız bir alan. Tarihi çevre, tarihi yapılar. İkincisi de İBB'nin kendi elindeki ya da protokol ya da benzer işbirlikleriyle geliştiği alanların restorasyonu. Şimdi sevgili Gürhan Hocam çok konu aklımızda genişlediği için daraltmaya da çalışıyorum. Ama özet olarak bunu iki başlıkta söyleyeyim. İBB Miras'ta yaptığımız restorasyonlar ve onların hayata kazandırılması projeleri bir yanda. Az önce sizin çok güzel örnekleriyle anlattığınız, ben hepsinden çok gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz işler. Öteki taraftan da belki bugün daha çok konuşmamız gereken İstanbul'da tarihi yapıların durumu ile ilgili neler yapılıyor ya da neler yapıldığı konusu. Bu konuyu şöyle kenarından bir yerden açarak bir cümleyle belki sorularla genişletecek şekilde bu girizgahı böyle bitirmiş olurum. İstanbul'da biliyorsunuz 36.043 bugün itibariyle güncel taşınmaz kültür varlığı, tescilli kültür varlığımız var. 36.043 taşınmaz kültür varlığının tamamı çok iyi durumda değil. Yani ne yazık ki biz İstanbul'da bu ölçekte baktığımızda 6.700 civarı bu güncellenecek bir sayı olması gerekir. Metruk statüsünde olan yapıyla karşı karşıyayız. Afet ve dayanıklılık açısından bunları bu rakamları veriyorum. Bu bizim 2024 yılında başlayıp ilk çalışmaları 2021'de başlayan, 2024'te artık rapor haline getirip bir konferansla kamuoyuna paylaştığımız ve sonra da önerilerimizi gerçekleştirdi, yani ortaya koyduğumuz bir çalışmanın notu. Ardından da bu tarihten beri de aktüel olarak çalışmalarımızda güncellediğimiz, bir taraftan takip ettiğimiz yapı sayısı. Bu metruk yapıların 2.979 tanesi, en azından bizim şu ana kadarki çalışmayla kayda geçirdiğimiz olanları ağır metruk koşullarında, yani artık yapı direncini ve dayanıklılığını tamamen yitirmiş ve artık kendi ayakta kalması ve kendi sağlıklılığı bir tarafa, çevreye artık risk taşıyabilecek durumda, kötü durumda, artık ağır durumdakiler.
0: Hatta bir
1: Geri
0: kısmı
1: kalan
0: da hiç görünmez durumda diyebiliyoruz, değil mi?
1: evet, hem görünmez ya da şöyle söyleyelim, birazdan detayına da gireriz. Detaylarında kamuoyunun anlayabileceği bir fiziksel durumun olup olmadığını da bilmediğimiz parapetlerin arkasında kalmış bir çeşit
0: Evet, maalesef.
1: koruma engeli gibi bir ifadeyle söylenir ama aslında koruma engeli olmayan artık bir şeyle, safsaklamayla diyeyim, tabiri de bulamıyorum ama gerçek durumunun fiziksel olarak çok kötü durumda olduğu bir grup. Tekrar etmem gerekirse 2979 adet burada çalışma var. Bunlarla ilgili bazı çalışmalar var. Birazdan bunları anlatacağım ve yaklaşımımı ve fikirlerimi de paylaşacağım. Bunların aktüel olarak bizim kurumsal denetim ve yazışmalarla hem koruma kuruluna hem mülk sahiplerine hem ilgili yasadan gelen ilgili taraflara ilişkin de evrak yönünden, yani işin takibini yapmam yönünden takip ettiğimiz sayı da 1389. Yani biz yaklaşık 7 yılda kendi yaptığımız restore ettiklerimizin dışında bu 6700 diyelim yuvarlak rakam ona, 6700 metrekare yapıyı tespit edip bunların içerisinde yaklaşık 3000 tanesinin çok kötü ağır durumda metruk olduğunun farkında olduğumuz tespit var. Bunları yakından takip ediyoruz. Bunların 1300 ya da onu da yuvarlayacak olursak 1400 tanesine de evraklı işlemle aktüel olarak takip ediyoruz. Bu bir yazı değil, tekrar tekrar proses şeklinde devam ettiğimiz yazılar. Şimdi tekniğe boğmayayım. Bundan neyi kastediyorum? İşte İstanbul'da sosyal medyada ya da sokakta giderken, "Aa, şurada çok güzel bir yapı var, yazık oluyor, bunu niye kimse yapmıyor?" diye insanların dert edip de bir yerlere sesini duyurmak üzere yazdığı, paylaştığı, bu bazen hani "şurada bir tane yapı var, şu bir taneyle niye kimse ilgilenmiyor" denilen konu bir tane değil. Yani o bir tane olsa keşke. Ve onun hem mülkiyet hem yasa kapsamındaki çeperinden ötürü bazı sorunlar yumağıyla karışık bir evreni var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, biliyorsunuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koruma kurulları bu konuda yetkili. Biz de onlarla entegre çalışan ya da belediye olarak buradaki farkındalığı onlara ileten bir müdürlük vasıtasıyla, İBB mirasının kasları altında tabii yine. Yani restore etmenin dışında aktüel, aktif olarak takip ettiğimiz böyle bir yapı stoğu var. Bunun da yaşadıkça, gördükçe İstanbul'da bazı konularda kamuoyu bunu yakından gördü. Mesela hemen örnek vermem gerekiyorsa, tam yılını hatırlayamıyorum, yanlış söylemeyeyim ama 2024 olabilir yine. Tophane'de bir binanın sabahleyin "bu bina bugün yıkılacak" diye benim uyarılarla sosyal medyadan tedbir alınmasını, acil yıkım söküm kararını, kurul kararının alınması ya da benzeri çağrılar yaptım. Nihayetinde öğlene doğru tamamen gün ortasında, kent ortasında caddeye çökerek yıkıldı, canlı yayında çökerek yıkıldı bir örnek gibi düşünün. Yapıların bu kastettiğimiz yapı grubu böyle bir yapı grubu.
0: Evet.
1: Yani, dilerseniz belki ben böyle ara vereyim çünkü üst üste konuştuğumda bazen, evet, 6 Nisan 2023'müş şimdi kontrol ettik notlarda, yıkımıyla ilgili söylediğimiz tarih.
0: Onlara bir çelik bir kılıf geçirilebiliyor mu? Öyle bir yetkisi var mı belediyenin?
1: Muzaffer Hocam, şimdi aslında buradaki karşı karşıya olduğumuz durum şöyle oluyor. Bu tür yapılarla ilgili şu an koruma kurumlarında, ilgili denetim kurumlarında aslında bu yapılarla ilgili farkındalık ve dosya takibi var. Ama şöyle bir şey, mülk sahibi, biliyorsunuz, kültürel mirasla ilgili tasarruf hakkı olan kişi, bu tarihi yapıların hemen hemen hepsinin insanlar devletin olduğunu düşünüyor ki böyle bir şey yok. Yani bu doğru bir bilgi değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun çok çok küçük bir sayısını, onlarda da anıtsal eserler de değil, hatta endüstriyel miras olanların, yani bizim restorasyonumuzda niye gazhane yapıyoruz, niye endüstri yapıları, niye siloları yapıyoruzun arka planında, çünkü bunlar endüstri yapıları olarak belediyenin hizmet alanında, tarihinde, belediyenin de, o yüzden mülk bizde olduğu için, yetkimiz olduğu için yapıyoruz aslında bunları. Bir taraftan zorunlulukların getirdiği tercihler, bir taraftan çok seviyoruz tabii ki ama bir taraftan böyle. Ama bu tür yapıların ciddi bir oranı özel mülkteki. Bu zaten yazısını yazdığımız, dediğim 1400 eserin tamamı özel mülkte. Tam olarak söylediğiniz soruya cevap için söylüyorum. Peki bunları çelik sistemlerle içinden dışından tutmak mümkün mü? Mümkün tabii. Ağır müdahalelerle çelik iskeletlerin içine almak, statik olarak bunları koruyucu kasaların içine almak, koruyucu çatılar yapmak ya da koruyucu parapetlerle tutmak mümkün. Ama Buna gelmeden önce bu binalara restore edilmesi bunu gerektirmeyecek zaten. Restore edilse bu ihtiyaç kalmayacak. Yani gerçekten nitelikli ağır inşai iskele sistemleri, kafesler ve benzeri çelik müdahaleler yapılacağına kadar, oraya para harcayacağına kadar zaten bina restore edilebilir. Buradaki esas sorun bu binalar restore edilmeden kaderine terk edilmiş olmaları. Şimdi bu çok ilginç bir konu çünkü bunların birçoğu da artık kent merkezlerinde birçok şeyi etkilediği için bu farkındalık oluşsun diye de anlattığım bir şey. Şimdi Beyoğlu'nun, Fatih'in ya da Şişli Kurtuluş Bölgesi'nin işte bunu Eyüp sayabiliriz, Üsküdar bölgesi. Hemen gözünüzde canlandırabilirsiniz. Sit bölgelerin hemen hemen tamamında ya da mesela Sarıyer gibi merkezi tarihi kimliği olan yerler gibi de düşünebiliriz. Bunların tamamı da yapı bütünlüğü içerisinde bunların genellikle kagir yapılar, bir kısmı da ahşap yapılar olmak üzere bir yapı grubunun oldukça kötü durumda olduğunu, artık içine insanların girmediği, yaşamın olmadığı, terk edilmiş olduğu, zaten metrukta biliyorsunuz terk kökünden gelen bir ifade. Artık terk edilmekten ötürü hızlı bir şekilde çöküşe doğru geçtiği bir haldeki yapı grubu. Şimdi yaşayan yapı ile terk edilen yapı arasında bir fark var biliyorsunuz. Terk edilmeyle beraber temel fiziki koşullar, camı, penceresi, çatısı ya da yaşarken onun iklimlendirmesinin getirdiği fiziksel konfor gibi şeyler terk edilmeye başladığı zaman yapılar çok daha hızlı bir şekilde tahrip olmaya başlıyor. Ben şöyle sezgisel bir şey söyleyebilirim. Buna bir öyle bir olgusal bir bilgi, ampirik bir bilgi söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Tahminime göre 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başında özellikle yeni yapılaşma, 99 depremi sonrasında bu tarihi yapıların restore edilmeleri ihtiyaçları gözetilip, yani restore edilerek kullanılma ihtiyaçları terk edilerek hızlı bir şekilde bu yapılar yavaş yavaş yıllar içerisinde terk edildi ve bugün 36 bin kültür mirası içerisinde 7 bin dediğimizde yaklaşık 6'da biri gibi bir orandan bahsediyoruz. Biraz daha fazlası hatta. Yaklaşık %10'lara yaklaşan bir etkisi olacak bir yerde. Pardon, %20'lere yaklaşacak olan bir yerde. Temel sorunun kendisi artık bu yapıların gerçekten nasıl kullanılacağına ilişkin hayatta gerçek cevapların yaygın alanda olmaması. Yani abide yapıların restore edilmesi, kentsel estetik açısından değerlendirilmesi ya da kamu kurumlarının kendi elindekileri hem prestij için hem sosyal, kültürel, bazen politik duyarlılıklarla yapmalarının yanı sıra bu tür kent içindeki sivil mimarlık yapıları daha çok bunlar. Bunların böyle terk edilmeleri ve kaderlerine sadece mülkiyet sahiplerine, tercihlerine göre terk edilmiş olmalarının getirdiği bir çöküntü var. Yani biz aslında bununla beraber şunu görüyoruz. Mesela Beyoğlu'nun metruklaşmasının arka planında tekil olarak bu yapıların metruklaşmasıdır. Yani tek tek tahmin ederek söyleyeyim. Yani diyelim 500 tane yapı birden sahibi tarafından restore edilmediğinde ya da ilgili güçlendirme ve benzeri çalışmalar yapılmadığında toplamda zaten semtin kendisi de kültürel tarihsel sit bölgesi ise otomatik olarak o semtin tamamı çöküntü alana dönüşmüş oluyor. Süleymaniye böyle bir örnekti mesela ya da Tarlabaşı böyle bir örnek bugün. Kalyoncu kulluğu ve benzeri yerler böyle örnek. Kurtuluş yavaş yavaş yapılıyor ama yine böyle örnekler. Yani aslında biz kentin, tabii tarihi kentte bu bölgeler. Yani zaten bizim İstanbul dediğimiz en değerli noktalar da bu noktalar. Beyoğlu, Fatih bölgesi, Üsküdar, Kadıköy için de söyleyebiliriz. Bu alanlarda tarihi yapı restore etmemek aslında bizim en önemli semtlerin çöküntü alanlarına dönüşmesi anlamına geliyor. Ben şu an tarafsız bir gözle şey söyleyebilirim. Yani Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kafasını kaldıran insan yukarı baktığında o iskelelerin koruma yapılarının altından neyi ne kadar korunduğu bile belli olmayan sözüm ona o küçük çelik parapetlerin altından geçerken zannediyor ki korunaklı bir alan. Halbuki üstünde koca 6 katlı bir neoklasik yapının bütün kagir duvarları seyim yapmış bir şekilde yıkılmak üzere. Yani bizim sıfır noktamız, en önemli noktalarımızda yaşanan bir konu bu. Dolayısıyla hocam uzun cevap oldu ama Muzaffer hocam bu böyle çelik kafeslerle falan korunmak gibi bir tedbir yerine bir an önce niye yapılmadı, niye restore edilmiyor, bunun arka planda ne var, bunun eşelenmesi ve buna kafa yorulması gerekiyor. Çok uğraştığımız için bazı cümlelerle bunu anlatabilirim ama soruyu böyle geniş bir cevap verdim ama buradan girelim diye belki.
0: Elvan'ın hemen bir sorusu var.
2: Evet, tam bu noktada şeyi sormak lazım. Yani önceliklerin belirlenmesi konusunda tabii çok önemli sorular var. Yani rakamlar korkunç. 36 bin kültürel varlıktan bahsediyoruz. Bunun 6-7 bini
1: Metro.
2: kişilere ait metruk binalar. Peki burada belediye kaynaklarının da çok daha sınırlı olduğunu da biliyoruz. Bu önceliklendirme neye göre yapılıyor? Bir de kişilerin, o metruk binaların sahiplerinin bir şekilde bu binaların restorasyonu konusunda bir zorlamaya maruz kalması mümkün değil mi? Yani yasalar buna izin vermiyor mu? Bu konuda nedir durum?
1: Tabii Elvan hocam, o kadar hani bugüne kadar üzerine bakılmamış bir konu ki kafa karışıklığı oluşmasın diye sorunuzdaki bazı noktaları aydınlatayım. Birincisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunları restore edemez. Çünkü bunlar özel mülkiyet. Yani buradan bir
2: Tabii.
1: gayrimenkul değeri olan yapılar. Biz kamu bütçesindeki kaynağı bu yapıların restorasyonunda kullanamayız. Yani cephe iyileştirme falan gibi bazı yerlerde yapılan örnekler var ama yani şey gözüyle, uzman gözüyle söyleyeyim, cephe iyileştirme bir yapının kurtarılması ya da bir bölgenin iyileştirilmesi için iyi niyetli ama gerçekten naif diyebileceğim bir çalışma. Yani yapının kurtarılması için bir fayda getiren bir durum değil. Hele metruk yapı artmışsa onun içerisinde sorunlar, hem yaşamsal, fiziksel sorunlar hem statik sorunlar almışsa artık cephe iyileştirmenin bir anlamı yok. Ama bir binanın restore edilmesinin birinci dereceden muhatabı mülk sahibi. Çünkü bina aynı zamanda gayrimenkul olduğu için restore etme orayı değer kazandıracak. Onu tekrar ayağa kaldırıp gayrimenkul değerini de iyileştirecek. Yani tabii doğal olarak zenginleşmeyi de tesis edecek bir şeydir. Ama buradaki sorun şu, artık bir zenginleşme değeri olarak da görünmüyor. Yani bu tabii imar koşullarında biliyorsunuz 80'lerin 90'ların ortamında şu vardı. Yani tarihi yapıyı yıkalım yerine yeni bina yaparız. Bu çoğunlukla bilinmeyen, yani biraz komik de bir atıf çünkü tescilli yapının yıkılmasının bir hükmü yok. Yani tescilli yapı yıkıldığında yapılsa yapılsa yerine aynı yapıyı röleveyle ya da restitüsyonla tespit edilmiş aynı yapı yapılabilir. Yani kimse buradan yeni bir imar kazanamaz. Tabii burada kötü örneklerin de olduğu yıllar var. Mesela Şişli bölgesinde tarihi yapıların hepsinin üzerine betonarme apartmanların kat üstüne yapının üzerine yapının çıktığı. Yani Halaskargazi'de ya da işte bütün Şişli'nin alt mahallelerine kadar ki faciadır Şişli'nin o dönemdeki kararlarının tamamı. Tarihi binaların üstüne apartman yapılması usulü ki bu yakın zamanlarda İstanbul'un bir numaralı merkezlerinde de yapıldı, işletildi. İstanbul'un devlet kurumları bile tarihi yapıların üzerine ek katlar yapacak projeleri koruma kurullarından geçirecek şekilde oldu. Bunlar koruma kurulu onaylıdır ama doğru değildir ve usul yanlıştır. Her konu biliyorum başka bir yere açılıyor ve ben de kendimi ana konuda tutmaya çalışıyorum. Ama Elvan hocam şunu söyleyeyim. Belediye özel mülkiyetteki bir yapıyı restore edemez. Peki ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Biz işte bahsettiğimiz bu yazıları denetim yetkimizden ötürü ilk önce bunlar yokmuş gibi davranmıyoruz. Hem mal sahiplerini tespit edip onlarla gerekli yazışmalar ve diğer şeylerle buluyoruz ve 2863 sayılı kanunun 65. maddesini hatırlatıyoruz. Bunu hem mal sahibine hem koruma kuruluna hem de gerekli kanuni birimlere, savcılıklara ve diğer yerlere de yazıyoruz. 65. madde direkt şunu söylüyor. Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanlarının bu kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yani tescil edildi mi ben bunu sana bildirdim. Yani buranın tescilli olduğunu biliyorsun. Bu korunması gereken bir mülk ya da bir eser. Ondan sonra başlıyor zaten. Yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten zarar ve sebebiyet verenler ile izin almaksızın inşaat fiziki müdahale. Bu ikinci kısmı inşaat yoluyla. Ama esas bu paragraf bizim için çok önemli. Çünkü yasa koyucu aslında 2863'te bir yapıyı kaderine terk ederek onun yok olmasına, zarar görmesine her ne suretle olursa olsun sebebiyet verdiğinde bu senin yapıya zarar verdiğin anlamıyla tahribat hükmüne girer ve bunun cezai müeddesi vardır. Biz bunu niye hatırlatıyoruz? Bunu hatırlatmamızın sebebi şu. Senin bir tarihi yapın varsa, ya bu da ne olursa olsun bunu restore etmesem de zaten başıma bela oldu. Yapsam da bir, yapmasam da bir demek kanunun karşısında mülk sahiplerini ya da sorumlu kişileri sorumluluktan çıkarmıyor. İlk önce şunu diyoruz. Diyoruz ki bu yapıyı restore etmelisin. Yapın çok kötü durumda. Örneğin terk edildi ve çatı katı her kış yeniden bir bakımdan da geçmediği için çatısı kar suyu, yağmur suyu almaya başladı. Pencereleri kırıldı ki bunun en önemli örneklerinden bir tanesi bizzat kasabatlar bu durumdaydı. İstanbul İstiklal Caddesi'nin pırlantası, biz şu an İstanbul'un en değerli yapısı olduğunu düşündüğüm yapı. Biz restore ettik, kurtardık. Ben kasabatlara girdiğimde pandemi günlerinde arka bahçeden camı kırıktı. Camın içinden geçerek girdim. Yani bu şekilde ki üst iki katının döşemeleri artık patlamış. Camlar yok, çatı yok. Bu şekilde çöküşe doğru giden bir haldeydi. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bu yazıları yazdıktan sonra ilgili kurumlara tekrar tekrar yazmaya başlıyoruz. Diyoruz ki bu bir sadece burada güvenlik önlemlerini alın meselesi değil, acilen restore edilmesi gerekir. Aslında bu farkındalıkla kimseyi zor durumda bırakma çabasıyla böyle devletin güç kullanma meselesiyle bakmıyoruz konuya. Derdimiz o değil. Derdimiz şu. Mülk sahibine şunu hatırlatmak istiyoruz. Burayı satabilirsin, burayı restore edebilirsin ama bu şekilde bırakamazsın. Burayla ilgili bir kaygın olmalı. Yani bu senin herhangi bir şekilde kaderine terk edeceğin bir yer olamaz. Şimdi bu sayıyı 7 bin muhatapla beraber düşünün ki aslında ne kadar büyük bir ölçek olduğunu düşünün. Tabii burada yapılması gereken şey şu. İlk önce tek tek her bir yapının hikayesinin de niye yapılmadığını anlamak. Mesela bazı yerler oluyor, tespit ediyoruz, anlıyoruz, bakıyoruz, ediyoruz ki ya çok kötü bir trajik durum. Aile mülkiyetten ötürü ya da sahipsizlikten ötürü ya da mal sahibinin verasetten sonra torunlarına geçmemiş bile, farkında bile değiller. İnsanlar farkında olup bunun da ilgilenmesi gereken bir şey olduğunu duymaya başlayınca ilk konuya ilgisi oluşuyor. O zaman biz ikinci bir şey yapıyoruz. Koruma kurullarıyla da beraber yapıyoruz. Diyoruz ki bu insanlara restorasyon için proje desteği verilebilir. Bu insanların bu işi yapmak istiyorlarsa nasıl yapılacağının danışmanlığı verilebilir. Tamamen ücretsiz, tamamen halkçı bir görüşte. Ya da bu insanlar belki bu konuyla hiç ilgili değillerdi. Başlarına gelebilecek kötü şeylerle ilgili bu detayları bilmediği için konuya ilgisizlerdi. Şimdi tanıdıkça daha çok ilgileri artıyor. Ya da bu insanlar bu projeyi bir proje geliştirmeciyle beraber ele alıp bunu belki kendileri bir ekonomik modelle planlayabilirler. Koruma kurullarına götürebilirler ama kaderine terk etmezler en azından. Şu an birinci konu mal sahipleri ve bina kurtarılmayla ilgili olan tarafı bu. İkinci konusu bu yapılarla ilgili alınan kararlarda can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması diyor. Ama bunun bir detaylı tarifi olmadığı için çoğunlukla bugün İstiklal Caddesi'nde de var görüyoruz. Çelik profillerle desteklenmiş bir çeşit saçağın altında yukarıda 4-5 katın üstünde taş düşmesini engellemek için bir çeşit şapka gibi yapılmış saçakların altında caddeler akıyor. Fakat bunlar risklerinin durumunu değişmiyor. Bunun bu duyarlılığı atmak hem mal sahibine hem diğer yerlere çünkü burada oluşacak bir can mal güvenliğinin gerçekten bu şekilde tedbir alınmadığını hatırlatmak, ilgili kurumlara, kişilere hatırlatmak çok önemli. Çünkü bu ciddiyette bakıldığında buradaki riskin ne kadar ya oradaki bir can güvenliği ya da başka türlü bir şey olduğunda işte o zaman kanun önünde ben tedbirimi aldım da şöyle aldım demenin önündeki en büyük engel bizim yazdığımız oradaki uyarıcı, dikkat çekici ve sorumluluk atfedici yazılar. Kamu kurumunun bu yazıları nihayetinde önemli bir işlevi ve bu yerde bu kaynaklar çok önemli. Üçüncü olarak da bir önemli bir konu var. Bu tür metruk yapıların metrukiyete düşmesinin arka planında gayrimenkul yatırımcısı olan bazı kimselerin buraları restore etmeden bir çeşit gayrimenkul toplama meselesi gibi ala ala devam etmeleri. Yani alıp bir şey yapmayıp uzun yıllar bekletip projesini de yaptırtıp, kuruldan mesela projesini onaylı hale getirip, belki fonksiyon değişikliği yapıp, ondan sonra projesiyle beraber satma yönünde bir çeşit farklı bir eski esere özgü bir yatırım fikrinin gelişmiş olması. Bu engellenmesi gereken bir şey. Yani kuruldan proje onaylanmışsa, esasında bir herhangi bir bekleme gerekçesi yoksa, şimdi görüyoruz mesela bazı şirketler alıyor bunları. Şirketin ekonomik sorunu yok ki. Bu yatırım yapmış ve binayı da almışsa artık restorasyon projesinde onaylatmışsa kuruldan bir an önce girip restore etmesi lazım. Bunu bekletmesinin önünde bir engel yok. Ama mesela Tophane'deki örnek öyle bir örnekti.
0: Peki
1: Tophane çevresinde
0: Taksim'de de hani yapıldı
1: Taksim
0: ya,
1: tamamen neredeyse
0: yenileme alanı ilan edilip
1: Sevgili Üstad'ım
0: sonra
1: yenileme alanı da bambaşka bir mesele. Evet o yenileme hukukundan gelen yenileme alanlarının da iyisi de kötüsü de bambaşka bir meselesi var ama tekil yapılarda yenileme alanı olmayıp tekilde yapıları mülkleştirmeyle alan konuda da bu devam ediyor. Birçok yapı var şimdi isim de vermek istemiyorum. İnsanların özel koşullarına ilişkin bir saygısızlık yapmak istemiyorum ama konunun toplamını konuştuğumuz için söylüyorum. Nihayetinde dirençsiz, dayanıksız yapının korunması gereken. Şimdi yapılar diyelim 100 puan üzerinden dayanıklılığı 100 puan olsun. 0 puan da yok oluşu olsun artık parsel düzeyine kadar gelecek mi aşaması olsun. Bu yapıyı %90-95'lerdeyken, 95 puanlardayken kurtarmak mali olarak çok daha ekonomik yani eser, yapı, tarihi eserlerde. Hepsinde böyledir tabii ama tarihi eserlerde iyice böyle. Ama diyelim bu yapıyı siz 50'lere, 60'lara, 30'lara düşünceye korumaya kalkarsanız işte eski eserde esas maliyet ve yükler bu zaman gelmiş olur. Biz önleyici korumayı İBB miras işleri de ve İBB'nin yetkisindeki alanlarda özellikle bu yüzden yapıyoruz. Kamu kaynakları daha fazla ekonomik yıpranmaya gitmesin. İnsanlara da şunu göstermeye çalışıyoruz. Yapın iyice yok olmadan, tahrip olmadan direkt restorasyona gir ki maliyeti de düşük olsun, kaybımız da az olsun. Dediğim gibi şurada ben bir durayım. Belki bir araya girmek gerekir.
0: Evet,
1: Güven
0: bir ara verelim. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müzik parçamızı Tuğçe bize aktaracak. Tuğçe, bugün Didem bize hangi parçayı seçti?
3: Sevgili Didem Gençtürk bugün Kromas'tan oyun parçasını seçti bizim için. Bunun bizim için bir anlamı var. Sevgili Mahir Bey'i biz deprem sonrasında çok mesai yaptık sevgili Mahir Bey ile beraber ve bizim için çok kıymetli bütün emekleri. 6 Şubat depremlerinden sonra pek çok görevde bulundu. Hem deprem bölgesinde hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi biraz depremin ilk günlerini hatırlatan bir şarkı dinleyeceğiz. Oyun şarkısının sözlerinden kısacık bir alıntı yapacağım. Seslendim gövden yansısın diye erken yiten sesim. Kaybolan tüm kırmızılar bir bir ışığa döndü gözyaşıyla. Buyurun.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Bey ile birlikteyiz. Evet, Aziz Bey, sizin bir sorunuz var herhalde.
1: Evet, bir kere birkaç tane sorum var aslında. Bu
0: Evet.
1: uygulama konusunda ben bir de hani ben şey tarafındayım. Ben şimdi halkı temsilen bir şey söylemek istiyorum. Bir kere
0: Ah, güzel.
1: uygulama noktasında yani yetkin uygulayıcı veya yetkin usta bulma konusunda ciddi sıkıntı var. Yani bu bir engel. İkincisi bu benim hemen yanımdaki Bebek'te yanımdaki binada gözlemlediğim bir şey. O dönemin ki bence yüksek teknoloji olan bir binasını çözemiyor şey. Şu andaki mühendislik eğitiminde öyle bir eksiklik var. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Çok mesela enteresan bir hibrit yapı. Yani ahşapla çeliğin kombinasyonu. Bu gerçek bir mühendislik harikası. Daptaracık bir alana bir şeyi sığdırmanın. Bunu mesela çözecek veya bunu anlayabilecek şey yetiştirilmiyor. Şimdi orada ben merak ediyorum. Bir restorasyon yapılacak. Ben endişeliyim. Yani feci bir şey çıkacak ortaya. Ama yani bir kere eskiden öğrenme noktasında, mevcuttan öğrenme noktasında çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda KUDEV'in, ben özellikle KUDEV'e şey yapmak istiyorum. Ben Ulusal Ahşap Birliği'nin de üyesiyim. Ondan dolayı KUDEV'in ahşap yapılar konusunda, uygulaması konusunda verdiği katkıları da çok iyi biliyorum. Yani bunu belki diğer alanlara da yaydırmak konusunda mesela KUDEV'in çok ciddi bir fonksiyonu olabilir mi diye bir sorun var.
0: Evet. Buyurun Mahir Bey.
2: Sevgili Aziz Hocam, teşekkür ederim. KUDEV çok önemli bir kurum. KUDEV'in özellikle koruma kurumlarının çok fazla iş yükünün olduğu bir yerde Tarihi Kentler Birliği'nin kurulduğu 90'lı yıllarda düşünülmüş olması, o zaman tabii Metin Hocaların çok büyük etkisi var. Belediyelerin bünyelerinde bir koruma birimi kurulması anlamında da çok anlamlı. Son yıllarda da ilçe belediyelerinin de KUDEV'leri oldu. Esas bizim KUDEV diye kastettiğimiz ve gelenekte adı da çok güçlü olan yapı bu 7 yılda hasbelkader benim yönettiğim İBB bünyesindeki KUDEV. Çok haklısınız. Bunun İstanbul geleneksel yapı teknolojisi içerisinde özellikle ahşap yapıların yoğunluğundan ötürü bir dönem uzmanlaşmış ahşap atölyesi ve onun çalışma notları, raporları, analizleri. Ama sadece bu değil, taş analiz laboratuvarları, akredite bir laboratuvarımız var KUDEV'de. Bizden önceki arkadaşlarımızın büyük emek vererek gerçekten saygın bir şekilde bir aşamaya getirdikleri bir laboratuvar. Biz de aynı şekilde devam ettiğimiz bir yer. Burada tabii ki Aziz Hocamın söylediği gibi İstanbul öyle bir kent ki aynı anda bir erken Roma dönemi sarayı restore etmeniz gerekiyor. Dönüp petrol tankları 1930'lu yılların endüstriyel petrol tanklarını onarmanız gerekiyor. Dönüp bir tuğla fırın, gazhane binasının bir tuğla fırını restore etmeniz gerekiyor. Bir ahşap yapıyı, kagiri, işte az önce Aziz Bey'in söylediği bir eklektik yapıyı farklı formlarında işletilmiş. Bir de bütün bunların sadece stille değil, coğrafya ve topografi özelliklerinden ötürü zorlu koşullarda üretilmiş, bazen icat edilmiş tekniklerini bulmanız gerekiyor. Bebek'te o dar alanda yapıldığını örneklediği konu gibi. Ama tam da böyle bir şeydir Aziz Bey. Zaten restorasyonun diğer alanlardan farkı ilk önce yapının ya da yapı stoğunun, bu bir kültürel üründür çünkü, size öğretmesine açık olmanız gerekiyor. Yani aslında restorasyona başladığınızda restorasyon projesi diğer mimarlık projelerine göre aynı statüde değildir. Bir başlangıç projesidir. Ve siz çalışmaya başladıkça, yapıyı keşfetmeye başladıkça, temelde, taşıyıcılarda, raspa yapıp duvar örgüsünde ya da farklı noktalarda bulduğunuz, tespit ettiğiniz çözümler ya da yapı teknikleri sizi yapıyı düşünmeye götürür. Yani bunun iyi bir örneği mesela Küçük Ayasofya Camii restorasyona başladığında 2006 yılında hiç kimse bilmiyordu. Yapı açılınca altında 530 yılında 30'lu yıllarda yapılmış binayı 1-2 metre yükselten ve o bölgenin alüvyonlu dolgusuna karşı geliştirilmiş bir temel yapısı keşfedildi. Ve biz İstanbul'da Bizans mimarisinde bundan daha önce bildiğimiz bir yapı yoktu. Böyle bir altyapı yoktu. Tabii ki oradaki bütün bilim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere ilk defa o gördüklerinden öğrenmeleri gerekiyordu ve öyle yaklaşım geliştirildiğinde de o yapı size bunun bilgisini de veriyor. Ama şunu söylemem lazım Aziz Hocam. Türkiye'de ben restoratör dünyasına çok güveniyorum. Ben gerçekten restorasyon alanında çalışmış insanların yeteneğine çok güveniyorum. Kötü restorasyon uygulamalarının bu kadar yaygın olmasını da sektördeki insanların durumundan değil, genellikle kontrol teşkilatları ve kurumların popülist ve aceleci ve konuya çok vakıf olmayan yöneticilerin tercihlerinden kaynaklanan büyük ne yazık ki hatalar olduğunu ve çoğunlukla da başlangıçta neyi istediğini bilecek kadar uzmanlaşmamış birimlerin, kişilerin buralarda görev alması. Bu ekipleri kastetmiyorum. Daha çok bunun kontrol teşkilatı ve projeciliğini kastediyorum. İşte çok komik örnekler olan Sünger Bob Kalesi gibi, Şile'deki tarihi alan örnekleri gibi yerlerde. Ama esasında çok tutkulu bir alanda çalışıyoruz ve ben en azından meslektaşlarımı, alana emek verenleri de sevgiyle ve hürmetle sahiplenerek söyleyeyim. Ben bu alanda çalışan insanların eski esere nasıl tutkusu olduğunu çok iyi biliyorum. Yani öğrenmeye de, bir şeyi keşfetmeye de çok aç insanlar. Tabii restorasyon, inşai faaliyet gibi gözükse de hep ifade ettiğim gibi aslında şiirsel bir faaliyettir. Tarihe ve hafızaya dokunan, onun başka türlü bir izine dokunan bir alandır. Yani Yenikapı batıklarında zeminde çıkan 8 bin yıllık ayak izinin korunmasıyla bir petrol silosu üzerindeki alandaki izlerin korunması arasında teknik olarak bir fark yok. Sizin bugün artık yaşamayan bir döneme ilişkin izleri koruma, kurtarma ve gelecek nesillere aktarma çabanızdır. Biraz uzun oldu ama şunu söyleyeyim Aziz Hocam. HUDEB'in kaynakları da diğer profesyonel bilgi kaynaklarının kendisi de bu alanda yapılan yazı çizi raporlama da Koruma Kurulu'nun bugüne kadarki yaptığı çalışmalarda yaptığı dokümantasyon da üst düzey bize kent mimari tarihi ve koruma üzerine bilgi veriyor. Sadece her zaman olduğu gibi esas sorunumuz dokümantasyon tamam ama bundan nasıl faydalanacağımıza ilişkin ara kurumları geliştiremeyen bir ülke olmamız. Biz bütün çalışmalarımızda bunu yapıp sonra da bütün yaptıklarımızı açık olarak paylaşan bir idareyiz. Her şeyden ötede çok gurur duyduğum bir başka çalışmamızda bizim bütün şantiyelerimiz açık şantiyedir. Şantiye ortamının iş güvenliği açısından bu bir taraftan insanları tedirgin ediyor ama kastettiğimiz korunaklı bir alan. Tam olarak insanlar bir şantiye alanında ne yapıldığını hem hafıza hem de teknik olarak baştan sona görürler. Mesela bu Bukalyan Sarayı kazılarımız ve restorasyon çalışmalarımızda öyle bir kitle oluştu ki şu an yaklaşık 1000'e yakın insan her hafta sonu kendileri istediği zaman gelecekleri şekilde. Tabii bunlar peyderpey zamanında. 6 yıldır Bukalyon'da ne oldu, ne bulundu, ne bitti adım adım biliyorlar. -7 kotunda çıkan insan ceset parçalarını da haftasında gelip yerinde ne yaptığımızı gördü, duydu, dinlediler. Duvar seviyesindeki bir kapatma alanında ne yaptığımızı da duydular. Bu hem halkın katılabileceği, hem profesyonellerin anlayabileceği bir bilgi geliştirme alanı ve diğer alanlara göre de hakikaten keşiflerle dolu olduğu için de çok keyifli. Biz de bunu böyle sürdürmeye çalışıyoruz. Yani
0: Evet,
2: evet,
0: bu
2: İstanbul'daki yapıları yapabiliriz. Bunun önünde hiçbir engel yapamayacağımız, restorasyon yoluyla yapamayacağımız, kurtaramayacağımız hiçbir teknik bilgi alanı neredeyse yok hocam. Bu konuda özgüvenli olmamız lazım.
0: Evet, bunlar aynı zamanda birer eğitim alanı. Yani özellikle 2019 yılından itibaren başlayan ve 7 yıl içinde İstanbul'a ve tabii ki Türkiye'ye, dünyaya kazandırmış olduğunuz eserlerin sayısı bizler için şaşırtıcı. Çok sayıda yapıyı bizlere açtınız ve bütün bunları da oldukça işlevsel hale getirdiniz. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Yani bir yapıyı sadece restore etmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda bir işlev de yüklüyorsunuz ve o da sürekli kullanıma açık bir hale geliyor.
3: Mesela en son Muammer Karaca Tiyatrosu gibi değil mi?
0: Evet.
2: Evet.
0: Ve tabii Boğaz'daki müze gibi.
2: Çok az süremiz var biliyorum ama sizin favori yapılarınız hangisi? Ben çok merak ediyorum. Sorsam bu programın usulüne ters bir şey mi yaparım,
3: Bukalyon
2: yürümem?
3: kazıları şahane.
2: Eyvallah.
0: Evet, onun dışında
3: Sultanahmet.
0: kütüphaneler kurmuş olduğunuz bütün yapılar. Yani ben bunların çoğunu da gezdim, dolaştım, gördüm. Ve tabii ki müze gazhane son derece çeşitli ve farklı etkinliklere açık bir alan olarak düzenlediniz. Ve şu anda İstanbullular çok yararlanıyorlar bu mekanlardan.
2: Hocam bunun gerçekten öyle bir yanı var ki bir taraftan aslında bütün ömrü boyunca yaptığı işlerde eski eser tutkumu gerçekten çok farklıdır. Biz bir evrenin içinde yaşarken, çalışırken ben meraklı bir çocuk olarak hala daha bir yerlere girip bakmak istiyorum. Mesela Eyüp'teki külliyelerin çevresinde gezdiğimde en az gezebildiğim yer Eyüp. Çünkü herkes kapısını kapatıp içeride bir tahsisle içeye girilmez halde tutuyor.
0: Evet.
2: Biz yani Osmanlı döneminin insan, olay evrenini bile anlamak için mekan gezmenin çok değerli bir yeri var. Ben itiraf edeyim, kendim bile yıllarca vakıflarda çalışmama, belediyede çalışmama rağmen istediğim yere girip de deneyimleme imkanı olmuyor. Kentin büyüklüğü zaten çok büyük bir engel. Yani istediğiniz zaman istediğiniz yerde olamıyorsunuz ki. Ama bizim durumumuz hakikaten şöyle bir şey. Biz çok olağanüstü bir kentte yaşıyoruz. Bu öyle klişe bir söz değil. Gerçekten olağanüstü bir kent. Ve bu kentin insanlı olarak hepimizin mimari, estetik, hayata bakış açısı bu çevrenin etkilediği şekilde oluyor. Hayali Bey'in bir dizesi var ya, o mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler diye. Yani biz balıklar olarak bir denizde yüzüyoruz, bir denizde yüzdüğümüzü fark edemiyoruz. İstanbul'da yaşamak böyle bir şey. Bu sadece tarihi yapılar için değil. Yani yanımızdan bir yazar, şair birisi geçiyor. İnanılmaz insan hikayelerinin, insan malzemesinin olduğu yerde. O zaman bizim yapmamız gereken şey birincisi bu erişim hakkını, insanların iyi ve güzel olan kentin kendisinin verdiği olanları insanlara açmamız ve onlara ulaştırmayı sağlamamız gerekiyor. Çünkü bu bir taraftan özgürlük duygusunu, bir taraftan olağanüstü kendi sınırlarınla, kendi maddi, yaş, ilişkiler hiç fark etmez. Bunların dışında kentin sana verdiği bir sermayeyi kullanabilmek. Ya gerçekten bu şehrin insanı olabilmek gibi bir şeyi sağlıyor. O yüzden bizim projelerimizin birinci konusu şu. Evet, eski eser değerlidir ve korunmalıdır ama insan daha değerlidir. O yüzden eski eserle insanın buluşmasını sağlamamız mutlaka çözülmesi gereken bir şey. İkincisi, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece eski eserleri değil, bugüne kadar 30'un üzerinde müdürlük yönettim. 11 daire başkanlığı. Bunların içerisinde hep sosyal alanlar, kültür alanları, yani fonksiyonu da olan alanlar ya da kadın, çocuk, genç, yaşlı, kreşler, bu alanlar da yönettiğim alanlardı ve ben bu fonksiyonların tamamını birbirleriyle birleştirme konusu benim için çok tutkuluydu. Öyle olunca da ne oluyor? Şu an işte artık 2019'dan beri 1116 tarihi yapıda bakım, onarım, restorasyon yapmışız. Hepsi restorasyon değil ama şu an aktüel olarak da 35 anıt eserde restorasyon yapıyoruz. Bunlar da bir yandan işte az önce Üstadın söylediği gibi Muammer Karaca gibi daha geçenlerde açtığımız ya da Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi gibi ya da şu an henüz Haldun Taner gibi ki çok anlatmam gereken bir yapı ama zaman sınırından ötürü anlatamıyorum. Müze Gazhane Kuyumcu an yakında açacağız. Bir tarafı Anadolu Hisarı bitirdik. Öte taraftan karşıda Rumeli Hisarı'nı yapıyoruz. Yani ya şunu söylemem hakikaten samimiyetinize vererek kusura bakmayın. Ama böyle bir onur, böyle bir şeref de insanı hayatında nasıl bulabilir? Yani bunca yapıya dokunmak, yapmak, etmek. Ben hayal gibi bir şey yaşıyorum. Gerçekten yaşadığım bütün kötü şeylere rağmen
0: Çok
2: çok mutluyum,
0: haklısınız.
2: çok onur duyuyorum. Ve bunu tek başıma yapmıyorum. Sizlerle, dostlarla, İstanbul'un birikimi olan hocalarımızla, teknik arkadaşlarla yapıyorum. Çok büyük bir şeref, çok büyük bir onur. Burada yapmamız gereken şey, biz kamu adına bir şey yaptığımız için şu an ömür boyu hasretini çektiğimiz şeyleri çözmek. Sorunu basit görüyorum, çözümünü de basit üretiyorum. Eğer tarihi bir alan varsa ve bunun bir bahçesi varsa, tarihi yapıyla beraber bahçeyi insanlara açtığınızda zaten İstanbul'un en güzel yerini yapmış oluyorsunuz. Hasanpaşa Gazhanesi, bu kadar insanlar niçin seviyorlar? Biz bir yandan teknik kararlar verirken hocam Hasanpaşa'da annelerin çocuklarını götüreceği bir yer olmadığını ve oranın bahçesinin ne kadar anlamlı olacağını çözdük ve oranın kendisinde üst orta sınıfların ekonomisiyle kendilerine kentte sığınacakları yer bulmak kadar işi kolay olmayan dar gelirliler için çözülmesi gerektiğini düşünüyorduk. O yüzden orada ekonominin çalıştığı değil, orada onun konu olmadığı bir evrende bir çalışma yaptık ve biz açılıştan sonra bunu umuyorduk zaten. Birdenbire bir baktık ki zaten anneler çocuklarını almış, hafta sonları gidebilecekleri bir yer olarak orayı seçmişler. Gençler, hepsi bütün yaş grupları için fonksiyon olduğunda yeni bir kamusal alan üretilmiş oldu. Tabii burada söyleyeceğimiz her yapının bir hikayesi, her yapının bir çözümü var. Hepsini tek tek anlatamam burada ama mesela en son yaptığımız Muammer Karaca. Biz binaya girdiğimizde bina gerçekten yani bir savaştan çıkmıştan beterdi yani. İçinde hiçbir şey yoktu zaten. Eski fotoğraflarını yakında daha fazla göstermeye başlayacağız ama gün sonunda Muammer Karaca Türkiye'de bağımsız tiyatroların ayakta kalma mücadelesi, söz söyleme mücadelesinin mekanı. Yani aynı anda Rumeli Hisarı ile Muammer Karaca'yı hangi statüde yan yana getirebilirsiniz? Bunların insanlık tarihinde, kent tarihinde tuttukları apayrı özgün yerlerle tutabilirsiniz. O yüzden her bir anıt bizim için çok çok değerli bir şey söylüyor. Ya da insanlar bazen işte biz ilk başladığımızda biraz küçümseyen bir ifadeydi. Musluk takıyorlar falan diyorlardı. Halbuki ben her yerde anlattım. Osmanlı Çeşmesi restore etmek demek Osmanlı topografyasının yani kentteki Osmanlı mahalle kurgusunun adeta bunlar birer mirengi noktaları. Çünkü Osmanlı'da mahalle dokusunun merkezine çeşme yerleştirilir. Bugün Osmanlı çeşmelerini restore ettiğinizde Osmanlı mahalle dokusunu ayakta tutmuş olursunuz. Onların yok oluşu da bu topografik yerleşimin, kentsel tarihsel izlerin yok olması anlamına gelir. Yani sözü uzatmayayım. Her birinde bir şey var ama mesela tek başına Yerebatan Sarnıcı bile restore edip bitirdiğimizden sonra yaşayan bir organizma duygusunu verebilecek bir son tasarımla, bir restorasyon sonrası sergileme tasarımıyla bitirdiğimiz bir işti. Oraya yazdığım metine varana kadar aslında hayal gücümüzü, duygularımızı, şiirselliği sadece teknik bir olay gibi görmediğimiz için kentle alıp verdiklerimizi yansıttığımız bir iş olmuştu. Ve biliyoruz ki aslında her insan bir diğerindeki benzer ortak temalara çok sahip. Konuştuğunuzda, anlattığınızda o karşı tarafa da geçiyor. Zaten geçmemiş olsa bu kadar şiiri herhalde şairler yazıp yazıp anlaşılmaz sözcükler olarak kalırdı. Ama birisinin kendi iç dünyasında yazdığını bir başkası kendi sözü gibi sahiplenebiliyor. Ben restorasyonda o yüzden şiirsel bir restorasyon yaptığımızı ve gönülden gönüle yayıldığını biliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.
0: Evet, son 2 dakikamızda da hedef yapıları sıralamanızı rica edebilir miyiz Mahir Bey?
2: Tabii, bir yandan tabii o kadar çok yapıyla aynı anda çalışıyoruz ki bunların hepsini bugün aktif olarak çalıştıklarımızı bir yandan söyleyemeyim ama bazılarını özellikle anlatmam lazım. Haldun Taner, özellikle afet ve diğer konularda konuştuğumuz için şu çok önemli. Haldun Taner tiyatrosu Kadıköy'de olmayan bir zemine erken modernleşmenin izi olarak bir dolgu yapılarak yapılmış tarihi hal binası biliyorsunuz aslında. Biz
0: Evet.
2: yapıyı olduğu gibi bir denizin içinde kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü altında deniz var aslında onun. İçeriden ve dışarıdan sızdırmaz kazıklar ve deniz ve zemin suyunu kesecek şekilde bir temel uygulaması yaparak olağanüstü bir şekilde onu neredeyse bir çanağın içine aldık. Hiç binaya dokunmadan altında tekrar bir sistemle koruduk. En önemli iş buydu. Tabii bu zaman aldı. İnsanlar teknik olarak görmediği için oradaki uzamayı tam kavrayamadılar ama bir depremde dayanamaz durumdaydı. Artık inşallah ömürlük olmuş olacak. Feshane'de yaptığımız ikinci etap işleri çok olağanüstü işlerdi. Şimdi onun o kısmını yapıyoruz. Yani 5 yapı orada kazanıyoruz. Bunları yapıyoruz. Yedikule Gazhanesi 52 bin metrekarelik olağanüstü Hasanpaşa'nın 2 katı olacak bir alan. Burada tabii programında da Kent Müzesi ve diğer programların olduğu alanlar. Zamanım daraldığı için hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Burası bir gazometrenin korunduğu alanlar. Kara surlarını 7,2 kilometrenin tamamını tamamen insan erişimini açacak şekilde etrafını sonraki yıllardaki o dolgu toprağını kaldırıp ve arkeolojik olarak çöküntülerini önemli bir restorasyon, keeping yaparak tuttuğumuz bir restorasyonla tamamlamak istiyoruz. En büyük arzumuz kara surlarını bitirmek. Ama burada bu sözün içerisinde de bitiremeyeceğim. Zaten Gürhan hocamın da çok sempatik bir şekilde görselde bana bitiriyoruz diye notunu gösterdiği için toparlamam gereken birbirinden değerli projeleri yapmaya devam ediyoruz. Rumeli Hisarı'nı yakında açacağız inşallah. Diğer etaplarda birçok proje arkasına geliyor. Biz İstanbul'a kullanılabilecek devlet kaynağını, kamu kaynağını, halkın parasını en iyi şekilde restorasyonda harcayıp sonra da halkın kullanacağı alanlar açmaya devam ediyoruz. Konuşmaya, görüşmeye, yeni projeleri anlatmaya başka ortamlarda da
0: Evet.
2: devam ederiz inşallah.
0: Mahir Bey, size çok çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz ama sorularımız elbette bitmedi. Sizin anlatacaklarınız da bitmedi. Bunları bir başka programda ele almak üzere diyelim. Sağ olun ve size, ekibinize başarılar diliyoruz.
2: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu bunca birbirinden değerli büyüğümle yan yana olmak da benim için onurdu hakikaten. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Apaçık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Bey idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
5: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertürk, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Süheyla Elbaş'a teşekkür ederiz.
6: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер...
4: Apaçık Radyo dinleyicisi Süheyla Elbaş'a teşekkür ederiz.
6: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер...

0: 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
2: O düşüncelerin bazen sanat geliyor, bazen işte böyle bilimsel felsefi düşünceler geliyor ve insan hani şaşırtıyor beni de bunların hangisinin öne çıkacağı. Ben de artık bu çelişkiyi çelişki olarak düşünmemeye karar verdim. Çünkü baktım ki hepiniz öylesiniz. hep birlikte deliyiz yani ve bunun tadını çıkartmak lazım. Ve bu farklı kaynaklardan insanın beslenmesini ve bunların farklı farklı açığa çıkmasını da hoş görmek lazım diye düşünüyorum.
3: Apaçık Radyo.
4: Oh, Granny. Sakat Muhabbet. Did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Bu hafta beni mutlu eden bir konuğum var. Şöyle ki, Sakat Muhabbet'te hep diyorum ben, çağrı yapıyorum. İşte bize ulaşın, benim tanımadığım kişiler de olabilir. Sakatlık camiasından ve çevresinden. Hep duyuru yapıyorum bu şekilde bugüne kadar. Sık sık yaptım zaten, dinleyenler biliyorlar. Bu haftaki konuğum da o şekilde bize ulaşan birisi. Geçen haftalarda Apaçık Radyo ekibinden Cemre Hanım WhatsApp'tan bana iletti. Alper Bey, bir beyefendi bize ulaştı. Konuk olmak istiyor dedi. Ben de hemen beyefendiyle konuştum. Ve şu an bu hafta kendisi konuğumuz. Konuğumuz Ahmet Murat Şeyhun. Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi, teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim, rica ederim. Sakat Muhabbet'in kapısı herkese açık. Bunu ben her bölümde söylüyorum. Çünkü tanımayınca insanlar çekinebiliyorlar. Kendi çevresi var gibi sanılıyor. Çünkü ben de öyle sanırdım dışarıdan biri olsaydım ama Sakat Muhabbet hiç öyle bir şey yok. Sizin nezdinizde de bizi dinleyen, sesinizin ulaştığı herkese sesleniyorum. Apaçık Radyo üzerinden olsun, benim sosyal medya hesaplarım olsun, ulaşırlarsa. Tabii haftada tek bir gün, tek bir saat yayınımız var. Hatta yarım saat yayınımız var. O yani konuk alırız, kayıt yaparız ama yayınlanma tarihi değişkenlik gösterebilir. Bunun dışında ben herkese açığım. Her zaman diyorum bunu. Murat Bey, benim ilk sorum var programda. Böyle başlıyorum programa. Ahmet Murat Şeyhun kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığınız var mıdır? Buyurun, söz sizde.
1: Ben 1977 İstanbul doğumluyum. İlkokul mezunuyum. 18 yaşıma başladığım zaman babam çalışmaya başladım. 2011'e kadar babam yani birlikte çalıştım. 2011-2022 arası normal bir işe girdim. Sigortalı olarak. Sonra 2022'de emekli oldum. 2023'te de aktif olarak siyasete başladım.
0: Peki babanızla yaptığınız iş ne üzerineydi?

0: Ama perdelik kumaş yapardı.
1: Evet, peki sonra sigortalı işiniz ne üstüneydi?
0: Bir gıda firmasında garsonluk yaptım.
1: Bütün süreç boyunca o muydu işiniz, garsonluk
0: Evet,
1: muydu?
0: evet, evet, evet. Bütün süreç boyunca garsonluk yaptım.
1: Peki bir sakatlığınız bulunuyor mu sizin?
0: Hafif spastik diyebiliriz.
1: Cerebral palsi diye mi geçiyor rahatsızlığınız?
0: Evet.
1: Peki nedir?
0: Doğru.
1: Neyi etkiliyor? Konuşmanızda biraz zorlama var ama rahat anlıyorum ben. Onun dışında neyi etkiliyor bu rahatsızlık sizde?
0: Aslında hiçbir şey etkilemiyor. Çünkü normal bir insan gibiyim. Yani spor yapıyorum, yoga yapıyorum, siyaset yani uğraşıyorum. Ne bileyim, her şey yapıyorum.
1: Normal bir insan gibi derken sakat olanlarla tırnak içinde normal olanlar arasındaki fark size göre nasıl bir fark?
0: Hafif konuşma
1: Sizin
0: engelim
1: için demiyorum,
0: o.
1: genelde normal insan dediniz ya, yani sakatlığı sizden daha ağır kişiler ile normal dediğiniz kişiler arasında ne fark var ya? Yani normal insan gibi tanımını biraz açalım istedim de o yüzden bunu sordum size aslında.
0: Onu ben de bilmiyorum açıkçası.
1: Anladım.
0: Yani. Ama şunu söylüyorum size. Ben web sitemi benim reklam yapayım isterseniz
1: Evet.
0: www.murat.com. Buradan görebilirsiniz. Burada iletişim bilgileri de var.
1: Yani bizi
0: Her şey.
1: dinleyenler oradan mı size ulaşsınlar? Öyle mi söylüyorsunuz?
0: Evet.
1: Sitenizde neler var? Site içinde ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz şu anda?
0: Benim hayatım var orada. Ben kim olduğumu yazıyorum. Neler yaptığımı yazıyorum. Ne gibi şeyler siyasi görüşüm olduğunu yazıyorum. Gibi gibi.
1: Şimdi bize ulaşmanız, dediğim gibi siz bir şekilde Apaçık Radyo'ya ulaşmışsınız. Ceren Hanım
0: Evet.
1: da bana iletti konuyu. Sizin
0: Evet.
1: açınızdan dinleyelim. Sakat muhabbeti nasıl öğrendiniz ve nasıl ulaştınız? Şu an konuğumuz oldunuz bizim. O süreci sizden bir dinleyelim mi?
0: Loga'da bir arkadaşla tanıştım. Sizi tanıyormuş.
1: Yani bizi
0: O
1: derken Apaçık Radyo'yu tanıyormuş diye anlıyorum. Doğru
0: evet.
1: mu?
0: O beni Nola dedi.
1: Kimdir? Kimdir bu kişi? İsmi nedir?
0: Nigun Hanım diyebilir ama şu ismini bilmiyorum.
1: Tamam. Buradan Nilgün Hanım sesimizi duyuyorsa ona birden bir selam gönderelim. Sağ olsun. Tanıştırdı sizi bizimle. Evet. Yoga'da tanıştınız. Peki
0: Evet.
1: siz ona şey mi diyordunuz yani? Bir yerlerde çıkayım, sesim duyulsun diye ona belirtmiş miydiniz yoksa orada tanıştınız? Nereden yani esinlendi ve niye bunu size söyledi Nilgün Hanım? Onun bir hikayesi var mı?
0: Ondan ben ona dedim ki sesimi duymak istiyorum dedim. O baya bu sizi dinlemiş devamı ve sizi tavsiye etti.
1: Peki programa dair neler söyledi Nilgün Hanım size, hatırlıyor musunuz? Yani sakat muhabbetle ilgili size bir ipucu verdi mi o ilk konuşmada? Neler söylemişti hatırladığınız kadarıyla?
0: Baya bir sizi dinlemiş size başvurmamı istedi ama o kadar yani bir şey dinemedi.
1: Ama sonrasında siz mi aradınız radyoyu, Nilgün Hanım mı aradı?
0: Ben aradım
1: Evet.
0: ben aradım ve sizi buldum.
1: Tamam, radyoyu aradınız. Ne konuştunuz? Ne söylediler size? Siz ne tabii ki verdiniz? Bunu
0: Ben
1: detaylı
0: de dedim.
1: soruyorum, şundan soruyorum. Murat Bey, yanlış anlamayın. Bize ulaşmak isteyen başka kişiler varsa onlara da bir yol açacak çünkü bu bilgiler. O yüzden soruyorum size.
0: Ben dedim ki engellilerin sesini duymak istiyorum dedim. Ve sizin web sitenize baktım ben.
1: Apaçık Radyo.com'a baktınız. Evet.
0: Evet. Oradan yola çıktım ben.
1: Peki Sakat Muhabbeti dinleme imkanınız oldu mu bu süreç içinde?
0: Yani bir iki kere kurama geldi bu.
1: Peki hangi programlarda neler hatırlıyorsunuz? Neler söylersiniz programa dair? Sizin istediğiniz gibi bir mecra mı? Yani sesinizin duyulmasını önemsediğiniz bir yer mi Sakat Muhabbeti?
0: Ben şimdi devlete sesimi duyurmaya, genellikle devlete sesimi duyurmaya çalıştım için çok güzel program bu arada, sizi tebrik ederim. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Çok sağ olun. Teveccühünüz. Yani, uğraşıyoruz işte. Ben de sakatlı olan bir bireyim zaten. Sizinle daha önce konuştuk biliyorsunuz. Şimdi sesimi evet. duyurmak dediniz. Ona gireceğiz müzikten sonra. Bir müzik paylaşıyoruz. Orta kısımlarda ve ortalara geldik hemen programda. Sizin bir beğendiğiniz, sevdiğiniz müzik parçası var mı? Siz belirtin, onu dinleyelim şimdi Murat Bey.
0: Yok, siz seçin.
1: Yani hangi tarz olsun peki? Tarzı en azından siz belirleyin ki sizin de kulak zevkinize yakın bir şey olsun istiyorum ben.
0: Ya fark etmez bana.
1: Tamam, o sesimin duyulmasıyla ilgili, ses duymayla ilgili bir şarkı ben bulursam o zaman adınıza çalsam uygun olur mu sizin için?
0: Uygun olur.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Ahmet Murat Şeyhun. İlk bölümde konuştuk. Kendisinin spastik bir rahatsızlığı var ama sadece konuşmamı etkiliyor. Onun dışında
1: Evet.
0: sakatlığım var diyemem dedi. Haklı mıyım buraya kadar?
1: Evet, doğru.
0: Şimdi Murat Bey'le biz önce konuştuk. Murat Bey Aralık ayında da Aydınlık Gazetesi'nden Aslı Erişen'e röportaj vermiş. O
1: Evet.
0: röportajda da Uğur Becerikli ile beraber bir işte kahve içmişler beraber ve sohbet etmişler.
1: Evet.
0: Aslında şimdi buraya çıkma sesimi duyun diye çıkmıştı. Orada da aynı tarzda bir konuşma olmuş. Ben yazıyı da okudum. Bu sohbeti de linkini de koyarız zaten sitemize.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Evet.
0: Aydınlık Gazetesi'nden ulaşmanız, Uğur Bey ve Aslan'la görüşmeniz, orada neler konuşuldu? Çünkü şu anda talebini sesimi duyun gibi olduğu için onun da bir ipucu olacak aslında bu cevabınız sizin. Buyurun.
1: Evet, doğru. Niye benim amacım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak. Çünkü ben engelli olduğum için çoğu yerlerde engelliler için kaldırımlar yok. Parklar yok, sokaklar yetersiz. Tekerlekli eşyalar için geçerli bu tabii. Yani yürümeyi bile bilmiyor yani bazı insanlar. Çok engelli oluyorlar. Ve ben 1992'den beri hep bu işi takip ettim. İşte niye işte burada bir engelli bile belediye başkanı olma. Niye siyasete bir engelli bile katı mı? Affedersiniz Ekrem İmamoğlu'dan Liza Akpoyat'a kadar her yere başvurdum. Her yerden red cevabı aldım. En sonunda dedim ki Murat sen ne yapıyorsun? Kendi kendine tik engellilerin haklarını savun dedim. Ve 1998'den itibaren siyasete girdim.
0: Yani aslında 21 yaşındaydınız o zaman. 77
1: Evet.
0: doğumlusunuz. 21 yaşında girdiniz.
1: Evet,
0: Peki siz
1: evet.
0: siyasete girmeden ya da bu siyaset dışında sivil toplum çalışmalarına katıldınız mı? Derneklerle görüştünüz mü? Çünkü siyasetin pek çok alanı var. Bir fiil siyasetin içinde olmak partilere girmek de olabilir. STK'lar olabilir. Engelli STK'lar üzerinden bir girişiminiz oldu mu? Ona dair bir tecrübeniz var mı sizin bugüne kadar?
1: Hayır, hiç yok.
0: Peki yani başkan olmak istediğiniz için ve de engelli biri olduğunuz için STK'lardan girmeniz daha kestirme bir yol yani bana öyle geldi de öyle şu an düşündüm. Siz ne
1: Ben
0: dersiniz
1: şimdi
0: bununla ilgili?
1: Abay Bay şunu sorayım. Ben hep savaştım ve savaşmaya da devam ediyorum. Bakın benim 2013'te başıma çok büyük bir olay geldi. İsterseniz
0: Tabii
1: anlatabilir
0: tabii
1: miyim?
0: geçmiş olsun bu arada. Buyurun tabii anlatın dinleyelim sizi.
1: Bir arkadaş kurbanı oldum. Yani Facebook'tan bir arkadaş ekledi beni ve dolar dedim. Bir banka tarafından hesabım boşaldı o kişi sayesinde. Ve 2014'te o kişi bütün bilgilerini kapatmış, ulaşamıyorum hala. Ve mahkeme kararıyla şu an vasiyet altındayım. Yani ne demek vasiyet? İşte gördüğünüz paramı alem tarafından çekiyorum. Gördüğünüz harcama yapamıyorum. İşte her şey alem korku ediyor. Oy bile veriyordum eskiden. Şimdi de kişi kişiye olduğum için oy bile veremiyorum.
0: Vesayet altına alınma nedeniniz dolandırılma süreci mi yani? Doğru mu anlıyorum ben şu
1: Evet,
0: anda?
1: doğru.
0: Peki o dolandırılma sürecinde kendisi akıllı bağlı olarak kendini koruyamadı diye mi bu karar verildi sizin için?
1: Evet.
0: Şimdi vesayet altında olduğunu söylediniz az önce. Ama
1: Evet.
0: başlangıçta da İstanbul Belediye Başkanı olacağım dediniz. Gene
1: Evet,
0: az
1: evet.
0: önce oy da veremiyorum dediniz.
1: Evet,
0: Bunlar sizce
1: bu
0: çelişmiyor
1: iş...
0: mu? Ne olabilir? Nasıl çözülebilir bu durumlar sizce?
1: Valla Adalet Bakanlığı'na sesliyorum buradan. Ben istiyorum ki eski hayatıma geri dönüm.
0: Ama
1: Evet.
0: ben şey anladım. Vesayet altına alınma nedeniniz dolandırılmayla bunun ne ilgisi var? Onu bir detaylı anlatırsanız. Çünkü ben aydın anlamadım yani net. Çünkü birçok insan
1: İki...
0: dolandırılabiliyor Türkiye'de. Çok yaşıyoruz bu durumları. Vesayet altına alınma gerekçeniz neydi?
1: Bu çocuk çok doyadırmaya
0: Yani aslında dolandırılmamanız için sizi korumak kisvesi altında bu kararı almışlar diye anlıyorum ben.
1: evet. Ama ben çok ya sesim çok gitgide bana zarar vermeye başladı bu.
0: Ne yaptınız anlamadım. Neye zarar vermeye başladınız?
1: Benim hayatımı çok etkiliyor bu.
0: Anladım. Emekli olma
1: Yok.
0: tarihiniz neydi sizin, Murat Bey?
1: 2022.
0: Yani vesayet altındayken çalışıyor muydunuz aynı zamanda?
1: Evet.
0: Ama maaşınız
1: Evet.
0: vasiinize gidiyordu, size gelmiyordu. Doğru mu
1: Evet,
0: anlıyorum?
1: evet, evet, evet.
0: Sesimi
1: Evet.
0: duyurun dediniz. Şu anda
1: Evet.
0: konuşuyoruz sizle. Bundan
1: Evet.
0: başka ne isterseniz de talep ediyorsunuz. Buradan, radyodan, apaçık radyodan alanı size tanıyalım. Başka var mı talepleriniz,
1: Şunu istiyorum. Lütfen bir engellilere hoy, ona da bir insan. Yani ne bileyim örnek veriyorum. Engellilere hoy görmeni istiyorum. Otobüsleri biliyoruz ya mesela
0: Evet.
1: örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Bedava biliyoruz otobüse. Ben bedava niye binmek istedim?
0: Otobüse bedava binmek sizce yanlış bir karar mı belediye otobüslerine?
1: Evet.
0: Neden?
1: Alim delik yapıyor. Alper Bey.
0: Benim de otobüs kartım var. İstanbul'da yaşadım ben yıllarca. O otobüs kartım halen bende mevcut. Mersin'de yaşıyorum. Burada da kullanıyorum. Bu aslında ayrımcılık değil. Erişim konusunda bir rahatsızlığımız olduğu için devletin verdiği bir yani daha iyi iletişim çünkü araba kullanmak zorundayız. Bunun için de bir öncelik tanıyorlar. Bence bunda bir sıkıntı yok. Bana öyle geliyor ama sizin oradaki
1: Baya
0: düşünceniz nedir?
1: ben alim dini his ediyorum burada. Yani niye baya alim dedik olsun ki? Şimdi de mesela örnek veriyorum. Geçen gün otobüse bindim. Bedavaya kartımı başladım. O benden sonra biri bildi. Bak bu insan engelli olduğu için bedava bino dedi ya baya.
0: Kime dedi bunu? Şoför mü size mi söyledi?
1: Şoför ne dedi ama ben durdum.
0: İyi de o sizin hakkınız. Hakkın yani 65 yaş üstü de bedava biniyor. Ya da
1: Evet
0: polisler de
1: ama
0: biniyor. Öğretmenler de bilmiyorum detayını ama birçok kamu kurumunda çalışanlar biniyor. Bu devletin verdiği hak. İnsanların bir
1: evet
0: hakka sahip
1: ama
0: olması bir sıkıntı değil bence.
1: ben bu haktan yayamak istemiyorum mesela.
0: Ya o zaman bireysel olarak otobüs bileti alıp binebilirsiniz gene. Kartınızı kullanmayabilirsiniz. Bu sizin kendi özgür seçiminiz.
1: İşte öyle yapıyorum zaten.
0: Ama ya bilmiyorum bana bu tabii sizin kendi düşünceniz. Saygı duyuyorum ama ben sizin gibi düşünmüyorum bu konuda. Ama herkesin farklı fikri olabilir.
1: Bir daha da örnek verebilir miyim?
0: Tabii ki tabii ki her zaman.
1: Ben taksileri çok kullanan bir tipim. Taksiye biliyorum. Bir yere gidiyoruz mesela. 2-3 lira tutuyor. Örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Tamam. Benden 150 100 lira. Yani eksik para alıyorlar. Yani ben niye böyle bu tür oyalara mağlup kalıyorum
0: ki? Yani engelli olduğunuz için sizden tam para almayalım. Yani size tırnak içinde acıdığı için az para mı istiyor taksici?
1: Evet.
0: Ya ben de İstanbul'da yaşadım. 40 sene yaşadım İstanbul'da. Hiç böyle bir şey yaşadım taksilerde ama bilmiyorum yani. Belki siz daha sempatik bulmuşlardır. Benden hiçbir zaman öyle bir şey bana demediler. Ben de taksi kullanan bir insandım İstanbul'da yaşarken. Ama ya ilginç geldi. Bu tabii sizin düşünceniz. Eşit yurttaşım diyorsunuz ama engelli olarak da eşit olabilirsiniz yani. O hakların benim düşüncemde bana sorarsanız haklarımızı kullanalım. Hatta haklarımız az. Bunu da çoğaltalım diyorum ben tam tersine. Otobüs
1: Valla
0: bedava tamam o tamam. Başka başka haklarımızı da elimizden almaya uğraşıyorlar. Onları da kaptırmayalım diyorum ben tam tersi yerden bakarak aslında.
1: abi haklısınız ama ben ne bileyim bana çok ağır geliyor bu hareketler. Yani mesela size bir şey soracağım. Ben spora gidiyorum, bir de yoga'ya gidiyorum.
0: Evet.
1: Spordaki öğretmenler, yogadaki öğretmenler bana çok iyi davranıyorlar. Niye iyi davranıyorlar? Çünkü acıyorlar. Acıma duygusu var. Bakıyorum diğer çocuklara çok iyi davranmıyorlar.
0: Ya belki de artık Murat diyeceğim, artık Murat Bey demeyeceğim. Biraz yakın tanıdık birbirimizi. Sen de bana
1: Evet.
0: Alper, Murat dememde bir sıkıntı var mı
1: Yok,
0: sana?
1: yok,
0: Çünkü
1: yok. Buyurun.
0: konuştuk,
1: Ben.
0: daha önce de konuştuk, biraz
1: Evet.
0: samimi olduk. Murat, yani sakatsın diye değil, belki de çok iyi niyetlisin, çok insanlara iyi davranıyorsun diye de olabilir bu. Sadece sakatlığa yorma bence bunu.
1: Bakın iyi niyetim var. Orada herkese yardım ediyorum. Orada banko ama ben de kusura bakma saf değilim yani kimin iyi davrandığını kimin gerçekten iyi davranmıyor yani bayağı eğer gerçekten iyi davransa da şu an affedersiniz bir ay evvel ameliyat oldum
0: Evet.
1: niye aramadı ya geçmiş olsun demedi ya. Niye hastaneye gelmedi ya? Mesela örnek veriyorum.
0: Ben şimdi geçmiş olsun diyeyim size. Peki
1: Ya.
0: şimdi bu belediye başkanlığı için nasıl bir plan proje var kafanızda olmak için?
1: Şimdi de ilk önce şu vaziyeti kaldırmak bir. İkincisi üye oldum partide ilerlemek kendimi. Üçte seçimlere gelince kendimi tanıtmak.
0: Şimdi ben şöyle bir şey diyeyim. Ben de artık Mersin'de İstanbul değilim ama başkan adayı olursam Murat bu otobüs hakkımızı elimizden alacağını söyledin ya. Benim oyumu
1: Evet.
0: kaybettiler. Onu söyleyeyim şimdiden sana. Murat çok çok sağ ol konuk olduğun için. Son
1: Evet.
0: sözlerin varsa onları da alalım istersen.
1: Son sözüm şu. Engellilere lütfen acıma duygusuna bakmayın. Engelli bir birey. Yani o da bir bu
0: Çok
1: kadar.
0: anladım. Çok çok sağ ol. Murat, Ahmet Murat Şeyhundu bu hafta konuğum. Kendisi yoga sınıfında tanıştığı Nilgün Hanım ki kendisi radyomuzun dinleyicisiymiş. Onun vesilesiyle radyoya sonra da sakat muhabbeti ve bana ulaştı ve şu an konuğumuz oldu. Çok çok sağ ol Murat konuk olduğun için tekrar.
1: Peki.
0: Plan projende hedeflerinde sana başarı diliyorum. İşimiz hiç kolay değil. Bu uzun bir süreç ama inşallah bir şekilde başarılı olacağız. Dediklerinin katılmadığım yönleri var. Söyledim. Katıldığım yönleri de var. Her sakat insan bunları az çok yaşıyor zaten. Sakat muhabbetimin de son sloganı var. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.
2: Oh, Granny. Sakat muhabbet. did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağındasınız. Her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinle birlikteyim. Ve bu hafta yine canlı yayındayız. Sıkça ismini duyduğumuz ve size dinletmekten de mutluluk duyduğumuz sevgili Hakan Kamalı ve Sara Kayıkçı ile yine birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk Leyla'cığım. Bugün Esra yok. Esra
0: Yok mu?
1: katılamadı. Sevgilerini iletti.
0: Çok
1: Herkes
0: teşekkürler.
1: tarafından.
0: Evet.
1: Bugün
0: Peki.
1: programı birlikte yapacağız.
0: Tamam. Zaten albüm de senin albümün. Yepyeni albümünü bugün konuşacağız. Olimpos'u konuşacağız. Hem mitoloji hem doğanın içinden böyle hem mistik ve işte tamamen tabiatla iç içe geçmiş harikulade bir çalışma. Hayırlı olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 27 ya da 26 Eylül yani Eylül'ün sonlarında çıkmıştı albüm.
1: 26'sında yayınlandı, evet.
0: Evet. Sonra bir dijitalde yani çalınıyordu fakat sonra bir ara verildi, bir şeyler oldu
1: Aslında
0: falan.
1: şöyle oldu. Ben 26 Eylül olarak tarihimi belirledim. Tabii ki dijital streaming platformlarında bu albümleri yayınlamak için globalde hizmet veren bir takım aracı şirketlerle çalışılıyor. Bu
0: Evet.
1: şirketlerden online hesaplar açılıyor. O hesaplardan biz kendi albümümüzü, müziğimizi onlara gönderiyoruz. Bir takım şablonlarla hesaplarımızda bir takım bilgileri dolduruyoruz ve teslim ediyoruz onlara. Şöyle bir tuhaflık yaşandı. Ben 26 Eylül 2026 tarihini yayınlama tarihi olarak seçtim ve yaklaşık bundan 1,5-2 ay kadar önce.
0: Evet.
1: Ki hani bu streaming platformlarında herhangi bir yerde bir hesabınız varsa online'da zaten geriye dönük bir işlem yapamıyorsunuz. Çünkü online takvim tek stabil bir takvim. Bir yerden besleniyor. Her ne olduysa benim albümümü bir gün bundan işte bir ay kadar önce küt diye yayınlamışlar ve 20 Eylül 2025, 26 Eylül 2025 olarak yayınlamışlar.
0: Evet, bir önceki yıldan.
1: Evet, bir önceki yılda yayınlamışlar. Bu sistemsel bir hata.
0: Evet.
1: Neyse, ben de bu hatayla ilgili işte onlarla iletişim kurdum. Support center'larıyla yazıştım vesaire. Derdimi anlattım. Onlar da anladılar ama tek çözüm albümü erken yayınlanmış, yanlışlıkla yayınlanmış albümü yayından kaldırıp doğru tarihte tekrar yayınlamaktı. Şimdi doğru tarihinde tekrar yayınlandı. Benim diskografime doğru tarihle işlenmiş oldu. Sorun çözüldü. Evet, ama bu böyle
0: Vakit
1: bir
0: kaybı oldu tabii.
1: vakit kaybı. Ya şöyle bir şey oldu. Ben de tabii ki bütün planlarımı 26 Eylül 2026'ya göre yaptım. Birden apar topar bir şekilde bir şeyler yapıp, aa yayınlanmış mı? Yayınlandıysa bir şekilde insanlara kendi çabamla da olsa duyurmak zorundayım diyerekten apar topar bir duyuru yaptım. Sonra yalancı çobana dönmüş oldum.
0: Evet.
1: Birden albüm silindi. İnsanlar bana tabii ki sordular neden neden diye. Ben işte sana gönderdiğim gibi
0: Tabii.
1: birçok yurt dışı radyosuna da gönderdim. Bir tanıtım e-maili, işte sanatçı portfolyosu, albüm bilgileriyle birlikte şu tarihte yayınlandı dedim insanlara. Hani infoya gelen maillere genellikle bakılmaz ama tutun ki birileri baktı, ben yine orada da yalancı çoban oldum. Hiç hoş olmadı
0: Tabii.
1: bu durum.
0: Evet.
1: Ama kusuru bu olsun, bu da nazarlığı olsun diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Albüm Olimpos ve ilk dinlediğimiz parça da Earth ismini taşıyordu. Evet, şimdi istersen çok kısacık yine bu albümde kimler çalıyor onu bir sen söyle. Ondan sonra ikinci parçamıza geçelim ve daha derinlikli ve detaylı bilgileri de alalım. Ama önce kimler var bu
1: Tabii
0: albümde?
1: albüm kadrosunda Esra Kayıkçı bana kontrbasla eşlik ediyor. Benim asker arkadaşım Engin Sevinç trompette ve flügelhorn'da eşlik ediyor. Görkem Efe de davulda eşlik ediyor.
0: Evet. Şimdi bu güzel müzisyen ekipten albümün ikinci parçası olan Elefsis'i dinleyelim. Ondan sonra da bunların hikayesini sevgili Hakan'dan dinleyeceğiz. Evet.

0: Evet, bugün Hakan Kamalı'nın en son albümü Olimpos'tan ikinci parçası olan Elipsis'i dinledik. Bu albümü tabii diğer albümle kıyaslarsak birazcık daha olgunlaşmış bir sound belki diyeceğim ama öteki Into the Blue albümü de çok çok güzeldi. Bu da çok güzel, çok farklı. Bunu Hakan'a soracağım. Hakan, iki albüm arasında sen kendinde bir fark hissediyor musun? Var mı böyle bir şeyin?
1: Aslında bu iki albüm birbirini takip etmiyor tabii ama
0: Hı.
1: kronolojik olarak birbirine çok yakın zamanlarda kaydedildi. Fark şu aslında, benim birinci albümümde kaydettiğim temalar benim zaman içinde yazıp biriktirdiğim temalardı. Yani belki 5 yıl önce yazdığım, belki 3 yıl önce yazdığım bir şeyleri kenara atıp biriktirdiğim temalar ve melodilerden oluşan bir albümdü. Ama konseptini albümü yaparken oluşturduk. Müzikal aurasını da, müzikal enerjisini de albümü yaparken oluşturduk. Fakat bu Olimpos albümünü birinci albüm kaydettikten sonra, tamamını daha sonra ya oturdum, düşündüm, yazdım ve şekillendirdim. Hatta kayıt tarihine çok yakın Mart ayının sonuna doğru kaydetmiştik. Biz 2025'in Mart sonuna doğru. O tarihe yakın, hatta Mart ayı içinde geneli şekillendi diyebilirim bütün bu müziklerin. O yüzden evet, yani bir kısmı daha önceden düşünülmüş fikirler, bir kısmı yepyeni fikirler oldu. O yüzden birbirinden birazcık farklı ama kayıt tarihi olarak, kronolojik olarak birbirine çok yakınlar.
0: Peki bu albümdeki parçalarda yine tabii doğanın içindesiniz, size ilham veren şeyler işte zaten albümün adı Olimpos, yani tarihi bir kent. Şey biliyoruz artık, Esra'nın da bu arkeolog olması vesaire, bütün tarihi arka plan falan, bunlar çok etkiliyor sizi ve herhalde etkilemeye de devam ediyor. Bunun etkilerini albümlerde hissedeceğiz. Elefsiz, onunla ilgili bir şey söylemek ister misin?
1: Elefsiz aslında Yunanistan'da bir bölgenin adı. Hani antik Yunan'da da yeri var aslında Elefsis bölgesinin. İşte Demeter ve Persefone kültleri için işte her yıl yapılan törenlerin yapıldığı bir bölge ama bu antik Yunan tarafına, düşüncesine dayanan bir tarafı değil. Ben aslında bu parçayı içinde kayıt yaptığımız stüdyoya ithaf ettim. Stüdyonun adı Elefsis stüdyoydu. Ben stüdyodan biraz bahsedeyim aslında çok kısa.
0: Evet, lütfen tabii.
1: Aslında albümün adı neden Olimpos? Ondan bahsedeyim. Stüdyo Ankara'nın Olimpos, Ankara diyorum, Antalya'nın Olimpos bölgesinde yapılmış. Böyle 6 dönüm portakal bahçesi içine yapılmış. Taşıyıcı sisteme sahip ahşap bir yapı aslında. Muazzam bir stüdyonun içinde kaydettik biz bu albümü. Olimpos'ta kaydettiğimiz için albümün adı Olimpos. Ama tabii ki Olimpos Dağı'na gönderme de var. Yani bizim işte söylediğin gibi biz ikimiz de Esra arkeolog. Evet ama ben de onun omzunun üstünden böyle arkeolojik metinleri biraz okumaya, anlamaya çalışan birisiyim. Sadece merak eden birisiyim ben. Ama hani albümün adının Olimpos olması, Antalya'nın Olimpos bölgesinden, parçanın adının Elefsiz olması da stüdyo Elefsiz'ten geliyor.
0: Peki. Şimdi sırada dinleyeceğimiz parça In the Wood. Bu da yine doğanın içinden gelen bir enerjiyle
1: Evet.
0: yazılmış herhalde, değil mi?
1: Ya ormanın o müthiş ve bitmeyen enerjisine düşünerek tasarladığım bir temaydı bu.
0: Peki, o zaman biz de bu parçayı dinleyelim ve kendimizi ormanın derinliklerine bırakalım.

0: Evet, In the Wood albümünü parçasını dinledik ve bilmiyorum bu ormanın içinde gezinirken hani ışık gelir ve şimdi tam da sonbahar yapraklar
1: Evet,
0: dökülür
1: ışık ve
0: tam böyle
1: yapraklar çok güzel şu an.
0: değil mi? En
1: Müzik
0: güzel
1: gerçekten
0: hali şu anda.
1: inanılmaz.
0: Ve bu parçayı belki kulaklığımızda dinleyerek kulağımızda bu müzikle inanılmaz bir atmosfer olacaktır. Hakan, sezon yavaş yavaş geliyor. İşte Ekim tam da böyle konserlerin başlayacağı bir zaman. Bu albümün lansmanı düşündünüz mü? Ne olacak? Ne zaman dinleyeceğiz? Sizi nerede dinleyeceğiz gibi merakla beklediğimiz
1: Tam da
0: soruları.
1: bunları organize etmeye başladığımız bir dönemdeyiz. Çünkü biz işte Kasım ayının ortasına doğru İstanbul'a geleceğiz. Şu an İstanbul'da değiliz.
0: Evet.
1: Ve bu sefer geçen seneki gibi değil, bu sefer kışı İstanbul'da geçireceğiz. Ve bolca hem Esra'nın Süperisi, Esra ile birlikte yaptığımız Süperisi albümünü hem Olimpos'u bolca her yerde performansını yapmayı düşünüyoruz. Bunları tabii ki sosyal medyadan duyuracağız. Ama ben şimdiden hani daha salon sahipleriyle görüşmemişken söyleyeyim. Geçen sene Into the Blue'nun ilk performansını Mino Opera'da yapmıştım Beyoğlu'nda. Yine Olimpos'u da orada yaparım diye umut ediyorum. Umarım Nazım Beyler müsaittir. Mekan müsaittir.
0: Evet.
1: Büyük ihtimal orada yaparım. Süperisi ile ilgili daha henüz bir düşüncemiz, yani bir girişimimiz yok. Salonları ve işte ihtimalleri, mekanları kendi aramızda Esra ile konuşmaya başladık. Ama hepsini
0: Evet.
1: yakında duyuracağız.
0: Çünkü evet, ikinizin de albümü şu anda çok yeni ve
1: Evet.
0: henüz konser çalmadınız. Dinleyiciler gerçekten bunu canlı da dinlemeyi bekliyorlar. Yani güneyde bulunduğunuz bölgelerde çalmış olabilirsiniz ama İstanbul sizi heyecanla bekliyor.
1: Biz de İstanbul'u heyecanla bekliyoruz ve biz de aslında bu albümleri canlı çalmayı heyecanla bekliyoruz. Çünkü bizim bütün motivasyonumuz, aslında en büyük motivasyonumuz hayatımızda Esra ile çok şükür ki yeni kayıtlar, yeni bir şeyler yazıp onları kaydedip insanlarla paylaşmak. Hani bütün çabamız bu.
0: Evet.
1: Kendi adına, kendi adımıza. İşte bunu da tamam, kaydetme kısmı büyük bir motivasyon, büyük bir güzellik, büyük bir mutluluk. Ama paylaşma kısmı da bir o kadar öyle. O yüzden
0: Tabii,
1: biz de
0: tabii.
1: sabırsızlanıyoruz.
0: Harika. O zaman İstanbul'da birçok mekanda umarım zaten görüşeceğiz.
1: Tabii görüşeceğiz
0: Şimdi,
1: inşallah.
0: evet. Şimdi sevdiğim bir parçayla Deep Blue ismini de çok zaten sevmiştim daha dinlemeden evvel. Deep Blue, bu parçayı seviyorum. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin?
1: Blue dalgıçlık jargonunda derinlik sarhoşluğu anlamına geliyor. Ve ben bütün track içinde kayıt sırasında çok güzel bir delay efekti kullandım. Ve bu delay efekti benim için o derinlik sarhoşluğunun zihnimizin içinde yarattığı o uğultuyu çok güzel canlandırıyor. Yani benim için su altından gökyüzüne baktığım ve güneşin o ışıklarını parça çizgi çizgi izlediğim, suyun dalgalarını tane tane gördüğüm bir görsel var benim zihnimde bu track'le ilgili. Parçanın zaten taşıyıcı iskeletini oluşturan akorlar ve işte akor zincirleri bunu son derece naif bir şekilde taşıyor. Ama burada benim için en önemli kısımlardan biri, finalinde yaklaşık neredeyse bir dakikalık bir aslında atmosferik bir boşluk var. Bu bir atmosferik balat aslında.
0: Evet,
1: Bu
0: çok güzel.
1: atmosferik baladın finalindeki neredeyse o bir dakikalık boşluğu, boşluktan kastım şu, genellikle bütün müziklerde bir eşlik varsa üzerinde mutlaka bir ezgi vardır. Yani birisi gelir bir melodi çalar veya bir solo bir şey çalar. Ben
0: Evet.
1: orayı bilerek boş bıraktım. Orayı dinleyicinin kendi zihninde kurduğu hayaller için bıraktım. Çünkü orada ben kendim de dinlemeye başladığımda bir sürü şeyin hayalini kurmaya başladığımı fark ettim. Çünkü biz bunları kaydederken, kaydetmeden önce işte kendi yaptığımız pilot kayıtları defalarca defalarca dinliyoruz stüdyoya girmeden önce. Ve her seferinde ben farklı şeyler hayal ettiğimi fark ettim ve dinleyicinin de kendi hayal dünyasında yüzmeye başlamasını istedim. O yüzden bıraktım orayı.
0: Evet. Peki normalde dalıyor musun?
1: Evet. Benim için şöyle dalıyorumdan kastım tam tanımı şu benim için. Özellikle müzikle ilgili. Hani hep benim de çocukluğumdan beri işte kulaklığımı takıp böyle uzun yürüyüşler yapmak benim de en büyük zevklerim arasında. Bir müziğin benim için yani dinleyici olarak müzisyen Hakan değil dinleyici Hakan'ı yakalayıp yakalamadığını ben şöyle ayırt ediyorum artık. Ben müziği dinlerken mesleki olarak o meslek hastalığından uzaklaşıp ha şunu şöyle mi kaydettiler bunu böyle mi yaptılar vıdı vıdı vıdı vıdılardan uzaklaşıp müziğin içinde ben farklı farklı şeyleri hayal kuruyorsam, geçmişimden kareler gözümün önüne geliyorsa, anılarım canlanıyorsa, bir takım fikirler aklıma geliyorsa, günlük yaşamla ilgili olabilir, farklı şeylerle ilgili olabilir. Yani müzik beni artık taşımaya başlıyorsa, o müzik benim kütüphaneme, yani dinleyici kütüphaneme girmeye son derece hak ediyor demektir. Benim ayrımım bu. Ben o yüzden de kendi müziklerimi de kaydetmeden önce oturup bir başkasının müziğiymiş gibi dinlemeye çok çaba sarf ederim.
0: Evet. Bu tabii çok kolay olmasa gerek yani, çünkü kendi müziğini biliyorsun. Ama bazen insan kendisine de yabancılaşıyor. Şöyle ki, bir şey
1: Tabii,
0: yazarsın
1: tabii.
0: veya bir şey çizersin ve vay edersin yani. Hani bunu ben mi yaptım? Hani böyle bir yabancılaşmadan bahsediyorum. Belki
1: Kesinlikle.
0: söylediğinde o seni bir şekilde bir kanca ile yakalayıp işte bu falan dediğin bir an nokta olabilir.
1: Burada benim için çok önemli bir şey oldu bir dönem. Bir tercih yapmam gerekti. Bir baktım işte daha bir şey yani bu 20 ya 25 yıl öncesinden belki bahsediyorum. Belki 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Hani hayaller kurduğum, ben de bir gün işte müzik yazacağım, ben de bir gün metin yazacağım, ben de bir şeyler üreteceğim diye hayal kurduğum günlerde hep etrafımdan ben de benzer şeyleri duydum. İşte kimi yazarlar kendi yazdıkları kitapları asla okumazmış. İşte kimi yönetmenler filmi asla izlemezmiş. Hatta böyle pilot gösterimlere bile gitmezlermiş falan. Kimi müzisyenler albümlerini asla dinlemezmiş gibi şeyleri ben de çok duydum. Ben burada bir süre sonra bir tercih yapmam, kendi adıma bir tercih yapmam gerektiğini hissettim ve şununla yüzleştim. Eğer ben bir şey üretiyorsam, o ürettiğim şey bana ait olacaksa, onun son haline, nihai haline ben razı olacağım. Ben bunu kabul ettim. Ve bir gelişim yaşanacaksa bu gelişim zaten zaman içinde yaşanacak. Yani bir tane değil. Ben bundan 10 tane, 15 tane, 100 tane üretmeye çalışırsam birinci ile yüzüncü birbirine benzemeyecektir. Ki benim yine kendime çok örnek aldığım birkaç çok önemli ikonik müzisyen var. Biri de Pat Metheny'dir. Herkes bilir ben böyle iflah olmaz bir Pat Metheny hayranıyım. Yani onun da diskografisine baktığımda sırf kendi adına kaydettiği Pat Metheny grup ve Pat Metheny albümleri 75'in üzerinde bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: Bunların
0: çok tabii,
1: içinde
0: tabii ki.
1: çok ikonik albümler, çok ikonik kayıtlar var. Ama en enteresanı benim geçtiğimiz yıllarda bir makale yazdım. Bright Size Life solosunun armonik analizi üzerine. İşte Bright Size Life'ın kayıt süreciyle ilgili de böyle bir takım bilgiler ararken bir şeyde Downbeat'te yazılmış bir makaleye rastladım. Orada bir anekdotu yazmıştı yazar. Şuydu işte vakti zamanında ECM'in yaptığı bir prodüksiyon tabii ki albüm. Manfred Eicher var projenin başında. İşte kaydediyorlar. İşte davulda Bob Moses sadım. Orada bir anekdotu yazmıştı yazar. Şuydu işte vakti zamanında ECM'in yaptığı bir prodüksiyon tabii ki albüm. Manfred Eicher var projenin başında. İşte kaydediyorlar. İşte davulda Bob Moses, ondan sonra basta

0: En ikonik albümlerinden bir
1: Tabii,
0: tanesidir.
1: tabii. Evet,
0: Yani
1: zaman
0: bu bir
1: içerisinde.
0: kabullenmeyle ilgili
1: Evet.
0: benim dünyamda. Ben kabul ettim. Benden çıkanı ben kabul ettim her zaman.
1: Evet, bu da güzel bir kabulleniş. O zaman bu Deep Blue'yu dinleyelim bakalım hep birlikte.
0: Dinleyelim.

Dünyanın cazındasınız. Bugün Hakan Kamalı'yla Olimpos albümünü konuşuyoruz. Güzel bir parça dinledik. Deep Blue. Derinlik sarhoşluğunu bize ne kadar yaşattı, hepimize farklı farklı yaşatmıştır herhalde diye düşünüyorum. Çok değerli müzisyenlerle birlikte Esra Kayıkçı kontrbas, trompet ve flügelhorn'da, Engin Sevinç davulda, Görkem Efe ile birlikte çaldılar sevgili Hakan.

0: Evet, hakikaten çok güzel, çok hipnotik bir parça.
1: Evet yani tam bir atmosferik balat oldu. Ve şu an işte farklı stok görüntülerden oluşturduğum küçük de bir görsel klip hazırladım ben ona. Bir süredir de YouTube'da duruyor. Ve algoritma bu hani dedim ya güzel bir delay efektiyle seslendirdim ben bu parçayı.
0: Evet.
1: Algoritma bunu böyle bir çeşit elektronik müzikmiş gibi algılayıp bazı işte elektronik müzik, atmosferik müziklerin listesine koydu sanırım. Bu da güzel bir şey tabii ki.
0: Evet.
1: Farklı bir kitleye ulaştı yani benim müziğim. Buna da mutlu oldum.
0: Kesinlikle. Evet. Neyin nereye nasıl ulaşılacağı pek belli
1: Kesinlikle belli
0: olmuyor.
1: olmaz.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ben biraz yine hani grubumdan bahsetmek
0: Tabii
1: istiyorum.
0: tabii lütfen.
1: Tabii Esra'yı herkes tanıyor. Yani herkes dediğim, umarım herkes tanıyordur. Tanıyanlar tanıyor ama Esra'nın ben kontrbasçılığından biraz bahsetmek istiyorum. Esra çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir şarkı yazarı benim için. Ama yıllar içinde böyle bir müzisyenin sırtını güvenle dayayabileceği çok çok sağlam bir kontrbasçıya dönüştü. Bu en çok benim için büyük bir kazanç çünkü her performansımızı birlikte yapıyoruz. Yani benim hiçbir zaman endişe etmeyecek olduğum bir kontrbasçım var yanımda. Aynı zamanda hani müzikalitesinden de ödün vermeden işini son derece layıkıyla yapmaya çalışıyor. Sadece kendisine karşı değil, etrafındaki kişilere karşı da. O yüzden Esra'nın ben kontrbasçı tarafını her zaman çok takdir etmişimdir. Gelelim Engin'e. Ben albümü kaydettikten ve insanlara paylaşmaya başladıktan sonra herkes bana Engin'i sormaya, yani kim bu trompetçi, kim bu trompetçi diye sormaya başladı. Benim asker arkadaşım, çok severim kendisini. Şu an Antalya Senfoni'nin trompetçisidir. Orada kadrolu bir ahlisi vardır onun.
0: Ne güzel.
1: Ama caz müziğine de aşık bir, çok sağlam tekniğe sahip bir klasik trompetçidir kendisi. Ve hani işte bir çağrımla geldi. Elinden gelen her şeyi, en güzel müziği yapmaya çalıştı. Böyle canı gönülden şekilde. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Hani keşke İstanbul'da olsa, keşke daha çok insan tanısa onu. Çok isterim. Gelelim Görkem'e. Görkem bence hani birçok insanın tanımadığı muazzam bir davulcu. Yine benim sırtımı her şekilde yaslayabilecek, en iyi şekilde yaslayabilecek olduğum, yanındaki müzisyeni kime eşlik ediyorsa onu çok iyi anlayan ve ki bu çok azdır bence, çok iyi davul kompozisyonu yapabilen bir davulcu bence. Bu çok önemli. Genellikle davulcuları ben şöyle eleştiririm. Abi hep paten çalıyorlar, hep paten çalıyorlar. Ya da sürekli her yere çalmak istiyorlar gibi böyle bir takım eleştirilerim vardır. Ben Görkem'e hep şunu söylüyorum. Görkem dinle. Bak küçük bir tarif yapayım. Şurada şöyle, burada böyle istiyorum ama gerisini sana bırakıyorum dediğimde bana benim kafamda tınlayan müziği veren bir davulcudur. O yüzden keşke insanlar onları yani Engin'i ve Görkem'i de Esra'yı tanıdıkları gibi tanısalar.
0: Çok, çok güzel bir şey yaptın, açıklama yaptın arkadaşların için. Çünkü bu isimler evet camiada tabii ki varlar ama daha önde ve daha çok sık duyulan isimler kadar değil belki.
1: Tabii değil,
0: Dolayısıyla
1: evet. Evet.
0: Görkem Efe'yi tanımak, işte Engin Sevinç'in orkestrada oluyor olması, bunlar tabii ki çok artı ve her şeyden önemlisi sizin birbirinizi anlıyor olmanız çok önemli. Yani
1: Tabii.
0: müzisyen önüne notayı koyduktan sonra her şeyi çalar. O dil zaten ortaktır ama o kimya yani birbirinizi anlayıp da kaşından, gözünden, tarifinden eğer sen bir şeyi puzzle gibi eğer ya o da tutkalı diyelim
1: Tabii bir de
0: oluyorsa o
1: burada çok önemli bir
0: müthiş
1: şey
0: yani.
1: var bence müzikal olarak. Şimdi bakıyorum ben ikonik gruplara baktığımda ya onlar çocukluk arkadaşı çıkıyor. Ya gençliklerinde tanışmışlar, aradan 45 yıl geçmiş, 60'larının üzerindeler falan. Bir muazzam bir bağ var. Aile gibi olmuşlar yani. Bizim de aslında bu dörtlü aramızda çok güzel bir bağ var. Şöyle, Esra zaten benim eşim. Engin asker arkadaşım. Hani çok uzun zamandır birlikteyiz, birbirimizi tanıyoruz ve hani bot bağlamak denen bir deyim vardır. Biz onunla birlikte bot bağladık. Bu çok önemli bir şey. Ve Görkem de bizim Esra ile birlikte İlk defa caz çaldığımız davul. Bize ilk eşlik eden davulcu Görkem'dir.
0: Öyle mi?
1: Bundan belki 15, 17, 20 sene önce bilmiyorum. Çok uzun zaman önce. Ya yani birbirimizi çok uzun zamandır tanıyan bir dörtlüyüz biz. O yüzden biz müzikal olarak da çok iyi anlaştık.
0: Evet. Tabii yani uzun zamandır birbirinize aşina olmanız bunun
1: Evet.
0: en güzel örneklerinden biri. Pekala, o zaman bir sonraki parçayla devam edelim mi?
1: Edelim.
0: Sıradan
1: Sıradaki parça Nautilus.
0: evet.
1: Nautilus, okyanus derinliklerinde yaşayan bir kabuklu böcek. Muazzam bir altın orana sahip, gövdeye sahiptir, şekle sahiptir. Ve işte altın oranı sembolü olarak gösterilen canlıdır. Ben de ona aslında böyle hem görsel olarak hem de onu yaşamını okyanus derinliklerinde müthiş bir savaşçı olarak sürdürebilmesinden dolayı hayran bir insanım. O yüzden de parçamın adını Nautilus koydum. Burada Engin Sevinç bize lead ediyor. Ana melodi Engin de. Çok güzel bir temayı çok güzel şekilde seslendirip bence mükemmel de bir solo çaldı.
0: Pekala, o zaman hemen dinleyelim.

0: Evet, Nautilus isimli parçayı dinledik. Hakan Kamal'ın Olimpos albümünden geldi bu parça. Evet, Eylül ayında yayınlanmıştı ve yepyeni, dinlenmeye hazır, konserlere hazır, her şeyle hazır bir albüm. Hakan'cığım, biraz da istersen albüm kapağından bahsedelim. O da çok güzel bir görsel.
1: Evet, güzel bir görsel oldu. Ben de sevdim. Albüm kapağını ben hazırladım. Ve kapakta albümün içindeki parçaların isimlerinden oluşan anahtar kelimelerin olabildiğince güzel bir kompozisyonu olmasını istedim. Yani parçaların isimlerine bakıldığında albüm kapağında bu parçaları birer ikişer görmelerini istedim insanların. Bu konsepte, bu düşüncede çalıştı ve benim de böyle hani pastel renklerden oluşan hoş bir albüm kapağım olmuş oldu.
0: Evet, demin mesela dinlediğimiz Nautilus tam da ortasında,
1: Tam
0: merkezinde
1: merkezde, evet.
0: yer alıyor.
1: Silver
0: İşte
1: Wings, yani gümüş kanatlar
0: Wings,
1: yukarıda kocaman açmış halde duruyor. Dağlar var ve bir orman var içinde.
0: Orman var, evet.
1: Yani albümün kendisi kapakta da var aslında.
0: Evet, kesinlikle. Çok güzel bir tasarım. Albümle ilgili söylemek istediğin, atladığımız bir şeyler var mı?
1: Şöyle bir şey söylemek isterim. Hani albümün genel konseptinden bahsetmek isterim. Şimdi
0: Evet.
1: biz hepimiz müzisyen olarak hani nerede çalarsak çalalım, bir kulüp gigi de çalsak, bir konserde çalsak, kayıt da yapsak, bu performansta performans dinamiğini iyi yönetmemiz gerekir. Bu ne demek? Toplamda 1 saatlik bir performans yapacağımızı varsayalım. Dinleyicinin ilgisini mümkün olduğunca yüzdelik olarak yukarıda tutmamız gerekir. Bunun
0: Evet.
1: için de işte orta tempo olan parçaların sayısı yüksek tempolara ve balatlara orantılı olmalı. Ya mutlaka bir balat, en az bir tane balat olmalı. Mutlaka en az 2 tane yüksek tempolu olmalı. En az birkaç tane de orta tempolu olmalı ki bunları da biz birbirine karıştırıp dengeli bir sunum elde etmeliyiz. Ben burada albümde bunu yapmaya biraz çalıştım. Önceden hazırlığını yaparken işte mutlaka albümün içinde bir tane, genellikle çoğunlukla dört dörtlük temalar olur. Bir tane mutlaka üç olsun. Bu üç dörtlüğün içinde işte tematik materyal olarak bir tane poliritim olsun istedim.
0: Evet.
1: Bu biraz hani işte contemporary caza göz kırpan bir ana tema oldu. Ondan sonra arkasından biraz daha geleneksel caz müziğine göz kırpan bir armonik zincir üzerine biraz daha oturaklı, biraz daha geleneğe sırtını yaslayan bir tema oluşturmak istedim. İşte Deep Blue bir atmosferik balat. Biraz önce bahsettik. İşte Nautilus bambaşka bir tınısal renk girdi albümde. İşte Flügelhorn girdi. Şimdi
0: Evet.
1: trompet duyacağız. İşte Flügelhorn artık buraya kadar duyduğumuz gitar tınısını kırdı ve yepyeni bir şey, bir canlılık getirdi dinleyicinin kulağına. Ve bu işte medium up tempoda bir parçaydı. Şimdi yine bir balat gelecek. Daha
0: Evet.
1: karanlık bir balat gelecek. Arkasından In Shadow yine bir trompet lead edecek ve yüksek tempolu bir parça gelecek. Arkasından da son olarak bambaşka bir performans dinamiğiyle Improvisation for Olympos gelecek ki onu da parçayı çalmadan önce bahsedeyim ondan. Yani böyle bir denge kurmaya çalıştım. Bu
0: Evet.
1: iskeleti yaratmaya çalıştım ki dinleyicinin odağını, ilgisini kaybetmemek adına.
0: Tabii monotonluğu kırmak adına
1: Tabii.
0: çeşitlilik katıyor. Şimdi
1: Evet.
0: süremiz bakalım bize ne kadar el verecek, ama sıradaki
1: Umarım
0: parça
1: el verir. Ben çok gevezeyim çünkü. Çok
0: ama
1: konuşuyorum.
0: konuşmak da lazım yani, çünkü albümün süresine baktığımız zaman yarım saat.
1: Evet, yarım saat.
0: Yarım saat çalsak yarım saat boşluğumuz kalacak ki bunu da konuşarak ve verdiğin o değerli bilgilerle doldurmak çok yerinde. Neyse, ben de gevezelik etmeyeyim ve In the Shadow'u dinleyelim hep birlikte.

0: Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bugün Olimpos albümünü dinledik. Hakan Kamalı ile birlikte canlı yayındaydık. In Shadow isimli parçayı dinlemiştik az evvel. Programda yavaş yavaş da bir sonlarına geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teknik masaya da şimdiden teşekkür edeyim. Evet Hakan, sana da çok teşekkürler geldiğin için, bizimle bu güzel parçaları paylaştığın için, ruhundan, kalbinden çıkan bu melodiler bize ilham olacak eminim.
1: Ben de beni tekrar programına konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum Leyla.
0: Rica ederim. Sen ürettiğin, yani sizler ürettiğiniz sürece biz buradayız.
1: Teşekkür ederim.
0: Son Improvisation for Olympus parçasını çalmaya karar vermiştik. Onunla ilgili bir şeyler anlatacaktın galiba.
1: Evet. Improvisation for Olympos hareketli forma sahip bir açık yapıt. Yani tamamı doğaçlama olan bir parça aslında. Fakat ben doğaçlama yapılabilecek olan temel müzikal materyallerin bazılarını küçük parçalar halinde müzisyenlere verdim. Yani nota olarak önlerine koydum. Ama bu nota küçük parçacıklardan oluşuyor. Yani bir ölçü, iki ölçü. Kısa müzikal fikirler aslında bunlar. Her birimiz bu müzikal fikirlerden başlayarak kendi müzikal cümlemizi istediğimiz herhangi bir yere doğru taşıyabiliriz. Ve burada temel prensip herkesin birbirini dinlemesi ve o müzikal fikri ya takip etmesi ya katkıda bulunması veya katkıda bulunmak zorunda değil, zorunda olmadığını hissediyorsa hiçbir şey çalmadan tamamen sessizliğiyle katkıda bulunması temeli üzerine dayanıyor. Burada bununla ilgili bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben bu sene bir kitabım yayınlandı. Adı da Open Form in Music, yani müzikte açık yapıt adında. Bu kitaba insanlar e-kitap olarak Kindle edisyonuyla da sahip olabilirler. Ben bütün müzikal düşüncelerimi ve müzikte açık yapıt kavramının temel prensiplerini bu kitapta anlattım. Umarım bu kitapta okuyucuyla buluşur. İnsanlar merak eder ve edinirler. Ve bu benim de hayatımda 15 yıllık belki daha fazla daha uzun bir sürece yazılmış bir müzikal arayış. Bu 50'lerin ortasında ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelen hatta da hiçbir zaman da bitmeyecek. Çünkü temelinde doğaçlamanın olduğu bir müzikal uygulama şekli, müzikal eylem şekli. O yüzden de benim için de çok önemli bir kaynak oldu ve insanlar için de umarım güzel bir kaynak olmuştur.
0: Evet, umarız öyle. Peki, başta aslında söylemem gerekirdi. Apaçık Radyo'nun 65. yayın döneminde başladığı yepyeni programcılarıyla kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Ve programın da sonuna gelirken şimdi Improvisation for Olympus ile bu programı kapatıyorum. Haftaya yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, sevgili kalın.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Programımızda Endonezya'nın tarım reformu yasasını, tropik ormanlar için kurulan fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde gevşetilen balıkçılık kurallarını, Arizona'da jaguarların yaşam koridorunu tehdit eden madeni, Türkiye'nin sıcaklık ve kuraklık bilançosunu, Bodrum Ortakent'teki imar davasını ve Seferihisar'daki jeotermal direnişleri ele alacağız. İlk durağımız Endonezya. Meclis 22 Eylül'de toprak çalışmalarını çözmeyi ve toprağın birkaç elde toplanmasını önlemeyi amaçlayan tarım reformu yasasını kabul etti. Yasa doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı yeni bir uygulama kurumu kuruyor. Arazi sahipliğine bir üst sınır getiriyor ve reform arazisinin kötüye kullanımına 8 yıla kadar hapis öngörüyor. Ülkede 2015 ile 2024 arasında 3.234 toprak çatışması kaydedildi. 7,4 milyon hektar ve 1,8 milyon hane bu çatışmalardan etkilendi. Sivil toplumsa kaygılı. Endonezya Hukuk Yardım Vakfı Başkanı Muhammad İsnur, bağımsız bir kurum olmadan devletin aynı anda taraf, denetçi ve hakem olamayacağını söyledi. Tarım Reformu Konsorsiyumu ise halk zaferi meclisteki tokmağın sesiyle ölçemeyecek dedi. 16 yıldır yerli halklar yasası bekleniyor. Humma'dan Agon Vibova ise toprakları imtiyaz alanlarına verilmiş topluluklar dağıtım değil iade istiyor dedi. Ormanları koruma finansmanı da aynı şekilde gündemde. Brezilya'nın öncülük ettiği sonsuza dek tropik ormanlar fonu. Yani Tropical Forests Forever Facility diye geçiyor. Bir yıl dolmadan hükümetlerden 7,3 milyar dolar para topladı. Yıl sonu hedefi 10 milyar dolar. Fona Norveç 3, Brezilya ve Endonezya birer milyar dolar taahhüt etti. Fon toplam 25 milyar dolarlık kamu ve özel sermaye piyasalarında değerlendirip getirisini ormanları koruyan ülkelere dağıtacak. Ödemelerin %20'si doğrudan yerli halklara ve topluluklara gidecek. Eleştiriler 10 milyar doların fonun giderlerini ancak karşılayacağını, ilk ödemelerin 2028'den önce beklenmediğini söylüyor. Brezilya Çevre Bakanı ise João Paulo Copabianco, fonun artık bir Brezilya girişimi değil küresel bir girişim olduğunu söyledi. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde koruma kuralları geri çekilme eğilimi devam ediyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin balıkçılık birimi, balıkçılığın nerede, ne zaman ve hangi araçlarla yapılacağına dair kısıtlamaları gevşetecek 34 öncelik açıkladı. Liste, korunan türlerin yakınındaki avlanma sınırlarını ve deniz ulusal anıtlarındaki yasaklamayı kaldırmayı, ajansın kuruluşundan bu yana yol gösteren ulusal standartları ise zayıflatmayı içeriyor. Kuzey Atlantik sağ balinaları, kambur balinalar ve deniz kaplumbağaları ve dev vatozlar bu durumdan etkilenecek türler arasında. Çevre Savunma Fonu'ndan Reggie Paros, değerli balık stoklarını bu yıl ya da seneye aşırı avlarsak sağlıklı stok düzeyine dönmeleri yıllar alabilir uyarısında bulunuyor. Earth Justice'den Andrea Triaca ise bu standartların sağlıklı bir okyanus sisteminin temel taşı olduğunu hatırlattı. Aynı gevşeme ne yazık ki karalarda da görülüyor. Biyolojik Çeşitlik Merkezi ve Yerel Bir Kaynak Koruma İttifakı, Arizona'nın Patagonya dağlarında hızlandırılmış izin programıyla onaylanan çinko, kurşun ve gümüş madeni için iki federal kuruma karşı dava açtı. Maden jaguarların ve Meksika benekli baykuşunun kritik yaşam alanında ayrıca tehdit altındaki 10 türün olumsuz etkilenmesini bekleniyor projeden. Ve 70 yılda akiferden 240 milyon metreküp su çekecek sadece bu madenler için. Merkezden Russ McSpadden, kamu arazilerini ve nesli tehlike altındaki hayvanları korumakla görevli kurumlar Güneybatı'nın en önemli yaban hayatı koridorlarından bir tanesini feda etmeye hazırlanıyor diye uyardı. Geldik Türkiye'ye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 yıllık değerlendirmesi iklim krizinin izini ortaya koyuyor. 2024 yılı 15,6 derecelik ortalamayla Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı oldu. 2025 ise 1964'ten bu yana en kurak yıl. Güneydoğu Anadolu'da açık %60'ı aştı. En yüksek sıcaklık 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece olarak ölçüldü. Bodrum'da ise yargı kararlarına rağmen yapılaşma baskısı sürüyor. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği yani TMOB, Ortakent'te yapılaşmaya açan ve 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan 3 planın iptali için yeniden dava açtı. Aynı nitelikteki planlar 2020 ile 2021'de alanın çevre yerleşimler için bir nefes alma alanı olduğu gerekçesiyle yargıdan dönmüştü. Hayda, şimdi tekrar. Birlik her boşluğa atıl olarak adlandırıp yapılaşma fırsatı şeklinde değerlendirmenin şehircilik ve planlama ilkesi ve esasları çevresinde karşılığı bulunmamaktadır diyor. Zaten öyle olunca bir beton yığınıyla karşı karşıya kalıyoruz. Geldik son habere. İzmir Seferihisar'ın Orhanlı Köyü, 98 köylünün ve 5 kurumun köydeki jeotermal enerji projelerine verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararına karşı açtığı davanın duruşması İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Muhtar Abdurrahim Ener bu konuyla ilgili bu projeler hayata geçerse tarım yapamayız, geçimimiz elimizden alınır diye konuştu. Mahkeme kararını bir ay içinde açıklayacak. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin geleceği.
1: Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 30 Eylül 2026 tarihli yayınımız İBBO Sound Machine'le açılmış bulunuyor. Chopping Mountain isimli 11 Eylül tarihli son albümlerini dinletiyoruz sizlere. Eno Williams önderliğindeki Afro Orkestra İBBO Machine Menso isimli parçalarıyla bu akşamın açılışını yaptı. Bir de net saksafoncu ve synthesizerci Max Grunard'ın başını çektiği bir prodüksiyon ekibiyle taptaze ve hayli enerjik bir plak sundular dinleyicilerine. Bugün ve yarın öbür günde Açık Dergi'de kulaklarımızda olmayı sürdürecek Chopping Mountain'la İBBO ekibi. Evet, bu akşam Açık Dergi'de İBBO'nun yanı sıra kötü ve sanat çevresinden notlar da var tabii ki. Hızlıca kent takvimine geçeceğiz. Bugün yarın kötü sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız ki mikrofonu köşelerimize devredelim. Saat 18.40 gibi tarlanın, pazarın, sofranın geleceği kuşağı burada yer alıyor. Yonca Demir'i konuk ediyor. Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya'dan oluşan ekibimiz agroekoloji konuşmayı sürdürüyoruz. Evet, ekolojik tarım modeliyle endüstriyel tarımın verimlilik iddiasını çürüten bir akademisyen Yonca Demir bu akşam Açık Dergi'de kent takviminin hemen ardından yayına dahil oluyor. Peşi sıra Açık Dergi'nin yeni ve yeniden köşeleri sizlerle buluşacak. 19.00'da Agora Açık Dergi yayınına başlıyor. Ece Zeren Aydınoğlu geçen yayın döneminde Apaçık Radyo yayınına katılmıştı, ailesine katılmıştı. Bu dönem itibariyle de Açık Dergi'de sizlere seslenecek ilk bölümünde dergi kuşağında Vasıf Kortun'u konuk ediyor Ece Zeren Aydınoğlu. Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde önemli bir role sahip küratör, yazar ve araştırmacı Kortun'la küratörün bir sergiye taşıdığı iklim kavramından yola çıkarak mekan ve yapıt ilişkisini edebiyattan kente uzanan disiplinler arası yaklaşımların sanattaki etkisini değerlendiriyoruz. İki bölümlük bir söyleşi bu ilk kısmı. Bu şekilde ceryan edecek 19'da 19.30 arası. 19.30'da ise yeniden köşemiz yayında tezahür yayına geri dönüyor. Gül'ün Dedem tiyatro dünyasının gündemini Açık Dergi'de her çarşamba akşama tutmayı bu bölümde, bu sezonda kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun ilk programında bu akşam yani İzmir'e uzanıyoruz. İzmir Fringe Festivali'ni konuşacağız. İstanbul Fringe'i geride bırakmışken İzmir'deki oluşuma bir kulak atalım dedik. Çiçeği burnunda bir Fringe var orada da. Simge Günsan ve Dicle Doğan Gül'ün dedeyi anlatacak. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet, Açık Dergi dop dolu gördüğünüz gibi. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Ajandamızın ilk sırasında Ankara ve İstanbul'daki konuşmalar var. Kısaca onları bir hatırlayalım. Kült Kavaklı Dere'de Sevgi Soysal üzerine etkinlikler var bugün. Doğum yıl dönümünde yazarın Murat Meriç'te Bir Dönemin Müzikli Panoraması başlığı altında Sevgi Soysal'ın Ankara'sı üzerine konuşulacak ve müzikli bir yolculuğa çıkılacak demiştik dün de. Hemen ardından bu konuşmayı takiben yani Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun Sevgi Soysal Yaşamak'ta ısrar ediyor gösterisi bugün Ankaralılarla buluşuyordu. İstanbul'da ise Cevat Çapa'nın konuşması var. Salt Beyoğlu'nda geçtiğimiz haftalarda kapılarını açan Deniz Aşırı, Özel Kabaş ve Zamanların sergisinin ilk etkinliğin, kamusal etkinliğin bugün saat 18.30'da başlayacak. Cevat Çapan konuşması, sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın Yapıtlarım Kadar çevresinde olduğu entelektüellerle ilişkisini de ortaya koyan bu sergide Cevat Çapan bu akşam Özer Kabaş'ı anlatıyordu. Bunları duyurmuştuk sizlere. Henüz duyurmadığımız, buna fırsat da bulamadığımız Haliç Sanat sergilerine şimdi buradan geçelim. Biraz detaylara bakalım. İBB Miras ve İBB Kültür Haliç kıyısında Haliç Sanat isimli 3 galeriyi bir müddettir biliyorsunuz faaliyette tutuyor. Yeni sergiler kapılarını bugün açıyor. Haliç Sanat'ın 3 alanında Haliç Sanat 1'de Ertuğrul Çakır Ludus sergisini sunacak. Kartların o tanıdık simetrisini alıp kalbinin, aklının ve çocukluğundan beri taşıdığı tutkuların süzgecinden geçiriyormuş bir oyun üzerine sergi bu. Sadece oyun değil, öğrenmek, eğlenerek öğrenmek anlamına gelen Ludus sergisi Kartları odağına alan Haliç Sanat 1'deki sergi. Haliç Sanat 2'de ise Atilla Çakır'ın Toprağın Kanatları sergisi var. Kuşların özgür ve kırılgan ruhuyla çamuru buluşturan bir sergi olarak anlatılıyor buradan. Ve nihayet Haliç Sanat 3'te Caner Kayan Rüzgardan Kalan sergisinde amorf ve dinamik formlarla izleyici karşısına çıkıyor. Evet, yan yana mekanlar diyebiliriz bunlara. Haliç Sanat'ın 3 ayrı sergi alanı sezonu bu akşam açmaktaymış. İBB Kültür'ün yeniden işlevlendirdiği ve İBB Miras'la birlikte bu mekanlar Haliç'te aynı zamanda bir yürüyüş hattını da tabii teşkil ediyor. Şimdi buradan yarın açılacak bir sergiye geçiyoruz. Karşıyaka'dayız, Anadolu yakasında Mine Sanat Galerisi. 1985 yılından bu yana çağdaş sanatta bir mekan aslında Mine Sanat Galerisi. Deneysel sergilemeleri de geçtiğimiz sezonda başlamıştı. Yarın Can Madi'nin Vital Flow, Can Suyu başlıklı sergisi Mine Sanat Galerisi deneysel alanda kapılarını açacak. Ve önümüzdeki ay boyunca da burada izlenebilecek. Beden, madde ve doğa birbirinden ayrı kategoriler olmaktan çıkaran, aynı canın farklı biçimleri haline getiren bir sergi olarak anlatılıyor. Vital Flow, Can Suyu, insan merkezli bakışının dışına çıkan sanatçı deneysel alanında Mine Sanat Galerisi'nin evet, perşembe akşamı saat 4 sularında gerçekleşecek açılış kokteylinin ardından izleyenleri bekliyorum. Bu arada Karşıyaka'da, tam söyleyeyim, Göztepe'de Ömerpaşa Caddesi üstünde bulunmakta Mine Sanat Galerisi'nin deneysel alanı. Yarın güncel sanat ilgileri için başka buluşmalar var. Arter'de yer alan Yapım Aşamasında sergisinde bir tur düzenleniyor 19.00'da. Serginin küratörü Emre Baykal eşliğindeki tur, Arter'in kuruluşundan bu yana üretimine destek verdiği yapıtlardan bir seçki sunan serginin kavramsal çerçevesine odaklanacakmış ve kurumun geçişine de bir bakış sunacak deniyor. Evet, öğrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek ücretsiz bu sergi turuna kayıt yaptırmanız gerekiyor. Evet, dışarıda başlayıp partinin iki galerisini içine alarak izleyiciyi binanın derinlerine, performans salonlarının bulunduğu -3. kata kadar yönlendiren bir güzergahla mekansal bir deneyimde sunulacakmış konsept üzerine tartışmanın yanı sıra Arter'de Yapım Aşamasında sergisinde yarın Emre Baykal'la buluşabilirsiniz. İstanbul Modern'de de sanatçı buluşmaları kapsamında Aslı Çavuşoğlu yarın bir etkinliğe imza atacak. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin Altında isimli sergide yer alan Annex isimli çalışmasından hareketle kamusal alan kavramına odaklanacakmış. Sizin Perşembeniz etkinlikleri kapsamında İstanbul Modern'de Aslı Çavuşoğlu çalışmalarında tarih, hafıza, dil ve temsil arasındaki ilişkileri ele almakta, kamusal alanın farklı tarihlerini, hafızasını, toplumsal ilişkileri ve bireysel deneyimlerin kesiştiği çok katmanlı bir karşılaşma zemini olman vasfını konu alacak Annex'te farklı çalışmalar, zamanlarda ürettiği çalışmalarından hareketle tarih yazımı, temsil süreçleri ve anlatı biçimlerine odaklanacakmış Çavuşoğlu. Yarın İstanbul Modern'e uğrarsanız onu bulabilirsiniz. Aynı mavinin altında sergisi de kıymetli bir koleksiyon sergisi ve yeni kapılarını açmıştı. İstanbul Modern'de yarın Muson Hayalleri gösterimleri de var. İkinci haftası Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 2023-2026'sı çekilen 11 filmi bir araya getirmişti İstanbul Modern ekibi. Bölgenin toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini, gündelik yaşamını ve değişen kimliklerini gösteren yapıtlar Muson Hayalleri'nde bir araya geliyor. İlk kez Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir programla karşımıza çıktığım Müge Turan'ın da açıklamasından bu notu almış olayım. Kayıp resimli Oscar adayı gösterilen Kamboçyalı usta yönetmen Viti Pan'ın Ormanın Meyveleri'yiz filmiydi. Cannes'ın yönetmenlerin 15 günü bölümünde dünya premierini yapan ve Tayland'ın bu yılki Oscar adayı olarak gösterdiği Cennete 9 Tapınak gibi yakın dönemin öne çıkan yapımların bu seçkide Muson Hayalleri'nde yer alan yapıtlar arasında yer alıyor. istanbulmodern.org adresinde film blogunda detaylı gösterim programına ulaşabilirsiniz. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri bu arada 3 gün boyunca gösterimlere katılmak mümkün. Güneydoğu Asya'dan son dönem yapıtlar izleyiciyle buluşuyor. Modern'de yani yarın Aslı Çavuşoğlu konuşması ve Muson Hayalleri gösterimleri var. Yoğun bir gün olacağı benzer.
0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz Apaçık Radyo'da. Kent takibini iletiyorum sizlere. Gösteri sanatlarında neler vardı? Bir önce onu hatırlayalım. Daha önce duyduğumuz etkinliklerin bir üstünden geçelim. Fiziksel tiyatro araştırmaları ekibi İstos sahnenin Aznavur Pasajı'nda yeni faaliyete geçen sahnesinde Clown Jam etkinliğine imza atıyor bugün. Çağdaş bir clown kabare formatı, bürlesk, kabare, grotesk performans, müzikal komedi, drag gibi çeşitli performans pratiklerini bir araya getiriyor. Bu gösterim geçtiğimiz sezon ilk defa izleyici karşısına çıkmıştı. Clown Jam performansı 60 dakika ve bu akşam Beyoğlu'nda olanlara tavsiyedir. Saat 8.30'da İstos sahnenin Aznavur'daki alanında görülebilecek. Bugün Satıcının Ölümü de Zorlu PSM'de sahne alıyor. Zorlu PSM'nin geçen sezon izleyiciyle buluşan prodüksiyonu Arthur Miller gösterisi Rufus Norris rejisiyle dün akşam sezonu açtı. Bugün de saat 8.30 itibariyle bu sezonun ikinci gösterisine gerçekleştirecekler. 8.30 itibariyle bunu da kenara bir not edelim ve geçelim yarın için gösterim önerilerine. Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıllık bir aranın ve sessizliğin ardından geçen hafta sonu ilk temsil isimli Şehir Tiyatroları prodüksiyonuyla yeniden perdelerini açmıştı. Bunu duyurduk sizlere. Etkinlikler yoğun bir şekilde başladı. İlk temsilin ardından söyleşiler oldu. Tiyatro gösterileri de gerçekleşiyor. İşte yarın bir Charles Dickens metni sahneleniyor Muammer Karaca Tiyatrosu'nda. Onun haberini vermek istiyorum kısaca. Tiyatro Lumière ekibi iki şehrin hikayesini sahneye koyuyor. Muammer Karaca'da Ezgi Özel Karaçay'ın Türkçesi ve Gökhan Soykök'ün rejisi ve uyarlamasıyla bu oyunun Tiyatro Lumière tarafından sahneleneceğini söyleyelim. Evet, zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem her şeyimiz vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu. İşte meşhur geçiş iki şehrin hikayesinden dünyayı değiştiren Fransız devrimi sırasında yaşanan ve gerilim dolu diyebileceğimiz bir aşk öyküsünü anlatıldı. İki şehrin hikayesi Tiyatro Lumière'in yorumuyla Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 1 Ekim akşamı sahnelenecek. Biletler çok hızlı tükeniyor. Çok yoğun bilgi var bu arada. Ben bilet portallarına girdiğimde maalesef sold out olduğunu gördüm. Ama en azından işaret etmek istiyorum burada olup bitenlere. Hafta boyunca da pek çok buluşma var. Herkes kocama benzerle kapayacak mesela bu haftayı Muammer Karaca Tiyatrosu. Belki son dakikada gelmeyenler olabilir bilet sahibi olup da. O yüzden ilgililer yine de Beyoğlu civarında larsa Muammer Karaca'yı akşam saatlerinde uğrayabilirler. Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir gösteri var yarın. Bir ona bakalım, sonra bir parça dinleyeceğiz. Troya izleyici karşısına çıkıyor. AKM'nin opera salonunda Anadolu Ateşi'nin prodüksiyonuyla Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan bir gösteri bu. Evet, Doğu ile Batı kültürlerinin kesişim noktasında doğan Troya destanı Anadolu Ateşi'nin evrensel dans diliyle yeniden hayat buluyor diye tanıtıldı. AKM'deki gösterisinin ardından Anadolu Ateşi ekibi Troya'yı Rusya'ya taşıyor bu arada. St. Petersburg'a, Kazan'dan Soçi'ye, Yekaterinburg'dan Krasnodar'a uzanan bir turnede tasarlanmış. Alkışlarım bol olsun diyelim. Yarın da Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyenlerin karşısında olacaklar. Evet, yarın AKM'de Peredi Ensemble performansı da var. Ama müzik haberlerini ikinci kısma bırakıyorum. Şimdi haftanın albümüne geri dönelim. Ibibio Sanmaşi'nin Chopping Mountain albümüyle bir kısa ara verelim bu koşturmamıza. Evet, Love isimli parçam şimdi radyonuzda.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da. Şimdi ve burada.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tekrar merhaba. Açık Dergi devam ediyor. Hızlıca geri dönüyoruz. Ajandalar notlarımızda çok az zamanımız kaldı. Konserler rehin aktarmadım sizlere. Bu akşam Kadıköy'deki İstanbul Kitapçısı'nın terasında caz buluşması var. Eylül ayı epey yoğun geçti. Çarşamba akşamları Kadıköy'ler bu ücretsiz konserler izlediler. Bu akşam da saat 19.00'da herkesin katılımına açık bir başka etkinlikte Karkidon Caz Üçlüsü'nün sahne alacağını görüyoruz. Evet, caz demişken Akbank Caz Festivali çok yoğun ama onun programına biraz geçeceğiz. Festival dışı etkinliklerden devam edersek bugün caz severler Blind sahnesinde İlhan Erşahin'i bulabilirler. Caz, rock ve dans müziğini buluşturduğum İstanbul Sessions topluluğuyla, yani Alper Sönmez, Turgut Alpbekoğlu ve İzzet Kızıl'la saksafoncu İlhan Erşahin'in sahne alacağını görüyorum. Blind'da 30 Eylül akşamı epey hareketli dakikalar olacak gibi gözüküyor. Yarın Türkiye'de Kadebostan'ın konserleri de başlıyor. Jolly Joker Ankara'da 1 Ekim Perşembe akşamı İsviçreli besteci ve yapımcı Guillaume de Kadebostan'ın Türkiye konserlerine başlayacak. Biraz abartmış oluyorum, aslında toplam 2 konseri var çünkü Kadebostan'ın Cuma akşamında İstanbul'a geliyor. CC Arena'da Ataşehir'de sahne alacak müzisyen. Hatır sayılır bir dinleyici kitlesini son zamanlarda oluşturmuştum Türkiye'de. Evet, muhakkak orada olacaktır ilgilileri diye düşünüyorum. Perde Ensemble demiştik. Hadi oraya geçelim. Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda yarın akşam saat 8'de sahne alacak ekip, Anadolu, Balkanlar, Kafkasya gibi yakın coğrafyalardan başlayarak dünyanın dört bir yanından halk ezgilerini 25 farklı dilde seslendirmekteler. 2019 yılında İstanbul'da bir araya gelen 9 kadının kurduğu çok sesli ve çok dilli bir vokal topluluğu Peradim Ensemble, isimleri de Gürcüce'de renk anlamına gelen kelimeden devşirme diyelim. Evet, Peradi ekibi Apaçık Radyo'nun dinleyici destek projesinde de konuklarımız olmuştu. En son onlar hafta sonu Burgazada'da da İklim Festi'de dinleme şansını bulduk. Eğer siz kaçırdıysanız Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın akşam ekibim tiyatro salonunda 20.00'da bulabilirsiniz. Şimdi Akbank Caz Festivali diyelim. Bugün yarın yoğun bir program var. Bugün olduğu gibi Kadıköy'de festival Bantmek Havuz binada James Hakan Dedeoğlu'nun Tutsu isimli enstrümantal projesini seslendireceğini görüyoruz. Büyük Ev Ablukada'dan bildiğimiz gitarist Mert Aslan Üçer'in gitar eşliği ve Aylin Güngör'ün görselleriyle gerçekleşecek konser Bantmek Havuz binada yer alıyor. Kadıköy'ün bir başka sahnesinde ise Fransa caz sahnesinin son yıllarda yükselen isimlerinden tromboncu Robinson Hurri'yi görüyoruz. Birazdan bir parçasını dinleyeceğiz. Akbank

Caz Festivali'nin Act Music'le ama plak şirketiyle ortaklaşa etkinliklerinin bir parçası olarak Transara projesini seslendiriyor Robinson Curry. Müthiş bir sadası var hakikaten, trombondan çıkardı. Hep birlikte duyacağız konseri de zaten bu akşam olduğu için özellikle bugün çalmak istedik onu da. Bir de Vervele performansı var. Yine Moda'dayız, Kadıköy civarındayız. Moda'dayız ama bu sefer All Saints Kilisesi'nde Merve Salgar ve Anıl Erastan'dan oluşan Vervele topluluğunun çağdaş ve doğaçlama müzik severlerinin ilgisini çekeceğini dün de duyurmuştuk sizlere. Peki yarın ne var? Hızlıca oraya bakalım. Act akşamları devam ediyor. Act Night komünitede gerçekleşecek yarın. Çok heyecan verici bir müzisyen, Almanya'nın önde gelen çalıcılarından Jakob Manz'ın İstanbul'da olacağını görüyorum. Genç bir müzisyen ama çok hızlı ismini duyurdu. Act Katalon'da zaten yer alması da bunun bir nevi göstergesi diyebilirim. Moğol besteci ve piyanist Şutin Erdenabatar'la birlikte bir turnede. İstanbul'a da zaten onunla geliyor komünite alanında yarın akşam. Young European Stars isimli bir projeyi sunacak Jakob Manz. Genç caz müzisyenleri, Moğol müzisyen de dahil olmak üzere izleyicinin karşısında yer alacak burada. Bir de Babylon konseri var. Çok büyük bir buluşma bu. Bence Ben Lamar Gay İstanbul'a geliyor. Chicago'dan, Güney Yakası'nın çok büyük bir ismi. Evet, Brezilya'da yaşadıktan sonra 2010'ların başında doğduğu Chicago'ya dönen müzisyen Downtown Castles Can Never Block the Sun albümüyle dikkatleri üstüne çekmişti. Son albümü ise Yowzers ismini taşıyordu. Cosmopolit Blues anlayışında hayli ilginç bir albümdü. Evet, Cornet Vokal ve Synth'te Ben Lamar Gay işte bu albümlerden parçaları yarın akşam Babylon'da seslendirecek. Biz de yarın bir parça dinleriz diye düşündüm. Şimdi bugün Kadıköy'deki Pointe sahnesinde dinleyicilerle buluşacak Fransız tromboncu ve besteci Robinson Hurie kulak verme zamanı. Ardından köşelerimizde sürecek yayınımız Allawi Club isimli Hurie parçasıyla Açık Dergi devam ediyor.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Merhaba, Buğday Derneği'nden Emel ben. Apaçık Radyo'da 15. programımızı yapıyoruz bugün. İklim ve gıda krizine ekolojik, ekonomik ve toplumsal bir çözüm alternatifi olarak tüm yönleriyle agroekolojiyi anlattığımız programımızın bu bölümünde endüstriyel tarımın verimlilik iddiasını geliştirdiği ekolojik tarım modeliyle çürüten bir akademisyenle Yonca Demir'le konuşacağız. Hoş geldin Yonca.
3: Merhaba Emel, hoş buldum.
2: Mesleki ve akademik geçmişini kısaca anlatarak başlamak istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik ve endüstri mühendisliği okuduktan sonra Amerika'da endüstri mühendisliği doktorası yaptın. Ardından Amerika'da bir şirketin Ar-Ge merkezinde endüstri mühendisi olarak çalıştın. Türkiye'ye döndükten sonra 17 yıl boyunca Bilgi Üniversitesi'nde ders verdin ve nihayet emekli olup kırsala yerleştin. Buğdayla da epey eski bir geçmişin var. Amerika'da olduğun dönemde yaşadığın şehirdeki çiftçi pazarları ve toplum destekli tarım örneklerini deneyimledin. Bu deneyimin ardından Buğday Derneği'nin destekçisi ve gönüllüsü oldun. Farklı dönemlerde yönetim kurulunda görev aldın. Şu anda bu görevini sürdürüyorsun. Eklemek ya da düzeltmek istediğin bir şey var mı?
3: Bence süper bir özet.
2: Teşekkür ederim. Girişte de söylediğim gibi seninle bugün endüstriyel tarımla agroekolojik üretimin verimlilik açısından değerlendirmek üzere buluştuk. Günümüzün hakim üretim yöntemi olan endüstriyel tarım, 20. yüzyılın ortalarında hızla artan küresel nüfus karşısında açlık ve kıtlığı önleme iddiasıyla ortaya çıktı. Gıda güvenliğini sağlama ve birim alandan alınan verimi arttıracağını iddia ediyordu endüstriyel tarım. Endüstriyel tarımda uygulanan yöntem, kullanılan tarımsal zehirler ve sentetik gübrelerin doğa ve insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri malumunuz. Peki, iddia edildiği gibi endüstriyel tarımla açlığı önleyecek ve gıda güvenliği sağlayacak bir verimlilik elde ediliyor mu Yonca?
3: Gerçekten de endüstriyel gıda sisteminin önüne bütün kolaylıklar sunulmuş durumda. Para, teşvikler, teknolojinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyor. Ama yine de toplumların gıda ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız oldu. İnsanlığı doyurmakta başarısız oldu. Bu maalesef apaçık ortada. Dünyada her üç kişiden biri açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Organik Tarım Araştırmaları Enstitüsü 2024'te raporlamış bu durumu ve biz aynı şekilde devam edersek aynı yöntemlerle 2050'de her iki kişiden birinin açlık ve yetersiz beslenmeden muzdarip olacağı belirtilmiş. Yani şunu artık kabul etmeliyiz. Açlık sorununun sebebi yetersiz üretim değil. Açlığın asıl sebebi adaletsiz gelir dağılımı ve bu gelir dağılımının sebep olduğu gıdaya erişim sorunu. Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık %40'ının çöpe gittiğini de burada not edelim. Yani bu noktada hakim ekonomik sistemin tüm bunlara sebep olduğunu da söylememiz, anlamamız, artık farkına varmamız gerekiyor. Sonuç olarak hani cevap olarak dünyada tarım arazilerinin en az %70'inde uygulanan, en yaygın olan tarım sistemi, endüstriyel tarım, ne gıda güvenliği açısından ne de gıda güvencesi açısından bir başarı göstermiş değil. Bir de bunun yan etkileri, zararlı etkileri var. İşte sağlık sorunları yaratıyor, sağlık harcamaları artıyor, biyoçeşitliliğini yitiren toprak, canlılığını ediyor. Bunlar da cabası. Bir STK takip ediyorum. Adı Business for Nature. İş dünyasına yönelik bir STK bu. Sağlıksız gezegende sağlıklı bir iş dünyası olamaz şiarıyla yola çıkmışlar ve iş dünyasının liderlerini doğa pozitif politikalar yönünde harekete geçirmeye çalışıyorlar. Job 17 oldu biliyorsun Ağustos ayında. Job 17 yaklaşırken yayınladıkları bir bildiri var. Orada da bir pasaj var. Ben Bunu okuduğumda çok hoşuma gitmişti ve bunu okurken de hep böyle aklımın bir köşesinde tarım alanında yapılan, yapılmaması gereken ve yapılması gerekenleri düşündüm. Pasajı okuyayım. Pasaj şöyle: kamu parası zararlı uygulamaları yapay olarak ucuzlatmaya devam etmemelidir. Biyoçeşitliliği korumadan iklimi istikrara kavuşturamayız. Toprak kalitesindeki bozulmayı tersine çevirmeden doğayı koruyamayız. Doğayı korumak uzun vadede iş dünyasının direnci ve ekonomik güvenlik için acilen yapılması gereken bir yatırımdır. Buradan Türkiye'deki iş dünyamıza da bir selam verelim. Yani yapay olarak ucuzlatılan nedir? Yapay olarak ucuzlatılan bu kasadan geçerken göreceli olarak daha ucuza aldığımız domatesdir, patatesdir. Endüstriyel tarım ürünü olan bu meyveler, sebzelerdir. Ve bu yapay olarak nasıl ucuzlatılıyor? Çünkü bunların gerçek maliyetleri yansımıyor. Yani
2: Görünmez maliyetler dediğimiz maliyetler değil mi?
3: evet, dışsallaştırılmış. Bunlar işte sağlık harcamaları olarak sonradan geliyor. Bunlar bireyin üzerine yıkılıyor. Tamam, evet, işte sosyal güvenliği vardır kişinin. Sağlık sistemi ona destek oluyordur. Bu sefer de devletin üzerine yıkılıyor. Devletin üzerine yıkılan her şey vergiler dolayısıyla zaten bizim üzerimize yıkılıyor. Yani bu ucuzlatma kimin işine yarıyor? Bunları sorgulamamız lazım. Buralara da bir bakmamız lazım.
2: Evet, çok haklısın. Buna karşın ekolojik tarım nüfusu beslemeye yetmez. Bu yüzden biz endüstriyel tarımda ısrar ediyoruz gibi bir iddiaları var. Bu yaygın bir anlayış. Sen meslektaşın Bulut Aslan'la 2018 yılıydı değil mi? Matematiksel bir
3: Evet.
2: model geliştirdiniz. Bu araştırmanın detayları ve ulaştığı sonuçları anlatabilir misin bize? Çok önemli veriler var orada.
3: Tabii. Biz Bulut'la 2012 yılında tanıştık. O da Bilgi Üniversitesi'ne geldi, Endüstri Mühendisliği bölümüne. Ve hemen çalışmaya başladık. Aklımda benim vardı bir model. Çok böyle küçük bir haldeydi. Bulut'la birlikte aslında bunun datası, tabii çok büyük bir data var. Toplamamız gereken büyük bir data vardı. Cesaret ettik ve giriştik. 2018'de de makalemizi yayınladık. Bu makalede Türkiye nüfusunu tamamen ekolojik tarımla üretilen gıdalarla beslemenin mümkün olduğunu gösterdik. Burada endüstri mühendisliğinin en temel optimizasyon yöntemi vardır, doğrusal programlama. Bunu kullandık. Önce bir menü oluşturduk. Bunu yaparken de tabii kafamızdan uydurmadık. Yani bir takım beslenme, besin değerleri vesaire, bu konulardaki yayınlarından faydalandık. Bu menüde kişi başı 2400 kalori var ve besin değerleri açısından zengin, protein açısından da zengin bir menü. Burada şunu vurgulamak istiyorum: bir günde yemeniz gerekenlerin listesine bakarsanız ciddi anlamda uzun ve asla aç kalınan bir menü değil. Çünkü bir konferansta modelimizle dalga geçen biri olmuştu. Ya tabii aç kalırsak tabii ki besleniriz filan gibisinden. Ben de o sırada hani listeyi koydum arkaya. Onları bir günde yemeniz çok zor. Neyse, sonuç olarak biz her ilde her üründen kaç dönüm ekilmesi, hangi ile her üründen ne kadar nakledilmesi gerektiği detaylarını içeren bir ekolojik tarım planı ürettik ve besleyemezsiniz iddiasını matematiksel olarak çürüttük. Yani sonda söyleyeceğimi daha başta söyleyeyim. Sonuçlar şunu gösterdi: ülkeyi tamamen ekolojik ürünlerle beslemek için ekilebilir arazilerin %60'ı yeterli. %63'ü yeterli. Bu da kişi başı yaklaşık 1,97 dönüm arazi demektir. Ve burada Türkiye'nin ekilebilir arazilerinin 9 milyon hektarı da artıyor. Yani hepsi harcanmıyor, ucu ucuna yetmiyor gibi. Şimdi model nasıl çalışıyor? Modele girdi olarak Türkiye'deki 81 ilin nüfus, bireylerin gıda ihtiyacı, çok az bir kısmı yem ve otlak için ama çoğu gıda amaçlı yetiştirilen 120 bitkisel ve 4 hayvansal ürünün ekolojik tarım şartlarındaki verimleri girdi olarak kullanılıyor. Şimdi verim düşüşlerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ekolojik tarımda verimin endüstriyel tarımla kıyaslanabilir olduğunu gösteren birçok çalışma var aslında. Bilimsel çalışmalar bunlar. Uzun yıllara yayılan deneyler. Biz yine de araştırmamızda ekolojik tarımı kayırmayalım dedik ve 2012'de Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmada raporlanan ortalama verim düşüşlerini kullandık. Bu çalışma kapsamlı bir meta analiz der ki ekolojik verimin konvansiyonel verimden ortalamada %25 düşüktür der. Bu tabii bu oran bitki çeşidine, türüne ve kullanılan uygulamaya göre de değişebilir, değişkendir. %5 ile %34 aralığında değişkendir. Biz de ekolojik tarım veriminde bu düşüşleri kullandık. Tabii biz niye ekolojik tarım verimini direkt olarak datadan elde edemedik? Biz datayı TÜİK'ten aldık ve TÜİK'te konvansiyonel tarıma dair detaylı veri vardı ve
2: Beklendiği
3: verimi
2: gibi.
3: çıkartabileceğimiz detayda. Ama ekolojik tarım datası daha böyle konsolide bir dataydı ve oradan biz verime ulaşamıyorduk maalesef ki. Dolayısıyla konvansiyonel veriyi aldık. Oradan verim düşüşleriyle ekolojik tarım verimlerine ulaştık. Modelde hayvancılık da var. Burada hem meralardan faydalanan hem de yemle beslemeye dayalı hayvancılık yöntemlerini dahil ettik. Ve tabii çok büyük bir problem çıktı karşımıza. Ama doğrusal olması sebebiyle de bunu bir optimizasyon paketiyle hızlıca çözdük. Doğrusal olmasa da çözerdik ama bu kadar hızlı olmazdı. Ama güzelliği yani hani siz bir dönümden 3 elde ediyorsanız 2 dönümden 6 elde edersiniz. Bu da doğrusal bir ilişkiyi bize gösterir ve doğal olarak tarımda bu var. Yani biz bunu da yapay olarak modele zorlamadık. Doğal olarak olan bir şeydi. Aslında biz çalışmanın kolay olsun diye sadece bitkisel bir menüye bakmıştık. Hani hayvanları modellemek biraz daha zor. Sonradan fark ettik ki bu çalıştığımız aslında vegan bir menü. Ama tabii bu menüde ciddi miktarda bakliyat ve kuru yemiş yememiz de gerekiyor. Yine de bitkisel olarak beslenilebilir elbette. Ve sadece bitkisel beslendiğimizde ise Türkiye'nin ekilebilir alanlarının %54'ü yeterli. Yani kişi başı 1,66 dönüm. Ve yaklaşık 13 milyon hektarda alan artıyor Türkiye'de ekilebilir alan olarak. Yani burada hani bitkisel beslenmenin toprak üzerine olan baskıyı biraz daha azalttığı söylenir hep. Bu da onu gerçekten sayısal olarak gösterdi. Bunu yaptık, kuraklık koşullarına baktık ve hani biraz zorladık, sıkıştırdık modeli. O zaman bu zor koşullarda dahi Türkiye'nin ekilebilir alanlarının %88'ini kullanarak Türkiye beslenebiliyor. Burada sadece %12'si kalıyor ama bunun çoğu Nadas alanı. Yani aslında ekilmemesi de gereken bir alan. Dolayısıyla yani hemen hemen var olan her şeyi kullanaraktan beslenilebiliniyor. Yine ekolojik tarım verimi altında bile.
2: Peki bu çalışmadan tarım politikalarında bize yön verecek çıktılar, ek bilgiler elde edebildiniz mi?
3: Evet, bence evet. Bence iki önemli çıktı var. Birincisi biz kişilerin yeterli besin alabilmesi, onlar için yeterli besin üretmenin yanında taşıma maliyetlerinin de azaltılmasını dikkate aldık. Bu önemli bence. Bunu birazcık açacağım. İkinci önemli çıktı da bu bize bir tarımsal plan verdi aslında ve hani ne yapacağını bilmeyen,
2: Üretici için.
3: geleceği göremeyen bir durumda bir tarımsal plan iyi bir şey. Bunu da biraz daha açacağım. Şimdi ya elbette bir ürünü en verimli olduğu yerde üretip uzak dahi olsa oralardan diğer şehirlere göndermek elbette bir seçenek. Ama biz bunu doğru bulmadık. Ve olabildiğince yerel üretim, yerel tüketimi esas alan bir model kurduk. Bunu da gıdanın kat ettiği yolu minimize ederek elde ettik. İkinci çıktığımız ise şimdi modelin sonunda elimizde Türkiye için detaylı bir tarımsal plan vardı ve hem de ekolojik tarım şartlarında. Yani şehirlerin, ülkenin gıda ihtiyacına göre şekillendirilmiş bir tarımsal plan. Yani bir takım modalara, gelip geçici trendlere göre değil. Ve bu şekilde aslında her ildeki üretimi planlamak ve hatta bunun ne kadarını nereye göndereceğini de önceden bilmek mümkün. Bu da tabii çiftçinin daha ekerken ürününü kime ve ne kadar satacağını bilmesi anlamına gelir. Ki küçük
2: Çok
3: çiftçilerin şu
2: önemli.
3: andaki dertlerinden bir tanesi de bu bilinmezlik.
2: Çok çok teşekkürler Yonca. Ayrıntılı bir şekilde özetlediğim bu çalışma gösteriyor ki endüstriyel tarımla devam etmenin tek fosil yakıt, tohum, tarım zehri ve sentetik gübre üreten şirketlere faydası var. Bize faydası yok.
3: Aynen.
2: Üstelik elimizde agroekoloji gibi tarım sistemlerini doğayla uyumlu hale getiren ekolojik, toplumsal ve ekonomik açılardan İklim krizine direnci de arttıran bütüncül bir yaklaşım var. Yani bunun yaygınlaşması için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor gibi görünüyor. Buğday Derneği olarak yürüttüğümüz projelerde çalıştığımız çiftçiler işte agroekolojik üretime geçiş sürecinde çok hevesli ve kararlılar. Yani geçiş sürecinde kamu, iş dünyası ve yerel yönetimlerin de desteğini alabilirsek çok daha hızlı yol kat edeceğiz gibi görünüyor. Alışveriş yaparken seçimlerimizin nasıl bir sistemi beslediğinin farkında olmak, yani iklimi değil alışkanlıklarımızı değiştirmek üzere harekete geçmek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yonca, sana da katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Hoşça kalın.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
4: Açık Dergi.
5: Bu dereyi biz kimseye veremiyoruz. Bir kaşık suya mı kaldılar? Bu su Allah'ın suydu. Allah Celle Şanı biz dünyaya gelmezden önce evladı su verdi Allah bize. Gelince bizim kulumuz sudan faydalanacak diye.
6: Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan Arılı Vadisi'nde yaşayan bir kadın, yapılmak istenen hidroelektrik santral projesine karşı konuşuyor.
0: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
7: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Bu arada Agora'nın geçmiş bölümlerini Apaçık Radyo'nun arşivinden ve dijital platformlardan dinleyebilirsiniz. Bu haftaki konuğum Türkiye ve dünyada çağdaş sanatın ve kurumların şekillenmesinde çok önemli bir role sahip küratör, yazar ve araştırmacı Sayın Vasıf Kortun. Kendisiyle küratörün bir sergiye taşıdığı iklim kavramından yola çıkarak mekan ve yapıt ilişkisini, edebiyattan kente uzanan disiplinler arası yaklaşımları konuşacağız. Bunun sanata etkisini konuşacağız. Vasıf Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Hoş bulduk.
0: İlk sorumla başlıyorum o halde. Küratör ve sergi arasındaki ilişkiyi kurma biçiminizi anlamak üstüne sormak istiyorum bu soruyu ben. Bir röportajınızda küratörün sergiye getirebileceği tek şey bir iklimdir diyorsunuz. Bu yaklaşımla mekan ve yapıt ilişkisini nasıl kuruyoruz? Biraz bize açıklayabilir misiniz?
1: Tabii. Yanıtlayayım ama yani yanıtlarımın böyle bir tembih olmadığını hatırlatmak lazım. Ben tercihlerimi ifade etmeye çalışacağım. Umarım bir kısmı da dikkate alınır. İklim, belki iklim doğru tarif değildi ama iklim dediğim zaman biraz daha genişletelim. Ona İngilizce karşılığıyla setting diyelim. Onu Türkçe'ye mizansen olarak da çevirebiliriz ama onu biraz mizansenin biraz hafif pejoratif bir anlamı var. Şimdi yani yapmaya çalıştığım şu, sergideki farklı malzemeleri, belgeleri, eserleri, araçları, yani bu araçlar duvar yazısı, ses, aydınlatma, çevreleme diyelim. Bunları kullanarak sergiyi deneyimleyen kişiye bir konumlandırma sunuyorsun. Bir konumlandırma yapıyorsun. Yani serginin okuma şekline dair bir öneri sunuyorsun. Bu da en mükemmel bir durumda bir tartışmanın başlamasına, insanların konuya farklı bakmalarına, akıllarını kurcalamalarına sebep olur. Şimdi mekan ve yapıt ilişkisi kritik bir konu tabii ki. Çünkü sergiye başlamadan önce de mekanın bir ifadesi, çerçevesi var. Her mekanın bir sergi hafızası var. Bazı mekanlarda bazı şeyler ifade ediyor. Bu güç ifadesi olabilir. İzleyici olarak oraya yakışıp yakışmadığınıza dair sorularınız da olabilir. Kimi mekanlar hiper batılı. Orada yapabileceklerinizin kendine has kısıtları var. Kısıtlamaları var. Yani bazı mekanlar da zamane sanatına göre biçimlenmiş. Dolayısıyla o zaman dışından bir şey getirirseniz pek tuhaf duruyor. Yani konumlandırma ince bir iş. Bunu bir yani tiyatro anlamında da düşünebilirsiniz. Bir sahne oluşturuyorsunuz. O sahne 2 ay, 3 ay kalıyorsa tiyatroda değişebilir sahneler çabucak ama bir yapmaya çalıştığım okumanın, yani sergi okumanın daha rahat, daha imkanlı, tartışmanın daha imkanlı olacağı bir sahneleme. İklimden kastım da oydu aslında.
0: Anladım. Ya aslında çok da hem çok soyut hem de çok somut geliyor bana. İzleyicinin bunu anlayabilmesi için bir çaba sarf ediliyor olması, izleyicinin kendinden bir şeyler belki de keşfedebiliyor olması ya da hiç fark etmediği şeyi fark edebiliyor olması gerçekten güzel geliyor. Yani bazen sanatçıyla ilişki kurmak çünkü çok kolay olmayabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden de bu soruyu sormak istedim size.
1: Evet, aynen.
0: Birçok alanda olduğu gibi sanatta da aslında disiplinler arasılığının çok önemli olduğunu biliyoruz. Biz Agora'da da bunu konuşmayı çok seviyoruz açıkçası. Bir temsilin birden fazla ortak noktaya ya da birleşime sahip olması izleyici üstünde de hani biraz önce de yine konuştuğumuz gibi bayağı güçlü yaklaşımlara sebep oluyor. izleyicinin temsil ya da eserle ilgili düşüncesine etkide bulunuyor bir şekilde. Siz de çalışmalarınızı yaparken edebiyattan kente birçok alanı zaten birlikte değerlendiriyorsunuz ve bu bağlamda disiplinler arasılığın sanattaki yerinden bahsedebilir miyiz? Çünkü günümüzde bunun hani çok önemli olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Sadece sanatta değil, mimarlık tarafında baktığımızda da, tasarımda baktığımızda da ya da her birçok alanda öyle. Disiplinler arası yaklaşımlar başka bir şey katıyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani doğru. Biraz açalım istersen. Yani şimdi ben
0: Lütfen.
1: 35 yıl olmuş sergi yapmaya başlayalı.
0: Çok çok uzun, çok güzel olmuş.
1: Uzunca uzunca bir zaman ve yani pratiğimin ilk anlarından beri ben disiplinler ötesi çalışmayı tercih ettim. Yani ben sanırım benden önce de hiç öyle bir çalışma yoktu. Hani önceliğin bir anlamı yok tabii kendi içinde, ama bir olgu olarak bunu da söyleyeyim. Şimdi sanat da hayat gibi disipliner bir pratik değil. Yani her şeyden önce bunu korumak lazım. Yani sanat disiplinlerin kesişim noktasında bir faaliyetten fazlası. Şimdi ve onun için ben disiplinler arası kavramını kullanmıyorum. O bence biraz bayatlamış bir tabir.
0: O yüzden ötesi
1: Çünkü
0: dediniz, değil mi?
1: aynen. Yani çünkü disiplinler arası dediğiniz zaman farklı akademik alanları birbirine bağlayarak bir sorunu çeşitli açılardan ele almak anlamına geliyor. Mesela sanat ve kent ya da sanat ve mimari vesaire vesaire. Şimdi ben disiplinler ötesini kullanıyorum. Yani sadece ben değil, çok kişi var bunu kullanan. Bu çünkü bu yani geleneksel sınırların ötesine geçip akademik disiplinleri, akademik olmayan alanlarla da gerçek dünyadaki paydaşlarla da harmanlayan daha bütüncül bir yaklaşım anlamına geliyor. İkincisi yani dar disiplinler üzerine kurulu batı kurumlarını taklit edecek halimiz yok yani. Ben bunlara zombi kurumlar diyorum. Yani
0: Neden?
1: taklitten çünkü zombiler çünkü öldüklerini bilmiyorlar ve varlık sürdürmeye devam ediyorlar. Ve değişime de açık değiller. Mesela klasik müzelerde fotoğraf bölümü, resim bölümü, işte sinema bölümü, desen bölümü, şu bölümü, bu bölümü vardır. Şimdi sanat bu disiplinlere sıkıştırılacak bir şey mi? Birinci soru bu. İkincisi disiplinin uzmanlarının arogansızlığına, ukalalığına bırakılacak bir şey. Yani edebiyat ya da müziği düşün. Bunlar disipliner faaliyetler değil.
0: Tabii, evet.
1: Yani bir zanaat var ve kullandığın araçlarla zanaata ve anlama hakim olma arzusu var. Ve o araçların anlam üretmesi, zenginleştirmesi, katmanlaştırması söz konusu. Ama tüm bu faaliyetler farklı bir şey söyleme, bir dert anlatma, bir merak, ortaya bir soru koyma, sorular koyma niyetiyle yapılıyor. Yani bunlar dil ötesi sorular da olabilir, dille sınırlı sınırlar da olabilir. Yani serginin bir zanaat yönü var, değil mi? Elindeki araçları kullanıyorsun. Araç geliştirmek de zanaatın bir parçası tabii ki. Yani benim yapmaya çalıştığım o kesişim alanında. Kesişim alanında sanat eseri gene önde. Öneri neyse o önde. Bir ajenta aynı zamanda sanat eseri. Bir yani agency şey taşıyor. Bir anlam taşıyor. Ama yani mesela yani disiplin konusunda yani okumadan da sergi yapamazsınız. Sosyal tarih bir okuyacaksınız, edebiyat okuyacaksınız, sağ beyninizi çalıştıracaksınız, sinema, film seyredeceksiniz. İlgilendiğiniz şeylerin çevresinde de okumak kritik bir şey. Ama tabii bunlar yani çok standart şeyler. Bunları yapmayanlar var mı bilemiyorum. Belki vardır. Ha şu da var. Hani ben hakikaten ilk söylediğim gibi ben bu işe başladığım zaman sergi sergiydi. Yani disiplinler ötesilik falan söz konusu değildi. Sergi okuyanlar da zamanın sanat eleştirmenleriydi. O da pek güdük bir alandı. Ve yaptıklarımı anlamlandıracak olabilenler sanat eleştirmenleri değildi, sosyal bilimciler.
0: Anladım.
1: Yani ben de profesyonel okuyucu ya da profesyonel izleyici anlamında onları odağa almaya çalıştım. Yani çünkü sergi de sonuçta bir hikaye, bir dert, bir mesele anlatmak için bir araç. Eser ne kadar güçlü olursa o zaman daha iyi, beklenmedik şekilde katmanlı anlatabilirsiniz hikayenizi.
0: Evet.
1: Ama yani sanatı sadece bir dile, hikayeye, projeye indirgediğinizde de çuvallarsınız. Çünkü eser gösterdiğiniz şey sizin hikayenizi olumlamak için orada değildir. Yani açmak için, katmanlandırmak için, zenginleştirmek için oradadır. Hep bir surplus'ı vardır, bir fazlası vardır.
0: Evet. O zaman şöyle bir şey soracağım. Bir sergi kurgulanırken birçok farklı etken dedik ya, farklı etkenle biçimleniyor. Sanatçı, küratör, izleyici, hani ve bu kişiler aslında aileden çevreye, kültürden iktidara, yaşam şekillerine kadar çok geniş bir çemberin içinde büyüyorlar. Siz de tabii farklı ülkelerde yaşamış, çalışmış, eğitim görmüş biri olarak bambaşka bakış açılarına sahipsiniz ki deneyimleriniz de zaten hani buna katkı sağlamış. Fakat görme ve gösterme biçimlerimizi düşünürsek buradaki evrensellikten bahsedebilir misiniz biraz? Yani tüm farklılıklarımıza rağmen üreten, aktaran ya da izleyen tarafından bizim ortaklıklarımız neler? Neyi ortak görüyoruz sizce?
1: Ah, ya bu çok yani bu çok katmanlı, çok zor bir soru cevap vermesi. Yani günler sürer bunun üzerinde tartışmamız herhalde. Ama yani belki de bu konuda hani benim diye, niye, hani geliştire durduğum farklı bir pozisyonum var. Yani şu bir de tarihi olarak bakarsak yani en kısa cevabım şu olabilir. Taklit Türkiye sanat ortamı tarihsel anlamda bir büyük taklidin makbul görülmesi üzerine inşa edilmiş durumda. Yani yazılı ve başat sanat tarihi taklidin makbul olduğu bir şey. Çizgisel. Şimdi yani bu yeni bir şey değil tabii. Çünkü Tanzimat'tan beri süre gelen bir mesele ve beni de olağanüstü rahatsız eden ya da üzerine düşündüğüm bir konu.
0: Ya taklitten
1: Yani
0: kastınız batı taklidi mi peki?
1: tabii ki. Yani Tanzimat'la başlayan ve durdurak bilmeyen uzun yıllarca süren bir şey. Yani zaten Türkiye'de bir şeye gitmediği, iyi gitmediği zaman birisi döner size bir kahve şeyinde konuşmasında Batı'da böyle mi filan der. Yani ya bu kadar patetik bir şey olabilir mi yani birincisi? İkincisi evrensellik diye yani evrensellik kavramı da bana taklit kavram geliyor. Yani dünya bitti. Evreni de işgal edeceğiz sanki. Yani İngilizcesi ise universal. Bak yani universal'ı çevirmişiz. O da taklit. Yani çeviri bir taklit etme sürecidir aynı zamanda. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü sırtını doğusuna, güneyine, yakın batısına, kuzeyine çevirmiş bir kurumsal kültür tarihinden geliyoruz. Tamam mı? Ha, yani kültür tarihinden bahsediyorum burada. Yani son yıllarda umut verici değişiklikler var. Bunlar daha çok bireysel düzeyde bu yeni pozisyonlar döngüyü bozuyorlar. Ama nerede olduğunu coğrafik olarak da, tarihi olarak da, sosyal olarak da nerede olduğunu bilmeyen bir sanat ortamı var idi.
0: Şimdi
1: Yani bunu
0: değiş.
1: bayağı açmamız, yani şimdi değişiyor. Yani değişmesinin çok çeşitli sebepleri var.
0: Siz nasıl görüyorsunuz peki?
1: Yani çok daha fazla değişmesini arzu ederdim. Yani kendini eski yani Osmanlı coğrafyası içinde bir mental, o mental alanda konumlayamamış bir sanat ortamının yani çok güdük bir sanat ortamı olacağını düşünüyorum. Çünkü onun yerine koyduğu Uzak Batı. Uzak Batı'dan kastım da yani Bulgaristan değil, Yugoslavya, eski Yugoslavya değil, Romanya değil, işte Yunanistan değil. Hani Viyana ile başlayan Batı, Uzak Batı'dan kastım o. Yani belki ya da Fransa vesaire. Sonra Amerika, şu bu.
0: Anladım, anladım. O zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok temel bir soru sormak istiyorum. Yani biliyorum ki artık hani bu konuda biraz aşılmaya başladı sanata dair, ama ben sanata dair mesafesi olan insanlarla konuşmayı seviyorum ve hani bu anlamda da şu sorunun cevabını merak ediyorum. Her ne kadar işte o çok klasik bir şeyden bahsedeceğim. Beyaz küp kavramından dışarı çıkılmaya çalışılıyor. Artık mekanlar değişiyor, anlam değişiyor, kurgular değişiyor ama topluma sanat arasında bir mesafe hissediliyor. Ve ben buna inanıyorum. Gerçekten böyle bir mesafe var. Bunun da çeşitli sebepleri var. Yani ekonomiden tutalım, hani uzar gider, ama bu mesafenin sanat açısından oluşma nedenini ve nasıl aşılabileceğini biraz sizden duymak istiyorum.
1: Yani iyi bir soru. Bu da bir eğitimci farklı bir cevap verebilir. Ben farklı bir cevap verebilirim. Ama bu toplu cevaplar iyi bir cevap oluşturabilir sonuçta. Şimdi yani pek de aşıldığını düşünmüyorum. Bütün büyük yani Türkiye'deki hangi büyük kuruma bakarsanız bakın. Belki salt hariç. Enteresan bir şey. İzleyiciye müşteri olarak bakılıyor. Bunda bu kurumların hepsi birbirine yakın bir coğrafyada. Bu coğrafya kentin turistik coğrafyası. Beyaz küp dediğimiz, yani beyaz küp işte 50'lerin sonunda Amerika'da, Kanada'da özellikle şey edilmiş, inşa edilmiş fabrikalar kent merkezlerinden boşaldığı zaman işlikler ve atölyelerin beyaz, o zaman alçı boyaydı zaten. Beyaz küpün üstünde alçı boya vardı. Kurulmuş bir mekan tarzı. Ama beyazlık sadece duvara değil, duvara dair bir şey değil. Yani beyazlık bir fenomen. Whiteness diye düşün. Hani onu beyaz küp diye beyaz insan olarak düşün.
0: Hiç böyle düşünmemiştim.
1: Yani şimdi diyelim ki gitmek istiyorsunuz bir sanat müzesine ailecek. İki çocuğunuz var. Eşinizle birlikte dört kişisiniz diyelim. Yani muazzam derecede pahalı. Yani toplumla mesafe gibi kavramlar kullanmayı sevmiyorum. Yani işim derdim bu değil. Ama derdim bir şey anlatmak, gelen tepkilerden bir şey öğrenmek. Bu bir akademisyenden de gelir, genç bir anneden de gelebilir, meraklı bir konuktan da gelebilir. Yani kullanıcıyla, izleyiciyle kanallarınızı açık tutacak mekanizmalar üretmek zorundasınız. Tabii ki sanat herkes için değil, olmak zorunda da değil. Yani böyle bir mecburiyet yok. Yani sanatsever olunca insan daha iyi, daha yüce falan da olmuyor.
0: Doğru.
1: Ama yani bir kişi için, yani bir kişi için bile var olmak durumundayız. Yani iyi bir senaryo çizilirse bir sanat kurumu bir kamu mekanı. Değil mi? Yani son kalan kamu mekanlarından biri. Hani üniversite artık kamu mekanı değil. Yani duvarlarla kapalı bilmem ne vesaire vesaire bir sürü yani. Yani eskiden kamu mekanı olduğunu varsaydığımız yerler zaten elimizden alınmış durumda. Şimdi yani bir kamu mekanı ama ideal bir senaryoda, doğru bir senaryoda, doğru bir kurumsal, kamusal alan olabilir. Yani bu tabii ki bu kafa saymaktan, kelle saymaktan geçmez yani. Şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi geldi. Önemli olan insanların zihninde tutabileceğiniz yer. Yani bu biraz böyle daha hani kompleks bir şey. Bazı şeyleri tabii ki kolaylaştırmak gerekir. Yani ben saltın ilk günlerinde tabii kabul edilmedi yani. Ama şey dedim ya, bir kadınlar günü yapalım. Sadece kadınlara açık olalım. Yani çünkü olasıdır ki ve vardır da biliyorum. Yani 15 yıl önce daha da şeydi, kritikti. Kadınlarla birlikte olmayı tercih edebilecek, yeğleyecek insan grupları var. Belki de onlar normal bir günde gitmek istemiyorlar. Ama özel bir günde gitmek isterlerse gidebilecek olasılıkları da yaratmak lazım. Bu çok da bir riskli bir şey söyledim aynı zamanda. Ama yani bir çok şey var. Yani birincisi, kentin merkezine insanları nasıl getirirsiniz? İkincisi, nasıl sınıflar arası bir ortamı teşvik edersiniz? Üçüncüsü, gençleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani onları, şundan bahsetmiyorum. Ellerine boya verelim, boya yapsınlar falan, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Çocuklara öyle, yani bir zeki olmayan şeylerden bahsetmiyorum. Tam tersine görme şekillerini geliştirecek, görme biçimlerini, bakma şekillerini geliştirecek modeller yaratmak. Bu başka bir şey, yani bambaşka bir şey. Bazı ülkelerde başarıyla, Brezilya'da başarıyla tamamlandı. Yani Tuzla'da, ne bileyim, hani Tuzla'daki gemi işçisi merkezdeki bir kuruma nasıl gelir? Eğer bunu yani kamusallık adına bunu düşünmüyorsanız, o zaman bence işinizi tam hakkıyla yapmıyorsunuz. Ve bu kolay bir şey değil. O zaman belki de Tuzla'ya gitmeniz gerekecektir çünkü. Yani Tuzla'yı buraya getirmek yerine vesaire vesaire. Yani ama bütün bunların gerçekleşmesi için kuvvetli bir devlet sektörü, kuvvetli bir belediye sektörü lazım.
0: Evet, onların destek.
1: Çünkü yani bu özel sektörden beklenecek bir mekanizma değil. Bazı eksikliklerimiz var.
0: Vasıf Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bu hafta çok keyifli bir sohbetti bizim için ve önümüzdeki hafta yine bu sohbete devam edeceğiz. Çok merak ettiğim sorularım var açıkçası. Agora'ya şimdi veda ediyoruz. Bir sonraki yayında yine araştırmacı küratör Vasıf Kortun'la birlikte olacağız. Agora'yı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Açık Dergi.
1: Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre. O kadınların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı görüyordur orada. Sana bir puan yazmaz da bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Kazım Koyuncu.
4: Hüsnü Kuruntu.
2: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
2: Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
0: Reklamlar bitti.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece bümün bin geldi,
5: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Çok uzun zamandır düşünüyorum size anlatmayı aslında. Bizim için diyeceğim çünkü aslında bizim ev, bizim aile, iki oğlum vesaire hepimiz için Açık Radyo çok uzun zamandır var. Geçen gün eşimle ne zamandan beri dinliyoruz diye düşünürken o hatırladı ve o 96-97'den beri dinlediğini fark etti. Ben böyle biraz babaanne modeli işte kirazlar açmıştı. Erikler'de olmamıştı galiba. Evet, o zamandan beri dinliyorum gibi diye düşünüyorum ama bir 10 seneyi bulduk biz de. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Çok çok içimizde bir şey Açık Radyo ve biz o kadar mutluyuz ki hatta sizin tatile çıkmanızı hiç sevmiyoruz. Açık Gazete'nin olmadığı sabahlara uyanmak hiç keyifli olmuyor bizim için. Hatta ilkini hiç unutmuyorum. Açıkta sizin sesinizi duyamayınca eşimi aramıştım. Direkt Açık Gazete yok, ne yapacağız biz, ne dinleyeceğiz diye. Neyse, sonra Açık Radyo tatilde iyi duyduktan sonra sizin de dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu kabul ettik diyelim bir noktada.
6: Kainatın tüm seslerine
7: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro gündemi üzerine konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede. Kısa bir yaz molasından sonra sezona...
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede. Kısa bir yaz molasından sonra sezona festivalle giriş.

0: Program yayınlandığında 2 gün olmuş olacak başlayalı ama ben vazgeçmek istemedim. Çünkü delilik olduğunu düşündüğüm Fringe Festivali'ni İstanbul'a vaktiyle biliyorsunuz ki getirmişlerdi. Bu sene 8.'si yapıldı ama İzmir'e getirmeye cesaret eden birkaç tane deli konuğum bugün. Öncelikle festivalin direktörü Simge Günsan ve artistik direktörü, sanat yönetmeni Dicle Doğan konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş bulduk.
1: bulduk.
0: Dicle ve Simge daha önce birçok şekillerde tezahürün konuğu oldular. Çünkü benim bağımsız tiyatro performans alanında üretim yapan ve kişisel olan üzerinden kendi üretimlerini gerçekleştiren ekipleri konuk almayı sevdiğimi bütün dinleyicilerim bilir. Özellikle ikisinin bu alanlarda ortaya koyduğu işler beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden İzmir Fringe'in içerisinde isimlerinizi görünce çok heyecanlandım özellikle. Fringe'i genel olarak tezahür izleyicisi biliyor ama çok kısa sizden bir Fringe'in ne olduğunu ve sonrasında bunu da sizin Fringe'iniz nedir oraya bağlayarak bir soru sormak istiyorum. Belki Simge ile başlamak daha mı doğru olur?
1: Tabii ki seve seve. Fringe biraz böyle kenarda köşede kalmış işleri temsil ediyor. Zaten yıllardır hani genelde tiyatrocular, hatta komedyenler de iyi bilirler. En meşhur herhalde Edinburgh Fringe. Genelde az dekorlu, yeni sektöre giriş yapan ya da bir şey deneyen, seyirciyle birlikte deneme ihtiyacı duyan işlerin aslında başvurduğu bir alan, açık bir alan diye tarif edebilirim ben.
0: Dicle, senin
1: Nasıldı?
0: gayet iyi.
1: Yani bizim fringimizi de aslında biraz başvurular bir çerçeveye yerleştirdi. Bu beni de en çok heyecanlandıran kısmı oldu galiba. Yani işleri seçerken, bir araya getirirken böyle aslında Türkiye'li kimliğiyle yurt dışında yaşayan, göçmen olan, henüz hiç adını duymadığımız, Türkiye'de çok da kendini göremediğimiz isimleri böyle güçlü bulduğum, yani işlerini izlerken çok güçlü bulduğum ama hiç ismine tanıklık etmediğim işleri böyle görünce aslında bizim fringimiz tam olarak bu oldu. Yani kimi görmek istiyoruz biz artık birazcık da performans alanında? İzmir'e ne giderse İzmir'i titretir, İzmir'i biraz şaşırtır. Ve artık bu Türkiye'deki kültür sanat alanında aslında birazcık da böyle köşede kalmış, kıyıda duran şeyleri bir araya getirirsek bizim firincimiz ne olur? Ve biz aslında bu kültüre ne getiririz? Biraz aslında böyle yerden bizim firincimiz de ortaya çıktı diyebilirim.
0: Yani zaten aslında kökenine baktığımızda bu Edinburgh'da yani ana festival kapsamında kendine yer bulamayan, o tam anlattığınız köşede kalmış, kendini ifade etmek isteyen, kendine alan bulmaya çalışan ekiplerin başlattığı bir şey. Yani sonra dünyaya yayıldı. Aslında çok da örtüşüyor. Bence bu sizin üretim zihniyetinizle de hani örtüşen bir yerde durduğu için de çok yerini bulmuş gibi. Peki bunu İzmir'de üretme halinden başlayarak belki eğer Simge senin ilave edeceğin bir şey yoksa bu İzmir'den doğması hikayesiyle devam edelim ve sonra seçkilere gidelim dedim.
1: İzmir'deki aslında İzmir'de olmasını hayal etmemizin sebebi de biraz ihtiyaçlar. Ben yaklaşık 5-6 yıldır İzmir sınırları içinde yaşıyorum. Burada hani bir mekancılık geçmişim de var. Hani üretiyorum da burada, bir şeyler de deniyorum ve birçok şeye şahit de oluyorum. İzmir'in yapısı da bana çok bir Fringe Festivali'ne uygun geldi. Yani İzmir'de hatta birkaç yıldır şey de düşünüyorum. Yani çok mu zorluyoruz acaba İzmir'i? Hani biz de biraz ayak uydursak mı? Zorlamayalım bu şehri artık. Çünkü hep bir şikayet var İzmir'le ilgili. Ben de şikayet etmeyi bıraktığımda İzmir'e yakışacağını düşündüm bunun ve aklıma böyle bir şey geldi. Bu arada bunu tek düşünen insan da ben değilmişim. Bir sürü insan aslında İzmir'de keşke Fringe olsa diye düşünür dururmuş senelerdir. Onlarla da bir araya gelince, tamam, ekip de kendiliğinden oluştu. Ve devamında da zaten ihtiyaçlar hem festivalin çizgisini belirledi, hem de programı belirledi.
0: Dicle, var mı senin ilave etmek istediğin bir şey? Yok.

0: Aslında tam yani ben bir de İzmirli değilim, çok dışarıdan biriyim ama bence hani böyle bir yerden baktığımda sanat yönetmeni olarak objektif olmak adına yani İzmir'e ne gelebilir, nereden gelebilir, farklı bir de artık yurt dışında olduğum için daha da böyle dışarıda ne oluyor, yurt dışında ne oluyor, hangi koşullarda çalışılıyor, her koşulda iş üretiliyor mu, nasıl adapte oluyoruz? Benim biraz Portekiz'de de artık böyle kaslarımı çok kuvvetlendirdiğim bir şey olduğu için ve Türkiye'de böyle daha yani ne kadar bağımsız bir koreograf olsam da büyük prodüksiyonlarla da çalıştığım için iki tarafı da çok iyi bilen bir yerden geldiğim için İzmir'de böyle şey dedim ya, aha yani koşullara göre üretmek, bence yani mekana göre üretmek, koşullara göre üretmek ve her koşulda üretmek. Bence böyle İzmir'e çok yakışacak bir şey olacak hissim vardı. Çünkü başvuruları alırken de şöyle bir yani İzmir'de çok görünen işler ve çok profesyonel isimler ya da böyle tam olarak nasıl başvuracağını bilmeyen genç sanatçı arkadaşlarımız vardı. Bence işte orada şeyi görmek de çok iyi oldu benim adıma. Nasıl başvuracağını bilmeyen genç arkadaşlarımız için aslında o profesyonel yolculuğa bir adım olarak her köşede üretebilme ihtimalini görmenin çok ufuk açıcı olduğuna inanıyorum, olacağına inanıyorum. Biraz böyle söyleyebilirim.
1: Zaten temelde çok hani ilham verici bir yerde duruyor tüm fringe festivalleri. Benim hani izleme deneyimlerim, sanatçı olarak içinde bulunma deneyimlerim de hep öyle oldu. Hem sanki buna biraz ihtiyacımız var, hem biraz böyle çok da şaşalı olmayan, çok da eli yüzü düzgün olmasa da kendine bir yerlerde bir şeylerin var olmasına da ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Ben hani benim gençliğimde ama yani böyle bundan 10-15 sene önce ben bir şeyler denerken kendime bir yer bulabiliyordum. Şu an bunun yokluğunu çok fazla hissediyorum ve insanların da bunları deneyimlemediğini de görüyorum. Yani çünkü biz burada küçük bir ekibiz ama bir sürü insanla yine hani karşı karşıya gelip her şeyi tartışıyoruz. Böyle bir şeffaflık şeyimiz var. Yani her şeyi herkes bilsin, her şeyi konuşalım. Bu her şeyi çok kolaylaştırıyor çünkü. Yani bir şeyleri paylaşırken ne kadar aynı yerde olmadığımızı da görüyoruz. Bazı sanatçı arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla kaygılarımız, aradığımız şeyler, korkularımız ortak yerlerden geliyor olabilir ama çözüm aradığımız yerler bazen çok farklı oluyor. Takıldığımız, zorladığımız yerler bazen çok farklı oluyor. Onu şöyle bir sallamanın bir hani şöyle bir yer yerinden oynasın da yeniden bir şeyleri bulalım gibi bir yeni soluk hani her zaman iyi gelir. Umarım bu da özellikle bir şeyler deneyen yani genç ya da değil hani ben de bir şeyler denemek için alan bulmak çok isterim. Aslında bir şeyler denemek isteyen tüm sanatçı arkadaşlarıma bir alan olsun. Çok isterim.
2: Yani üretimin Türkiye'deki özellikle İstanbul odaklı değişiminin hani hepimiz farkındayız zaten, o şu anın konusu değil belki ama sen anlatırken şeyi fark ettim. Yani benim seninle tanışmam da yani Kadir Has Üniversitesi'ndeki küçük bir salonda hani işte yaptığınız bir işte, sirk du ay adını unuttum.
1: Sirkus
2: Sirkus'taktı. Hani mesela o da
1: Dark.
2: sizin o zaman yeni denemeye başladığınız bir şeydi. Yani böyle aslında bunlar çok tatlı tanışıklıklar da getiriyor. Sonrasında mesela hayranlıkla takip ettim her işini gibi. Keza Dicle ile de aynı şekilde. En son yaptığınız Heybesini Çiğneyen Katır'ın kendine daha fazla alan bulabilmesini hep çok istedim biliyorsunuz. Ama söylediğiniz şey gerçekten çok önemli. Bu alanları bulmak da çok zorlanıyor özellikle. Ya yani gençler demeyeceğim çünkü gençler de bir oyun üretme peşindeler haklı olarak. Çünkü kendini gösterme ihtiyacı var ama bu deneme alanları, sürece dayalı işlerin kendine yer bulması çok zor. Peki bunu hadi şimdi festivalden bahsederek biraz açalım. İzmir'de kendine nasıl yer buluyor bunlar? Yani bu biraz İzmir'deki o kentle kurduğunuz bağı sorayım ve arkasından neler izleyeceğiz, neler var, sizler neler ürettiniz onları konuşalım.
0: Sen mi anlat?
1: Mekansal olarak ben bir mekanlardan bahsedeyim. Mekansal olarak zaten aslında ulaşabileceğimiz, zaten birlikte durduğumuz, yan yana olduğumuz mekanları seçtik ya da iletişimde değilsek de onlarla iletişime geçtik. Hani mekansal olarak kendimizi zorlamadık. Biraz böyle bu şehirde bazı şeyleri ayakta tutmaya çalışan, yine hani böyle bağımsız sanatçılara yer vermeye çalışan, aslında böyle çok kendileri de çok firinci yerler aslında seçtiğimiz yerler. Hani belki başka yerler de olabilirdi ama biz böyle bir konakta sınırlandırmak istedik. Hem bizim için operasyonu mümkün olsun diye, hani yapılabilir bir festival olsun bizim için diye küçük bir alanda tuttuk. Öyle olunca da aslında her şey hani o sınırlandırmayla biraz daha kolaylaştı işler. Hani sadece bir ilçede, hatta neredeyse birbirine yürüyerek bile ulaşılabilecek mekanlar hepsi.
2: Yani vakit kalırsa
1: Öyle.
2: zaten şeyi de sormak istiyorum. Hani kendim de bir festivalin parçası olduğum için biliyorum. Yani bir festivali gerçekten 3 oyunla 5 oyunla bile var edebilmek için arkada çok büyük bir ekip ve süre gerekiyor, çaba gerekiyor, mesai gerekiyor. O yüzden o kapsamda tutmaya çalışmanız çok anlaşılır benim için en azından.
1: Tabii. Bir de bu özellikle kurucu ekipte, yani mesela Dicle gibi bir arkadaşım, hatta arkadaşımdan öte aynı şekilde bazı şeylere aynı yerden baktığım birisi de olunca bazı şeyler de açıkçası kolaylaşıyor. Çünkü birçok şeyi konuşmak zorunda değiliz biz Dicle ile. Hani neden bir şeyi tercih ettiğimizi, işte neden bu kısıtlamayı koyduğumuzu, hani bunları bazen birbirimize açıklamak durumunda bile kalmıyoruz. Birbirimize hani bir de alan, birbirimize de aslında alan açıyoruz. Hem o sahnedeki işlere, bizim de birbirimize, hani ben direktörlüğü seçtim, karşımdaki arkadaşımın bana onu vermesi, onun için alan açması lazım. Dicle seçkiyi yaptı, hepimiz ona alan açtık. Hani çok birbirimizi sorgulamadık, çok
2: Güvene
1: güvenmeyi
2: dayanma, evet.
1: seçince aslında çok da hani böyle zulüm olmadı. Biraz daha kolay oldu. Ama biz de bir şey deniyoruz. Hani yönetim olarak da bir şey
2: Her
1: deniyoruz.
2: sene
1: Her
2: bu,
1: alanda
2: evet. İnşallah
1: her alan bir şey
2: beşincisi,
1: deniyor.
2: onuncusunu da gördüğümüzde oturmuş bambaşka
1: Hadi
2: bir
1: bakalım.
2: düzen.
0: Evet, ben
2: Hadi
0: o
2: bakalım.
0: şeyi zihnimin hep bir köşesinde şeyi tutmak istedim yani. Bu bir işbirliği ve bu basit bir basit olması gereken bir süreç. Bu basitlikten kastım da niyet çok belli. Yani hedef o kadar belli ki, o kadar ihtiyacı olan bir şey ki zaten, yani bunu böyle çok çetrefilli, çatallı bir yere götürmeden gerçekten böyle o hedefe hizmet edebilecek kompaktlıkta bu birinci edisyonda ne yapabiliriz? Ve yani gerçekten işte mekana kendini adapte edebilen, uyumlanabilen, her koşulda orada olmayı tercih eden, çok şeffaf, kendi içine çok sürdürülebilir ve çok açık iletişimde olduğumuz bir şey yapmak istedik. Çünkü yani böyle konuşurken de sonrasında hani İzmirli sanatçıları buraya nasıl dahil etmemiz gerekebilir? Çünkü zaten hali hazırda İzmir'de görünen sanatçılar var. Bu fringe tam olarak oraya hizmet etmeyecek muhtemelen. O zaman oradaki profesyonelleri nasıl buraya davet edebiliriz diye onlara davetiyeler göndermek, onlara yani biz işte dedik ki bir sofra kuralım ve bütün sanatçılar bir araya gelsin ve İzmir'de gerçekten hiç konuşulmamış, hiç karşılaşmamış, belki de daha önce hiçbir araya gelmemiş bütün insanlar tüm bu şeffaflıkla, açıklıkla bir araya gelsinler. Sonra dedik ki bir online toplantı yapalım. Eleştirsin, sormak isteyen sorsun. Biz bu festivali niye yaptığımıza dair çok açık bir yerden bir iletişim kuralım. Bence Simge ile benim ortaklığımdaki en sevdiğim şey, yani biz 2,5-3 yıldır beraber çalışıyoruz farklı projelerde. Biz hep çok açık ve şeffafız. Yani bu kadar para harcadık, bu ödendi falan oldu derken, yani bu açıklığın bence üretim alanlarına ben böyle sirayet etmesini çok istiyorum. Bütün alanlara yayılsın
2: O
0: istiyorum.
2: zaman senden festival seçkisini, yani biraz da yaptığımız işi pazarlayalım. Oralara gelelim.
0: Hadi Simge götür.
1: Festivalin açılışını Kadropay yapıyor. Çok uzağa gitmedik. Ama bizim de Didem'in sadece 2 kere oynadığı bir oyunu bu. Ortaya karıştırıyorum diye. Böyle biraz yemek yaptığı, biraz DJ'lik yaptığı. Kendini ısıttı, ocağı ısıttı, seyirciyi ısıttı. Çok ilginç bir performans. Sadece 2 kez gösterilmişti dünyada. Onu tekrar denemesini mesela biz çok istedik. Didem 2 şey göndermişti bize denemek istediği. Biz de seçkide bunu seçtik ve bunu Dicle'nin biraz önce bahsettiği o açık masanın hemen öncesine koyduk. Dar Ağaç'ta bizim kardeş kolektifimizde. Onların bir community kitchen'ı var Umur Bey mahallesinde. O mutfakta Didem'in performansıyla başlayacağız ve sonra hep birlikte oturup bir yemek yiyeceğiz. Kavanoz Stüdyo'nun desteğiyle gerçekleşecek yemekte. İzmir'de yine son birkaç yıldır yine çok önemli bir alanda adeta nöbet tutan bir mekan var. Monk Community. Orada What to Say performansı gerçekleşecek. Bu da geçtiğimiz yıl İstanbul Fringe'deydi.
2: Bu sene Bergama'ya da geliyorlardı.
1: Bir
2: Son anda bir şeyleri çıktığı için
1: olmadı mı?
2: gelemediler. Evet, ne yazık ki.
1: Tamam, olsun. Yine bak İzmir'e
2: İzmir'e
1: geliyorlar.
2: kısmet. Evet.
1: Evet, onların yine herkesi çok heyecanlandıran acaba nereye yürüyeceğiz, ne yapacağız, ne olacak diye herkesin heyecanla beklediği bir iş ve ardından yine İzmir'deki nöbetçilerden biri Pal Stüdyo. Sevgili
2: Serenay Gizem'in.
1: Serenay'ın
2: Evet.
1: kurduğu, evet. Orada da Antalya'dan bir grup doğaçlama dans performansı yapacak. Korksaydık saklanırdık bir yerlere isimli bir performansları. Hem canlı müzik var hem 2 dansçı var. Nose performans araştırmalarının. Melbourne'den gelen, en uzaktan gelen Ece Domates Kraliçesi isimli bir komedi şov gerçekleştirecek. Alsancak'ta çok eski bir mekanda Sardunya Bar'da. Genelde böyle komedyenlerin vesaire çokça böyle stand-up geceleri düzenlediği çok eski bir yer. Melbourne'den gelen Ece de bu komedi şovunu orada gerçekleştirecek. Dicle'nin yine söylediği bizim neden böyle yaptık başlıklı online konuşmamız var. Yine İzmir'de çok ilginç olduğunu düşündüğüm ve yani çok hayranlık duyduğum bir tiyatro var. Tiyatro Salt. In Your Face Theater yapıyorlar çoğunlukla mekanlarında. Küçük bir apartman sahne. Orada 2 etkinlik yapacağız. Bir iki tane kısa dans performansı var. Biri Kanada'dan, biri İzmir'den. Hemen onun arkasında da bir açık sahne koyduk. Yine hani festivalde belki programa yetişemedi ya da belki programa hatta başvurmadı bile ama böyle bir şarkı söylemek isteyen, bize bir hareket göstermek isteyen, belki 3 top, 4 top, 5 top çevirmek isteyen, yeni bir trik denemek isteyen herkese açtığımız bir açık sahnemiz var. Bir tane Paris'ten bir maske gösterisi var. Chase Moy'in bir evin nerede olduğunu arıyor gösteri. Defane'de gerçekleşecek. O da kemer altında. Ve finalde yine kemer altında biraz önce bahsettiğim Monk Community'de Ezgi Sevgican'ın Karanfiller isimli albümünün konseri olacak. Onunla kapatacağız. O da İstanbul ve Paris merkezli.
2: Bayağı
1: Program
2: dolu
1: böyle.
2: dolu dolu bir
1: Evet.
2: program aslında baktığında. Bu arada 3 dakikamız kaldı. O yüzden hani ben biraz da toparlayarak
1: Evet.
2: gideceğim.
1: Hı.
2: Sizin bu programa dair yani seyircinin gelmesini istediğiniz, seyirciye söylemek istediğiniz şeyleri duymak istiyorum aslında şu anda.
1: Ya keşke seyirci yeni bir şey denemekten çok da korkmasa, birazcık risk alsa. Ama sadece oraya gelerek değil yani bu risk. Pardon, köpeğim şey yaptı.
2: Yok,
1: Diye
2: ses
1: bir ses
2: gelmiyor,
1: çıkardı.
2: bir de
1: Pardon.
2: ses gelmiyor.
1: Tamam. Yani keşke seyirci aslında izlerken de şans verse. Kendi tarzında olmayan, sevmeyeceği bir işe gitme cesaretini de gösterse. Ve sonra da onu tartışma cesareti gösterse bizimle. Bunu çok istiyorum. Umarım olur.
2: Dicle sen ne demek istersin?
0: Ben oyun oynasın istiyorum seyirciye. Bu oyuna katılsın, bu oyuna dahil olsun, oyuncusu olsun istiyorum. Bence çünkü seçilen işler de çok davetkar bu anlamda. Oyun oynamaya çok izin veren işler. Biraz da o yüzden aslında çok disiplinli işleri de tercih ettik. Hani böyle biraz aşina olduğumuzun ötesinde bir oyun alanı kurulabilsin diye. Ben sadece bunu isterim. Oyuna dahil olsunlar.
2: Peki neyi söylemedik? Ne zaman başlıyor?
1: Ekipten
2: Ha
1: bahsetmedik bir
2: evet, hem
1: de.
2: ekipten bahsedelim. 2 dakikamız var. Hem de tarih aralığını ve
0: Tamam.
2: nereden ulaşabilirler
0: Senle ben
2: biletlere,
0: düşünürüm.
2: onlardan da bahsedelim son 2 dakikada.
1: Ha, tamam. Festival 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında, biletlerimiz tiyatrolar.com.tr'de. Burada şu an bizimle olmayan başka festivalin kurucusu olan arkadaşlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bahadır Yüksekşan, Serenay Oğuz, Özge Canoğlu, Betal Özay, Atakan Tuna, Uygar Erkuş ve tabii gönüllülerimiz de var. Hepsini sosyal medyada paylaşıyor olacağız.
0: Bir de ben
1: Bu
0: tek bir
1: arada.
0: şey söylemek istiyorum. Bu
2: Tabii.
0: festivalde beni en çok mutlu eden şey hostların olması. Bence bu çok
2: Aa.
0: çok kıymetli. Onu bir sen hemen söylersen. Tabii.
1: Evet. Festivali o kadar açmak istedik ki gerçekten konuşurken konu konuyu açtı. Festivalde bir şeyi açtıkça devamı geldi. Biz sanatçıları ağırlamayı da seyirciye açtık. Ve oradan host olan bazı izleyicilerimiz var. Ya bazı misafirler seyircilerin evinde kalacak. Seyirciler ağırlayacak onları.
0: Tam
1: Hani bu
0: İzmir'e
1: da...
0: yakışan, bence o, yani o şehre çok yakışan bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ve festivalin bence işte o oyuna dahil olma kısmının tam olarak böyle yerlerden olduğunu düşünüyorum. Müthiş.
1: Evet, ya sorumluluk alıyoruz gerçekten hep beraber. Bu şehir de alsın sorumluluğu. Bu insanları hep beraber ağırlayalım. Onlar bize işlerini göstersin, izleyelim, birlikte yiyelim, içelim, sohbet edelim ve seneye bir daha buluşalım.
2: Ya gerçekten aklınıza sağlık diyorum. Ben bir de cesaretinize de sağlık. Çünkü hepinizin kendi mesaili işleriniz olduğunu da biliyorum. Hani bunların hepsini böyle kendi vakitlerinizden verdiğinizi de biliyorum. Çabanıza sağlık ve umuyorum ki karşılığını görecek. Yani dinleyicilere de şeyi diyebilirim. Yani alışılmışın dışında o bildiğimiz İtalyan sahnede oyun izlemekten sıkılmış olanlar için özellikle... bağımsız tiyatronun nerelere gittiğini, aslında neler aradığını görmek için İzmir'de çok fazla denk gelemiyoruz diyorlarsa mutlaka bu festivale göz atsınlar. Çünkü her biri aşırı heyecan verici. Ben bunların arasında gördüklerim de var. Heyecan verici işler. Onların da tiyatroya ve performansa bakışını bir tık farklılaştıracaktır ve seneye belki onlar da gönüllülerinizden, hostlarınızdan biri olacaktır diyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar, konuğum olduğunuz için. Harika bir festival
0: Demek ki.
2: olsun. Seneye tekrar
1: Biz
2: görüşüyoruz o
1: teşekkür
2: zaman.
1: ederiz. Tabii ki.
0: İnşallah.
2: Herkese iyi akşamlar.
3: Tezahür. Tiyatro gündemi üzerine konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: sky will punish, silence then oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülün Dede.
2: Açık Dergi.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahür'le birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Gülün Dede ve konukları Simge Günsan'la Dicle Doğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Feryal Kavil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
1: Günün sözü.
3: Beşiktaş, Aliş, Maviş, Demokrasi, İnsan Hakları, Barış. Sayra Onur Öz, Yanya'dan İstanbul'a başlıklı kitabını anlatmak üzere katıldığı Hüsnü Kabul programında Muhabbet Kuşu Maviş'in kendisine öğretilen kelimelerin ardından Açık Radyo'dan öğrendiği kelimeleri de kendi kendisine ekleyerek bu şekilde konuştuğunu anlattı. Apaçık Radyo.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinlemeye başladınız. Her zaman olduğu gibi bir şarkıyla açtık. Bu duyduğunuz şarkının adı Eros Team'di. Kokimea Gastelum'dan getirdik bu şarkıyı size. 2010 yılında çıkardığı ilk solo albümü olan The Electric Sound of Johnny Arrow'dan seçtik bu şarkıyı.
1: Evet, birazdan neden bu şarkıyla başladığımızı söyleyeceğiz ama öncelikle stüdyoda uzun zamandır ilk kez 3 kişiyiz.
2: 3 kişiyiz, evet.
0: Hoş geldin Altuğ tekrar.
2: Hoş bulduk, nasılsın?
1: Programı unuttun herhalde.
2: Niye unuttum, arada tek başına çok program yaptım ya.
1: Evet.
2: Siz tatildeyken.
1: Doğru, evet doğru. Ama sen tatildeyken de biz yapıyorduk.
2: Tamam canım yani.
1: Çalışıyorduk evet, yani.
2: Şey, yoğun bir yaz dönemi geçirdik diyelim.
1: Geçirdik evet. Şimdi yoğun bir sonbahara da hazırlanıyoruz. Zira Akbank Jazz Festivali 36. kez kapılarını açıyor, açtı bile. Ve Kokomiya'da, umarım doğru söylüyorumdur ismini, 3 Ekim'de bir performans verecek İKSV salonunda, Şişhane'de. Ne yazık ki aynı gün James Carter konseri var. O da John Coltrane'e bir tribute konseri verecek. Bu ikisi çakıştığı için buna gidemeyeceğiz ama gerçekten çok güzel bir konser olacağına eminim.
0: Evet, Gözde Sivişoğlu ile bir program yapmıştık hatırlayacaksınız. Akbank Jazz Festivali yaklaşırken Kokimea'yı zikretmişti o. Programdan önce mi program sırasında mı hatırlamıyorum. Son zamanlarda yaptığı heyecan verici keşiflerden olduğunu, konseri de dört gözle beklediğini söylemişti.
1: Evet, oldukça farklı bir müziği var. Yani zaman zaman işte Afrobeat hatırlatıyor, Simande hatırlatıyor. Hatta biraz daha böyle yerli müziklerini, Kızılderili kültürlerini hatırlatıyor.
0: Evet.
1: Çünkü aslında tam da oradan geliyor.
0: Evet, kendisi bir Meksika yerlisi, Yaki'lerden, Yoeme de deniyormuş onlara. Apache grubuna da dahil. Hem anne hem baba tarafından tamamen müzisyen bir aileden geliyor. Onun da hakkını vermiş. Kendisi ama ABD'de doğmuş. 1972 yılında San Diego'da.
1: Evet, biraz daha bahsederiz. Aslında onu başka albümlerde çokça dinledik. Mesela Sharon Jones and the Dead Kings'in albümlerinde. Bunlardan söz ederiz. Dilersen şimdi hangi şarkıları çalacağız onları anons edelim ve hangi albümden?
0: The Electric Sound of Johnny Arrow'dan devam edelim. Dört şarkı dinleyeceğiz üst üste. Öncelikle albümün açılış şarkısı gelsin. Dark City'yi dinleyelim. Sonrasında You Are So Good To Me diyecek. Ardından Guardian Angel ve de No Goodbye şarkılarını dinleyeceğiz.

0: Ahenk Engame'de Kokimea'yı dinliyoruz bu hafta. Son olarak duyduğunuz No Goodbye şarkısıydı. Ondan önce Guardian Angel'ı, ondan önce ise You Are So Good To Me'yi dinledik. Ve de Dark City'de albümün açılış şarkısıydı. 2010 tarihli Electric Sound of Johnny Arrow albümünle başladık Kokimea'yı çalmaya bu hafta. Johnny Arrow, Kokimea'nın bir hayali, yarattığı hayali bir yerli bilge karaktermiş. Electric Sound'da hayran olduğu Eddie Harris'e bir gönderme.
1: Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama bana bazı mesela bazı parçaları bayağı aslında dinleyiciyi zorlayacak derecede yani her parçasını aslında ben böyle şey yapamadım içine giremedim bilmiyorum belki benim eksikliğimdir ama sizin de görüşünüzü dinlemek isterim tabii.
2: Yani evet, bazen parça girişleri sanki uzuyor filan ama yani çok değişik şeyler denediğini söylemeliyim. Bazı hani, şarkılar hakikaten işte bluesy olabiliyor, daha şey olabiliyor, hani
0: Kozmik
2: afrobeat'i.
0: demiştir Rolling Stone.
2: Cosmic funk mı demiş?
0: Evet.
2: Yani funk
1: Bana çok evet
2: o
1: bana çok
2: kadar
1: funk değil
2: değil
1: ama
2: sanki ama.
1: introlar özellikle çok uzun. Hele bizim gibi böyle çok kısa sürelerde radyo programı yapan insanlar için çok şarkı seçmek bayağı zor oldu diye
2: Evet
1: düşünüyorum.
2: ama şimdi burada biz 3 albümden çalacağız. Son albümü ne yazık ki elimizde yok. Ama ben canlı konserin gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani bu tür müzisyenler böyle çok farklı performanslar verebiliyorlar. Aslında tabii çok yetenekli bir müzisyen. 18 yaşında Berklee'ye giriyor. Müzik eğitimini gerçi yarıda bırakıyor ama hep müziğin içinde. Bu Deptons plak şirketinden yıllar önce çok uzun uzun bahsetmiştik. Çok farklı bir yer orası. Bir komünite aynı zamanda. İşte 90'ların sonunda galiba kuruluyordu. Ve hani çok önemli müzisyenler oradan plaklar yaptılar. Sharon Jones and the Dapkins bunlardan belki de en başta gelenleri. Ve o her zaman bu gruba eşlik eden saksafoncuydu.
0: Evet, 15 yıl onlarla birlikte çalmış, turnelerinde bulunmuş. Pek çok başka türden müzik yapan müzisyenle de çalışmış. John Batiste, Amy Winehouse, Arkeship, Quincy Jones, Public Enemy çalıştığı
2: Evet,
0: müzisyenlerden.
2: zaten Amy Winehouse albümlerinde ki müzisyenler hep bu işte Dap Kings
0: Evet,
2: dediğimiz
0: üflemeler
2: grup.
0: özellikle.
2: Evet.
0: Kendisi de her şeyi çalıyor. Biraz önce dinlediğimiz albümde de tek başına bir orkestra gibi saksafonları çalıyor. Flüt, bas, klarnet, org, piyano, vibrafon, davul, perküsyon ve klavneti kendisi icra ediyor.
2: Evet, şimdi bence ikinci albüme geçebiliriz. Bu 2019 tarihli albümü.
0: Aslında 2021'den önce çalacağız. Volume
2: Öyle mi?
0: 2, Bacca
2: Tamam.
0: Seva albümü. Deptona artık geçtiği, oradaki prodüktörlerle
2: Yani plak
0: çalıştıklarını.
2: şirketi olarak da
0: Evet.
2: Depton'a
1: Şimdi
2: geçti.
1: bu kadar Depton şey yaptı. Başka kimler var Depton Records'u? Onu hatırlamaya çalışıyorum.
2: Çok önemli gruplar var tabii işte Budos Band, Lee Fields and the Expressions,
0: Manhattan Street Band'i hatırladım. Charles Bradley söylemiş miydin biraz
2: Evet,
0: önce?
2: evet. Yani çok önemli müzisyenler ve gruplar var. Dap Kings'den çıkan, Deptons'dan çıkan. Hala da devam ediyorlar. İşte Jalen Ngonda mıydı? Ngonda.
1: Engonda, ha.
2: Ngonda
1: Onlar da Depton'da.
2: tabii sonra Türkiye'ye de gelen son zamanlarda tabii T herhalde. Secret Souls'da gene buradan. Evet yani bu çok son derece verimli bir plak şirketi olduğunu söylemek mümkün.
0: O zaman müzikle
2: Ona da
0: mi devam edelim?
2: evet bence öyle yapalım.
0: Kokimiya'nın 2021 albümüne bir kulak verelim. Volume 2 Bacca Seva adını taşıyor. 3 şarkı dinleyelim buradan. Mimbrenyos öncelikle gelecek mikrofonlarımıza. Sonra albüme ismini veren Bacca Seva'yı dinleyeceğiz. Ardından Kurandera gelecek.

0: 2021 tarihli Bakaseva albümünü dinliyoruz. Kokimea 3 Ekim'de Akbank Jazz Festivali kapsamında bir konser verecek İstanbul'da.
1: Evet, İKSV salonunda. Bu konsere gidecek olanlar için de şimdiden bir böyle ön hazırlık yapmış gibi oluyoruz. Şimdi 2019 albümüne geldik. Bu sefer All My Relations isimli albüm bu. Bu albüme geçmeden önce biraz müzikal hayatına, kariyerine daha yakından bakalım. 2002'de galiba New York'a mı taşınıyor?
0: San Diego'dan New York'a taşınıyor ve punk ve rock dünyasından funk ve soul ve afrobeat dünyasına geçiyor artık.
1: Aslında Meksika sınırından Amerikan müziğinin, müzik endüstrisinin kalbine.
0: Evet, Antibalas, Budos Band ve Sharon Jones'la tanıştığı yer oluyor New York.
1: Evet, Deptons plak şirketi aynı zamanda. Yani burada session müzisyeni de oluyor dediğimiz gibi. Ve sonra işte 2010'lardan itibaren kendi solo albümlerini yayınlamaya başlıyor.
0: Evet, Deptons'a geçtikten sonra Bosco Mann ve Neil Sugarman prodüktörleri oluyor. Ayrıca birazdan dinleyeceğimiz All My Relations albümünde de Bosco Mann'i basta ve vokalde dinleyebileceğiz.
1: Tabii çok hatırlamıyorum ama Bosco Mann de galiba bu Deptons'un ortaklarından
0: tabii
1: biri.
0: Ki, tabii.
1: Yani müzisyenler aynı zamanda bu plak şirketinin ortaklarından biri oluyorlar. Zaten birçok işi birlikte yapıyorlar. Hani
2: yani ortaklık değil, belki de kolektif demek daha
1: evet.
2: Doğru olabilir yani, değil mi?
1: Evet.
2: Müzisyen kolektifi.
1: Evet, yani Deptons ve hala da söylediğimiz gibi üretimde. Evet, peki o zaman 2025'te de bir albüm olduğunu söyleyelim.
0: Adı Ancestros Futuros. Gelecekteki atalarımız gibi oluyor galiba. Bu bir üçlemenin son albümü.
2: Bu programda ama o albümden şarkı çalmıyoruz. Artık o şarkıları da konsere gidenler dinlesin diye.
1: Evet, büyük bozukluğu herhalde konser o albüm ağırlıklı olabilir ya da bütün bu albümlerin kesişiminden bir şeyler olabilir. O zaman All My Relations'a geçebiliriz. Hatta zaten buradan çalacağımız şarkılarla bugünkü programda sona erecek.
0: Bu albümden 4 şarkı seçmişiz. Öncelikle Maso Yemeği dinleyeceğiz. Ardından Mitotih gelecek. Sonrasından Seye Valo şarkısını dinleyeceğiz. Ve de Song of Happiness, mutluluk şarkısıyla kapatacağız programımızı.
1: Evet, bence güzel, manidar bir bitiş olacak.
2: Bitiş olacak, evet.
1: Haftaya o zaman yeniden görüşmek üzere. Herkese güzel zamanlar, güzel günler dileyelim. Hoşçakalın.
2: Şimdiden iyi haftalar.
0: Hoşçakalın.

Ahengi Hengame'de 3 şarkı dinledik biraz önce. Son olarak duyduğumuz Kurandera'ydı. Ondan önce Bakaseva, ondan önce Mimbranios'u dinledik. Bu 3 şarkı da bugün programımıza ayırdığımız Kokimea'dan geldi.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece çok yeni, çok farklı bir albüm dinleyeceğiz. Kanadalı grup Constantinople ve Korsikalı çok sesli erkekler korosu Affiletta'nın 25 Eylül'de yayınladığı Clair Obscur başlıklı albüm. Constantinople grubu 2001 yılında ters sanatçısı İran asıllı Kia Tabasyan tarafından kuruldu. Orta Çağ ve Rönesans müzikleriyle İran Orta Doğu müziklerini harmanlayan bir grup. Grupta Kia Tabasyan sitar, Didem Başar kanun, Patrick Graham vurmalı çalgılar, Tanya Laperriere barok keman ve viola d'amore, Hamin Onari vurma çalgılarda yer alıyor. Affiletta da Korsika'nın vokal müzik geleneğini korumak ve sürdürmek için kurulmuş bir grup. Çok eski. 1978'de kurulmuş. Şu anki kadrosu Jean-Claude Acquaviva, François Arani, Jean Dobianco, Bertrand Tocasta, Paul Jansy, Jean-Vincent Servetto ve Maxime Vuillamier. Her iki grupta müzik dünyasından çok önemli isimlerle birlikte albümler kaydetti. Bu ilk ortak albümleri. Albüm 1 saat 11 dakika sürüyor. Programımızın süresi el verdiği ölçüde biz 9 parça dinleyeceğiz albümden. Parça başlıkları sırasıyla şöyle: Storia, Senza Te, Bangue Bolan, Labriu, Bade Zaman, Lame Pigeon, Languilli, A l'aube d'une forêt ve Strade Cieche. Mikrofonda Constantinople ve Affiletta gruplarının ortak albümü Clair Obscur.

0: Bu gece Kanadalı Konstantinop ve Korsikalı Afiletta gruplarının ortak albümü Clair Obscur'u dinledik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
5: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Açık Radyo'da aynı kanalın kızı da bu akşam Proto Mart'ı dinliyoruz. Relatives in the Sand albümler bir parçalar. A Private Understanding, Here's the Thing ve My Children.

sun to greet. Grace was mine, now yours, I'm gone.

Rotum Arthur 2010 Detroit, Michigan çıkışlı Amerikalı rock grubu. Aslen post-punk grubu olmakla beraber art rock, noise rock gibi alt türler arasında gezinen bir sound var. Vokalde Joe Casey, gitarda Greg Ahi, davulda Alex Leonard ve bassta Scott Davidson grubun ilk günden beri değişmeyen dörtlüsü. Bu kadroya konser ve turnelerde multi-instrumentalist Fred Thomas ve Kelly Deal katılıyor. Ancak grubun asli elemanı değiller. Proto Martyr elemanları Amerika'da işsizlik ve yoksulluğun en yüksek olduğu şehirlerden Detroit'te doğmuş ve dördü de liseyi anca bitirip kariyer olarak müzisyenliği seçmişler. Üç parçadan sonra devam ediyoruz. Kai Trio Now, The Chuckler ve Windsor Rum. Dress I love all those years ago.

İlk albümleri 2012 tarihli No Passion, All Technique, kısa sürede baskısı biten ve koleksiyonel değeri olan bir albüm olur. Ancak 2019'unda ikinci baskısı yapılınca albümün değeri daha çok anlaşılır. 2010'da Nisan'da çıkan ikinci albümlerin adı Under Color of Official Right'tır ve bu seferki ilk albümün yer altından yayılan ünüyle daha baştan dikkatleri üstüne çeker. Endüstri şehirleriyle post-punk oldukça paralel yürüyen bir ikili ve bu konuda sosyolojik araştırmalar yapılmalı. Detroit, Manchester veya Cleveland fark etmez. Çöken ekonomi, beraberinde gelen işsizlik, öfke, çaresizlik, tüm bunlar Joe Casey'in sözlerinde ve grubun tüm silindirleri ateşlenmiş sound'unda belirginleşiyor. Üç parça daha dinliyoruz. Don't Go to Anacita, Up the Tower ve Night Blooming Serious.

Ayık Ağızlı Güzel bir akşam Proto Martir dinliyoruz. Albümden Maidenhead adlı parça tüm rap dergilerinin yılın en iyisi listelerinin tepelerde yer aldı. Scum Rise ve What the Wall Said adlı parçalar da single listelerine girdi. Hemen ertesi yıl çıkan Agent Intellect tüm rock medyası tarafından değerlendirilir ve sonuçta albüm 2015'in en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Bu başarı üzere grup Domino Rockers ile anlaşır ve dinlemekte olduğumuz Relative in Descent 2017'de bu şirketten çıkar. Relatives in Descent önceki albümlere göre daha sofistike bir post-punk'tır. Sözler daha felsefi, daha esnek ve kontrastlara açık, minimalist tekrarlar, melodik lead gitar, parçaları bağlayan kemanlar, sound olarak gelen yeniliklerdir. Sıradaki parçalar Male Plague, Corpses in Regalia ve Half Sister.

Donald Trump'ın ilk başkanlık görevine denk geldiği için sözleri politik olarak da okumak mümkün. Ama Joe Casey bu konuda yorum yapmıyor. 2017 sonunda albüm tüm müzik medyasının en iyi albüm sıralamasının en üstlerinde yer aldığı gibi 2010'lu yılların en iyileri arasında da kendine yer buldu. 5. albümü Ultimate Success Today 2019 için planlanır ama Covid nedeniyle bir yıl ertelenir. 2023 albümü Fall of Growth in the Desert ve en son 2026 Eylül çıkışı Hotel Sona ile Proto Martyr yeni nesil gruplar içinde en iyi diskografilerden birine sahip. Son parçalar Agent Intellect albümünden geliyor The Devil in His Youth, Coward Star ve I Forgive You.

akşam Proton Arte'yi dinledik. Birazdan Mustafa Aykın Ayrıntılı Jazz Portre'ye başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
5: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: You know this jazz music is quite the thing now.
1: Apaçık Radyo. Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 30 Eylül 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swell ile 11. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell, bir tromboncu. 6 Aralık 1954, New York, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım 10. örnek. Bir tane biliyorsunuz bir örneği 2 hafta üst üste dinlemiştik. Bu nedenle 10. örnek. 11 ve 12 Ocak 2016'da Firehouse 12 Warehouse Studio New Haven City'de kayıtları gerçekleşen albüm Taylor Hall Binum Plastet Enter the Plastet olacak. Albümde yer alan müzisyenler Ned Woolley trompet, Stephanie Richards trompet, Vincent Chancey French horn, Steve Swell trombone portremiz, Bill Lowe bass trombone ve tuba, Jim Hobbs alto saksafon, Ingrid Lowberg soprano ve tenor saksafonlar, Matt Bowden tenor ve bariton saksafonlar, Jason Kua Huang keman ve viola, önceki portrelerimizden Tomeka Reed cello, Ken Filiano bas, gene önceki portrelerimizden Mary Halvarson gitar, Jay Hoggart vibrafon, Thomas Fujiwara davullar, Taylor Hall Binum ise besteler, kondüktör ve korne şeklinde bir dizilim, bir grup dinleyeceğiz, kalabalık grup. Hemen 21 dakikalık bir parçayla dinletilerimize başlamak istiyorum. Sleeping Giant başlığını taşıyan bu parça dediğim gibi 21 dakika sürecek, yaklaşık 21 dakika.

İkinci parçamızın dinletilisine geçmeden önce size ben bir kritik takdim etmek istiyorum. Bu kritik Bandcamp.com'da yayınlanmış. Şöyle diyor bu kritik: albüm disiplin ve özgürlüğün, gürültü ve güzelliğin, bireysel girişim ve topluluk sorumluluğunun verimli bir şekilde bir arada bulunduğu büyük ölçekli bir modeli sergiliyor. Doğaçlama şeflikten büyük orkestra düzenlemesine ve parçalara ayrılmış fanfarlara kadar çeşitli tekniklerden yararlanan Enter the Plastet, Binum'un kapsamlı albüm notlarında yazıldığı gibi bir grup sanatçının birlikte çalışmasından gelen basit neşeyi sunmakta. Tamamen müzikal itici gücün yanı sıra Binum, kişisel, politik ve kültürel belirsizlik döneminde iddialı ve iyimser bir açıklama yapmak, sanatçıların çok sık küçük veya pratik düşünmeye zorlandığı bir çağda büyük bir jest yapmak istemiş. Ayrıca dostluk, keşif ve buluş için ortak bir alan yaratmak üzere en sevdiği müzisyenlerden bazıları bir araya getirmek istedi. Bir araya gelen grup, farklı nesilleri, geçmişleri, etnik kökenleri ve cinsiyetleri temsil eden mevcut tarihsel döneme ve müzik topluluğuna özgü evrensel bir yaratıcı aile türünün bünyesinde barındırıyor demekte bu notlar. Şimdi ikinci parçanın dinletisine geçelim dilerseniz. Başlık 3, yani 3, ancak parantez içerisinde For Me, We and Them notu yazılmış. Evet, yaklaşık 12 dakikalık bir parça.

Evet, üçüncü ve son parçanın dinletilerine geçmeden önce yine bir kritik daha size takdim edeyim, müsaade ederseniz. Bu kritik toplama bir kritik. Yani size kısa kısa birkaç tane bu albüm hakkında yazılan kritikleri içeren bir potpourri. Şöyle başlıyor bu kritikler. Taylor Hall Beanum'un Pusteti. Beanum, büyük orkestrayı bu çağdaş anda dünyayı işler hale getirmek için gereken kolektif çaba, tarihsel farkındalık, odaklanma ve geleneklere meydan okuma hakkında bazı mesajlar göndermek üzere uyarladı. 4 yıldız. Bunu yazan Bill Mayer Downbeat'ten. Daha sonra devam ediyor şöyle. Enter the Pastet son derece yetenekli bir ekipten güçlü bir niyet beyanı. Düzenli altılısının etrafında 15 kişilik bir topluluk kuran korneci ve besteci Taylor Hall Beanum, Ellington Mingus ve Chris McGregor'ı hatırlatan orkestral bir yetenekle yazıyor. Büyük orkestra geleneğine uygun bir saygısı ve sevgi kombinasyonuyla yaklaşıyor diyor The Wire'dan Stuart Smith. Müzik Redgill ve Braxton'ın yanı sıra Miles Davis veya Max Roach'un da çocuğu. Zengin, büyüleyici, zorlayıcı hepsi bir arada. Will Lehman, Pop Matters'dan. Müziğin insanlığı güçlü bir ve parlak bir şekilde parlıyor. Müzisyenlerin kalbinden dinleyicilerin kulaklarına ulaşan son soluk notalarına kadar uzanan yaratıcılığın mükemmel

Mükemmel bir birleşimi hissi veriyor. 2016 yılının albümü Dave Summers, Bird is the Worm'dan. Bir rüyada olduğu gibi Binum sert kesmelerle değil geçişlerle ilerliyor. Geçişler müziği için önemli ve burada bir bisikletçinin ilerleyişini, bir yolun değişen eğilimine göre bacaklarını ve ciğerlerini sürekli olarak yeniden ayarlamasını tekrar görebiliriz. Bir dakika yokuş yukarı nefes nefese kalırken birkaç dakika sonra yokuş aşağı nefes nefese kalırsınız ve buna karşılık gelen tempo değişiklikleri olur. Bu Binum'un iliklerine kadar bildiği türden bir tempodur. Kevin Whitehead, Tone Audio'dan. Enter the Plastet açıkça politik olmasa da kayıtta ve genel olarak projede yadsınmaz bir politik boyutu olan bir albüm. Bu biraz bölücü zamanlarda Paul Binum ve ekibi çeşitliğin ve kolektif amacın bir arada var olabileceğini, sağlıklı, çok sesli topluluklarda farklı seslerin özgürce konuşabileceğini bilmesi için yer açılabileceğini ve bunların parçası olduklarını bütünün çökmesiyle veya içe doğru çökmesinin ne neden olmayacağını gösteriyor. Textura.org'den. Braxton'ın erken dönem çalışmalarındaki aynı iddialı yayılımını sunuyor. Çeşitli stillerde olağanüstü bir yetenek sergiliyor ve bunları büyük bir topluluk ortamında akıllıca sunuyor. Martin Johnson, The Wall Street Journal. 15 kişilik bir orkestranın yer aldığı zengin ve dokusal bir yolculuk. Büyük bir ifade. Nate Sheehan, The New York Times. Yoğun, coşkulu ve duygusal bir albüm olan Enter the Plastet sadece büyüklüğüyle değil, Binum'un birçok projesinin ve fikrinin bir doruk noktası gibi hissettiriyor. 5 yıldız. Lee Rice Epstein, Free Jazz Blog'dan. Evet, şimdi bu kritikleri dinledikten sonra albümün son dinletisine geçiyorum. That Which Only, Never Before başlıklı yaklaşık 11 dakikalık parçayla bu albümü bitirmiş olacağız.

0: Evet, That Which Only Never Before başlıklı parçayla bugün size sunmakta olduğum Taylor Hawby'nin Plastet, Enter the Plastet albümünün dinletilerini bitirmiş olduk. Albümde 15 müzisyen yer almaktaydı. Şöyle ki Nate Woolley trompet, Stephanie Richards trompet, Vincent Chancey French horn, Steve Swell portemis trombone, Bill Lowe bass trombone ve tuba, Jim Hobbs alto saksafon, Ingrid Lauberg soprano ve tenor saksafon, saksafonlar, Matt Bowder tenor ve bariton saksafonlar, Jason Cao Wang keman ve viola, önceki portrelerimizden Tom Ekari cello, Ken Filiano bas, önceki portrelerimizden Mary Halvarson gitar, Jay Hoggart vibrafon, Thomas Fujiwara davullar ve de albümü yayınlanmasına neden olan onun bestecisi, bütün albümün bestecisi, kondüktörü ve de kornetçisi Taylor Hobinum yer almaktaydı ve 3 parçadan oluşmaktaydı bugünkü dinletilerimiz. Albüm notlarını her zamanki gibi badcamp.com'dan, discogs.com'dan, freejazzblog.org'den, jazztimes.com'dan, jazzmessengers.com'dan, roulette.org'den, allmusic.com'dan, birdland.com'dan, allaboutjazz.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 12. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan bırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: Şimdi ve burada.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Osman'a teşekkür ederiz.
3: Hüsnü Kuruntu.
4: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
5: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
6: İyi geceler. Yeni yayın dönemi Hüsnü Kuruntu'nun ilk bölümü Hizmet Aşkına hoş geldiniz. Bugün hizmetten bahsetmek istiyorum ama yalnızca hizmet sektöründen ya da birileri için bir şeyleri yapmayı çok fazla sevmekten değil. Daha çok gün içinde sürekli değişen rollerimizin kendimiz hakkında ne düşündüğümüzü ne kadar değiştirdiğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü farkında olsak da olmasak da gün içinde statümüz sürekli değişiyor. Bir yerde müşteriyiz, bir yerde doktora giden, karşı tarafın uzmanlığına ihtiyaç duyan tarafız. Bazen dinleyen, bazen anlatan tarafız. Herhangi bir konuda, iş yerinde, arkadaş ortamında fikrimiz soruluyor. Başka bir ortamda karar verme yetkimiz bile yok. Bunların aslında hiçbiri kim olduğumuz hakkında çok da bir şey söylemezken, yalnızca o anda bulunduğumuz ilişkinin gerektirdiği role giriyoruz. Ama bazı insanlarda bu geçişkenlik çok da yumuşak yaşanmıyor. Bazı insanlarda bu rol ve benlik arasındaki mesafe çok kısa. Burada ne demek istiyorum? Kişiye hizmet edildiğinde kişi gerçekten kendini büyük hissediyor. Bilmediği bir konuda konuşamadığında da gerçekten küçük hissediyor. O kadar hassas ki bu dış parametrelere, sözü dinlendiğinde genişliyor, dikkate alınmadığında sönüyor. Bu yüzden bu hizmet ilişkileri gün içinde aldığımız, verdiğimiz bu meseleyi gözlemlemek için çok elverişli. Çünkü hizmet veren varsa bir de hizmet alan var. Eski dilde söylersek hizmetin olduğu yerde bir de bir efendi vardır. Mesela restoranlarda, otellerde, mağazalarda, kuryelerde bunu sık sık görüyoruz bu ilişki biçimlerinde. İnsan parasını verdiği anda yalnızca bir ürün satın aldığını ya da bir hizmet satın aldığını değil, aslında geçici bir statü de satın aldığını düşünebiliyor. Ben müşteriyim diyor. Mesela bu cümlenin arkasında çok geniş bir hak paketi de var arkasında. Bekletilmemek, hatayla karşılaşmamak, sürekli güler yüz görmek, özel hissettirilmek gibi. Kendi zamanının ona hizmet veren kişinin zamanından daha kıymetli olduğunu varsaymak gibi ya da sesini rahatça yükseltebilmek gibi. Çünkü normal hayatta aslında insanların bizim isteklerimizi yerine getirme zorunluluğu yok. Hizmet ilişkisinde ise kısa süreliğine böyle bir düzen kurulmuş oluyor. Mesela hizmet alan taraf olarak sinirlendiğinizde karşı tarafın sizin kadar özgürce sinirlenme hakkı da olmayabiliyor. O çünkü yalnızca kendisini değil, çalıştığı yeri de temsil ediyor aynı zamanda. Burada hizmet sektörünü sattığı şeylerden biri aslında ürünün yanında gelen küçük bir egemenlik simülasyonu. Bu yüzden parasını veriyorum cümlesi ilginç bir cümle. Burada bir sınıra dikkat etmekte fayda var. İnsanın gerçekten satın aldığı şeyle satın aldığını düşündüğü şey arasında bir fark olmalı. Bir restoranda yemek satın alıyorsunuz, garsonu satın almıyorsunuz, otelde konaklama satın alıyorsunuz, resepsiyonistin sınırsız sabrını satın almıyorsunuz aslında. Ama para el değiştirdiğinde bu sınır çok kolay bunalıklaşabiliyor. Yani ben bunun parasını veriyorum cümlesi. Fark ettirmeden aslında bunun parasını verdiğime göre senin üzerinde geçici bir hakkım var gibi algılanabiliyor hizmet alan tarafından. Burada mesela artık yani iyi davranmak, kötü davranmak değil, daha doğrusu insanın bu küçücük güç değişiminden bile kendisiyle ilgili bir sonuçlar çıkarması aslında. Çünkü aynı kişi hizmet alan kişi yarım saat sonra doktora gidebilir. Bu kez doktor biliyor, o bilmiyor. Avukata gidiyor, avukat biliyor, o bilmiyor. Bir saat önce kendisine hizmet edilen insan bir saat sonra karşısındakinin bilgisine muhtaç durumda. Gün boyunca zaten bu al-ver ilişkisiyle hareket ediyoruz. Buna bir çeşit statü metabolizması da diyebiliriz. Ya buradaki konu bu iniş çıkışları, değişiklikleri, bir aşağı bir yukarı inişleri çıkışları hazmedebilmek aslında. Yani yukarı çıktığında çok büyümemek lazım. Aşağı indiğinde fazla küçülmemek lazım. Tabii ki bu ilişkilerde aldığımız pozisyonların hepsi birbiriyle eşit değil. Rollerin yetkileri farklı, bilgimiz farklı, sorumluluklarımız farklı. Ya bazen hakikaten bu güç dağılımı da eşit değil. Ama bu farkları yok saymadan aradaki farkları kişilik değerimize çevirmemek önemli. Çünkü bu küçük rol değişikliklerinin arkasında geride nasıl bir yapı kalıyor? Bunların ardında bizim karakterimizden ne kalıyor? Çünkü bir insanın gün içinde 5 ayrı versiyonuyla da karşılaşabiliriz. Mesela hizmet sektörü çalışanıyla konuşurken çok buyurgan olabilir. Aynı kişi patronuyla konuşurken çekingen olabilir. Kendisinden daha kıdemsiz birine bir şey anlatırken çok kendine güvenen ve kesin konuşabilir. Alan uzmanıyla karşılaşınca sessiz kalabilir. Kapıdaki görevliye bambaşka bir ses tonu, yöneticisine bambaşka bir ses tonu. Hangisi gerçekten o insan? Hepsi gerçekten o insan ama bu tavırlar arasındaki fark ne kadar kısalırsa o kadar ideal olur belki. Tabii ki hepimiz bağlama göre değişiyoruz yani. Herkes aynı şekilde konuşmak, her ortamda aynı davranmak gibi bir zorunluluğumuz yok ki. Sosyal hayatımız zaten ufak değişiklikler, buralarda esneklikler tanımaya gerektiriyor. Ama burada şunu düşünmek lazım. Değişen şey yalnızca davranışımız mı? Yoksa karşımızdaki insanın hiyerarşideki yerini gördüğümüz anda bir anda kendimizle ilgili fikrimiz mi değişiyor? Yani kendimizle ilgili fikrimiz bu kadar hassas vaziyette mi? Çünkü insanın kendisini güçlü hissetmesi için karşısına daha güçsüz birini görmeye ihtiyaç duyması açıkçası tuhaf bir durum. Mesela normal hayatında son derece güçsüz, özgüvensiz hisseden biri müşteri olduğu bir 5 dakikalık periyot içinde inanılmaz otoriterleşebiliyor. Belki de şöyle sormamız lazım aslında. İnsan gerçekten güçlü olduğu yerde mi gücünü gösterir? Yoksa karşısındakinin cevap veremeyeceğini bildiği yerde mi? Ama tabii ki burada bir duralım yani. Hizmet aşkının yalnızca efendilik tarafı yok. Bir de hizmet etme tarafı var. Çünkü bir insan hizmet alarak kendisini önemli hissediyorsa mutlaka bunun karşı konumlanması da vardır. Yani başka biri de hizmet ederek kendisini gerekli hissediyordur. Bir tarafta alan kişi benim için bir şey yapılıyor demek ki önemliyim derken diğer taraftaki kişi ben bir şey yapıyorum demek ki gerekliyim ve önemliyim diyebiliyor. Burada hizmet ilişkisi çok ilginç bir hale geliyor. Çünkü hizmet etmek de almak kadar kimliğin bir parçasına hızlıca dönüşebilir. Mesela herkesin işini halleden, randevuları alan, rezervasyonu yapan, doğum günlerini hatırlayan, ailede arabuluculuk yapan, tatili organize eden, sofrayı kuran, insanların arasını düzelten kişi. Bir yerden sonra bu kişinin yaptıkları aslında onun kim olduğuna dönüşüyor. O düşünmezse kimse düşünmez diye düşünüyor. Ve gerçekten bir yerden sonra herkes de bu hizmete alıştığı için düşünmemeye başlıyor. Çünkü bir taraf sürekli hizmet ederse, hizmet alan kişi bunun çok doğal olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu yüzden yalnızca hizmet sektörü alanında değil, evlerin içinde, arkadaşlık gruplarında, ilişkilerde de küçük hizmet düzenleri kuruluyor aslında. Bir kişi herkesin yemeğini, randevusunu, tatilini, krizini yönetiyor. Diğerleri bir süre sonra bunun aslında bir emek olduğunu, bir mesai olduğunu fark etmiyor bile. Yani hizmet ile efendilik zaten birbirini pekiştiren kavramlar. Veren kişi sürekli vererek kendi yerini sağlamlaştırıyor. Diğeri de sürekli alarak bunun zaten kendisine ait bir hak olduğunu düşünmeye başlıyor. Bu yüzden hizmet etmeyi doğrudan erdem, hizmet almayı da doğrudan kibir olarak görmek istemiyorum. Bu kavramlar karşısına aldığımız tavırları da. Gün içinde rollerimiz zaten sürekli değişecek. Bazen sözümüz dinlenir, bazen dinlenmez, bazen karar vereceğiz, bazen başkasının kararını kabul etmek zorunda kalacağız. Bazen hizmet edeceğiz, bazen hizmet alacağız. Ama insanın kendisiyle kurduğu ilişkinin sağlamlığı da tam burada ortaya çıkıyor aslında. Hizmet edildiğinde çok da büyümemek, kendisinden daha fazla bilen biriyle karşılaştığında da öyle çok da küçük hissetmemek lazım. Yetkisi elinden alındığında, sözü dinlenmediğinde, özel bir muamele görmediğinde, artık odadaki en önemli kişi olmadığında kişiden geriye ne kalıyor? rol değiştirdikçe her rol değişiminde kendimiz hakkında fikrimizin de aynı hızda değişmesi gözlemlenmesi gereken bir tepki. Kim olduğumuzu unutmamamız dileğiyle. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Osman'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.
0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Melda Kurt'a teşekkür ederiz.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin Vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Elif Melda Kurt'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da. Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

今天为大家看《Jordan Ma》。Bernard Butler.